0: Aynada düzeldim, hiç merak etme.
1: İyi Ferda. Sen iyi ol da saç baş düzelir.
2: Ferda bak kusura kalma.
1: Ya o davetiyeyi saklayalım dedikçe...
0: Üzme kendini bir Halim.
1: Yani işte sakınan göze çöp batarmış kızım. Neyse sen iyisin değil mi? Bak asabın, moralmanın düzeldi mi?
0: Düzeldi Halimciğim, sağ ol. Hem belki de böylesi daha iyi oldu be Halim. Ben de böyle bir silkindim, kendime geldim. Bundan böyle bambaşka biri olacağım Halim. Yepyeni bir iş, yeni bir hayat.
1: Hayat mı?
0: İmkan çok Halim. Bak önümde şimdi internet açık. Arkadaşlık siteleri falan. Artık kısmetimi buralarda arayacağım.
1: Ferda.
0: İnisiyatifi ele alıyorum.
1: Ya olmaz öyle şey.
0: Ay bir dakika Halim. Birinden cevap geldi.
1: Ya Ferda saçmalama, çık oradan.
0: Bir dakika canım.
1: Ya Ferda çıksana oradan. İt kopuk dolu oraları.
0: Halimciğim ya ben seni sonra arayayım ya. Hadi canım.
1: Ferda. Allah Allah. Tövbe.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun.
3: Tutalım abi.
4: Nasıl tutacağız be oğlum? Yeni bir yer, dünya kadar masraf.
3: Paramız var.
4: Var mı? Ne o, piyangodan mı çıktı?
3: Yok. Mersin'de dededen kalma bir bahçe vardı. Yıllar sonra o satıldı. Siz sen tamam diyorsan ben varım.
4: Ya dünyada olmaz. Samim ortalığı ayağa kaldırır.
3: Sen ne olacaksın?
4: Ya bakacağım bir başımın çaresine.
3: Nasıl?
4: Ya bulacağım bir yolunu oğlum, ne yapayım?
3: Sen eşyalarını topla, ben sen Mavi'yle konuşacağım.
4: Ali.
3: Tamam, bitti iş. Tuttuk. Tamam, konu kapandı.
4: Ya Samim de seni kendisine benzetti. Ne yapacağınız belli değil be oğlum.
5: Çok güzel olacak.
3: Hacettin Bey.
4: Tamam kardeşim. Tutuyoruz bey kardeşim.
3: Hayırlı olsun.
4: Eyvallah.
6: Hayırlı olsun Taci abi.
4: Sağ ol Cumali. Ali ile sana komşu geliyor.
3: Hayırlı işler. Güzel dükkan, güzel. Ya Orhan abiye gidelim ya.
7: Sahile.
3: Rapor verelim.
7: Ay Furkan.
3: Ne an?
7: Mertcan almam gerekiyordu, geç kaldım.
3: Ya bir dakika, şey Yiğit.
7: Ya Yiğit anlamasın diye ben alırım dedim.
3: Allah Allah, kaçta?
7: Şimdi.
3: Bekle seni.

0: Hayrola olsun.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Hayırlı olsun, sağ olasın.

0: Buyur usta.
1: Kim geldi buraya?
0: Hiç usta.
1: Kim geldi söyle.
0: Müşteri.
1: Müşteri. Bu müşterinin bir adı sahne yok mu Cumali?
0: Taceddin.
1: Taceddin. Başka? Başka?
0: Hatırlayamadım usta.
1: Dur ben sana hatırlatayım şimdi. Hani benim hiç tasvip etmediğim biri, hiç sevmediğim biri. Ben sana ne dedim sabah? Oraya bir ittir, kopuktur, namussuzdur.
0: Buraya gelmediler ustam, yana geldiler.
1: Yana?
0: Taceddin abiyle tamirci açacaklarmış.
1: İkisi?
0: Evet ustam.
1: Yanıma.

0: Tehlike!
1: Ulan,
0: ulan ne demek ne yaptım? Tehlike!
1: Ustam yapma!
0: Bırakın lan vallahi billahi! Kızımı sizden alırım ha! Gelin buraya!
1: Yapma ustam!
0: Ulan o dükkana it tut kopuk tut girmeyecek demedim mi? Yararsız!
1: İt kopuk gelmedi ki ustam!
0: Ulan hala cevap veriyor. Böyle top veriyor lan bana ustam.
1: Ulan ne yapayım?
0: Ne cevap veriyor lan? Ulan bırak lan!
1: Ustam ben ne yapayım? Gelene gelmemi değil.
0: Dur gel gel gel. Ben sana ne diyeceğini göstereceğim.
1: Ustam yap.
0: Çekil. Ağam yapma dur. Kapatma kararım sen lan!
2: Ay! Ay!
3: Hadi ay. Hadi!
2: Yok! Benim karnım ağrı girdi.
3: Hadi az kaldı ya.
2: Ben koşamam artık.
3: Ne yapacağız?
2: Ben biraz dinleneyim.
3: Ay. Sen biraz dinlen. Gel. Gel. Atla sırtıma.
2: Ya.
3: Gel. Gel. Gel. Bitti.
2: Yapmam.
0: Mertcan.
2: Ya bıraksana beni.
3: Yorulunca bırakacağım. Dur.
2: Ya Furkan. Ya bırak. Of.
3: Bayağı ağır mısın ha? Hadi.

0: sabah aradım.
1: Babam yanındaydı, açamadım Ali.
0: Aha.
1: Geri döneceğini bilmiyordum ben Ali.
0: Allah'tan ev sahibi iyi bir herif çıktı. Vazgeçtik deyince parayı iade etti.
1: Evi bıraktın mı? Niye?
0: Ne oldu? Gelecek mi?
2: Mertcan?
3: Efendim Mertcan?
2: Oğlum yine mi seni unuttular? Gel bakalım, gel dayını arayalım, hadi gel.
3: Mertcan! Ablam geldi. Oh, ablacığım, ay çok bekledin mi?
4: Neden, herkes gitti.
3: Ah, affedersin.
2: Mertcan'cığım bak, ablan seni unutmamış.
3: Ya kusura bakmayın Sadef öğretmen.
5: Hocam biz saati unutmuşuz aslında.
2: Önemli değil çocuklar, ama kardeşiniz bir daha bekletmeyin, tamam mı?
3: Tamam, siz merak etmeyin.
2: Tamam. Mertcan'cığım hadi bakalım.
4: Görüşürüz öğretmenim.
2: Görüşürüz tatlım. İyi günler çocuklar.
5: Sağ olun hocam, size de. Şümen ne haber?
4: İyi. Abla.
3: Efendim ablacığım.
4: Niye gelmediniz?
5: Ders çalıştık oğlum.
3: Yani öyle bilerek yapmadık ablacığım, denk geldi.
5: Matematik çalıştık.
4: Ali bak, bu işin bizim bir ilgisi yok.
0: Hiç olmadık.
4: Ali haksızlık ediyorsun.
0: Ya evlendikse ya şu halimize bak ya.
4: Ali.
0: Ya ne Ali? Ya ben artık çocuk değilim. Sen de değilsin, büyü artık ya. Ablanın derdi, senin abinin derdi. Ya tamam, elimizden geleni yapacağız ama bu da bizim hayatımız ya.
4: Nasıl bizim hayatımız Ali? Ablamın hayatı alt üst olmuş. Ortada kimin olduğu belli olmayan bir çocuk var.
0: E biz saklanıyoruz diye çözülecek mi?
4: Çözülmeyecek. Ama ben senin gibi değilim. Benim bağlı olduğum insanlar var. Ben bu kadar sorunun arasında ortaya çıkıp ben evlendim diyemem ki.
0: Ya madem diyemeyecektin, niye evlendin? Ya ben çok sıkılmış hayatım.

0: Neredesin Eda?
1: İnternet kafede. Ödev yapacağım dedim ya.
0: E Mertcan nerede? Mertcan'ı alacaktın.
1: Aldım Yiğit. Meli ablalarda. Allah Allah. Ödevimi yaptım geldim. Ne oluyor ya?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ne var, ne oluyor?
2: Bizim eve kocaman kamyon geldi.
1: Aferin Samet.
0: Ne Samet baba?
1: Beyaz eşya getirdi.
2: Bize?
1: Gelin tarafının hediyesi.
0: Ya babacığım ne gerek vardı? Samim alırdı.
1: Bırak Allah'a sen. Alacak olsaydı şimdi boyum kadar torunum olurdu.
0: Evde kimse var mı koca yanak?
2: Benim ablam var.
3: Merhaba. Samim Altın'ın evi mi?
0: Evet.
3: Cappar Bey size beyaz eşya gönderdi.
4: Yok, biz beyaz eşya istemedik.
3: Ama adres olarak burası gönderdi.
1: Geliyorum Samet.
0: Baba.
2: Melih abla, ben de inebilir miyim?
0: İn hadi koca yanak.
2: Oley.

0: toparlanalım yavaş yavaş. Annen gelecek kızıma.
1: Beni salıncağım lütfen. Salın.
0: Peki kızım hadi. Hop yavaş yavaş yavaş.
1: Samur.
0: Ha kızım.
1: Beni sallar mısın?
0: Tamam.
2: Of, Sakar Meliha. Sakar Meliha.

0: Sonra pehlivan Kurtdereli rakibinin kısmetinden kavramış, gülle kimi o koca adamı öyle bir kaldırmış ki yere savurmasıyla yer gök secde etmiş, sen bizim aslanımızsın demiş.
1: Ben bir çıkıp geleceğim baba.
0: Tamam kızım. Melia.
1: Ha baba.
0: Ben bu beyaz eşyayı senin rahatın için aldım kızım. Lakin o hergeli de düzelmiş ya, artık gözünün içine bakıyor.
1: Baba.
0: Ya haydi, sallandırma yüzünü. Gönlünü ferah tut. Ben seni içim rahat veriyorum.

0: Kurtdereli bir gün tam giderken ne bakmış ki, ne görsün?
1: Meli abla, dayına gidiyorum gülüm.
2: Ferdi?
1: Aa, Halil? Hayırdır?
2: Yokmuş, biraz canım sıkkın.
1: Ne oldu, niye?
2: Bu Ali'nin yanıma taşınacağı doğru mu ya Ferdi?
1: Aa, yok canım. Onlar Sapanca'ya taşınıyorlar.
2: Kimler?
1: Aliler.
2: Aliler kim?
1: Ali, arkadaş. Ay vallahi tam bilmiyorum, yalan olmasın.
2: Yok yok. Yok anam babam, inadına yapıyor. Gözümün önüne geliyor ki benim sinirler zıplasın, ben zıvanadan çıkayım.
1: Ay.
2: Ne oldu be?
1: Ay, yeni mesaj geldi Halim.
2: Kimdi?
1: Kısmetimden.
2: Ne diyorsun Seferde ya?
1: Ay, tanışmak istiyor Halim. Yarın buluşacağım galiba.
2: Yok. Yok ya Ferda, olur mu öyle şey, böyle saçma sapan şeylerle, tanımadığın heriflerle ya?
1: Ama tanıdıklarımızı da gördük Halimciğim.
2: Ya Ferda.
1: Tamam diyorum.
2: Deme kız.
1: Ya bir göreceğim Halim, yemin ediyorum içimde bir his var. Bu saçlar bana uğurlu gelecek, hissediyorum. Bomba gibi dönüyorum.
2: Ya Ferda yapma be. Allah Allah.
3: Ama önüne bakın.

0: geldiler.
1: Söyle Pelua.
0: Melih ablam dayımla evlenince bizde mi kalacak?
1: Öyle olacak. Ama sen gözünü dayının üstünden ayırmayacaksın. Bir yanlışlık, Melih ablanı üzecek bir şey yaptı mı hemen bana haber vereceksin. Tamam mı oğlum?
0: Dayım Melih ablam üzmez.
1: İşte o kadar.
0: Peki onların evlenince?
1: Evet.
0: Ben senin gerçek torunun mu olacağım?
1: Sen benim zaten gerçek torunumsun Pelivan.
2: Babam ben geldim.
1: Ha kızım.
2: Bir isteğin bir arzun var mı?
1: Yok kızım sağ ol.
2: Tamam.
1: Görüyorsun ya Pelivan. Benden iyisi yok. Senin gibi bir torunum, 3 tane de hayırlı evladım var.

0: Yavaş. Bak Dilara, yavaş kay, düşeceksin.
1: İki.
0: Yavaş.
1: Üç. Ay yok.
0: Kızım şunu oturarak kay. Niye yüzüstü kayıyorsun bunu?
1: Çok eğlenceli. Bir daha.

0: Yavaş yavaş, tamam.
1: İki.
0: Bak oturarak düşeceksin bak.
1: Üç.
0: Dur.
1: Başım. Çok acıyor.
0: Dur bakayım, dur. Dur, neresini vurdun?
2: Başım. Dilara.
0: Dur.
1: Dilara.
0: Yok bir şey kızım. Bak annen geldi ha.
2: Ne oldu senin?
0: Ya yokmuş, başını vurdu da.
2: Bakayım gülüm.
0: Annem baksın gülüm.
2: Güzel kızım, ben bakayım.
0: Annem baksın gülüm.
2: Gel tamam. Canım yok bir şey.
3: Hadi gel gidelim.
2: Hadi gel.
3: Hiçbir şey olmamış.
2: Tamam,

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Yaptın arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
6: Göreviniz.
0: Göreviniz
6: tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: O fitima, o kişima, o kifima, hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka.
2: Kima. Oka tima.
0: Kima değil.
2: Sima.
0: Kima.
1: Oka nini.
0: Oka nini. Oka nini.
1: Nine.
0: Nine de değil.
1: Oka mine.
0: Oka mine değil.
2: Oka tina.
0: Değil.
2: Oka sima.
0: T'ye çok yakın.
1: Oka lina.
0: Değil efendim.
1: Oka pina. Oka şina.
0: Oka şina. H'ye çok yakın diyorum, bakın. H. Sonraki harf ne?
2: Okar sina.
0: H'den sonra ne geliyor? Okarina. Rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan, kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor.
2: Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani.
0: Hayır.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
1: İaşe.
0: Şey değil.
1: İaşe.
0: T değil.
2: İate. İake. İafe.
0: B değil.
2: İac.
0: C değil.
2: Ç.
0: Ç de değil.
2: İabe.
0: B değil.
2: İane.
0: İane mi?
2: İane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
1: Poni, pone, ona, ono, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor bakın.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
3: Evet.
0: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, evet, davet ettiler. Mülakatları geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek, dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
0: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet, ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür
0: Murat
1: ediyorum.
0: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
1: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli subayım.
0: Evet.
1: Asker kökenliyim. Evliyim. İki tane kızım var. Çankırılıyım.
0: Allah razı olsun.
1: Hayatımda devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim. Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
0: Neyi yaptınız?
1: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşıma başarılar dilerim.
0: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Neyi yaptınız? Geldiniz. Daha önce hiç böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
1: Seyrederim.
0: Evden seyrediyorsunuz.
1: Yarışmaları çok severim.
0: Harika.
1: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim. Bıraktım. Dolayısıyla rahatladım. Ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
0: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
3: Ben hazırım.
1: Hazırız tabii. Buyurun.
0: Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen Sır Küpü'nün etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet, diyorum. Harika. 3 numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
2: Anlatan kelime.
0: R ile. Bir harf desteğiyle beraber size geliyorum. Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen. Sürenizi başlatayım. Sürenizi başlattım.
1: Racon.
0: Racon, doğru. Kesmek derken ve filmler derken oradan yakaladınız, evet, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, hani kendine ait davranışları göstermek.
1: Harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harika, siz 5 puan yazdınız sahnenize. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
1: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor eski kullanımlı bir söz. Bakın, burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
2: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz. O bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir. Birey, peki. Bir harfte, üçüncü harf belki. Er
1: kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
1: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir kişi. Eş anlamlı, doğru yanıtı, evet, verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz sahnenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19 numaraya gideyim. Bakayım 19'da ne var? Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Kot. Kot.
0: Kot, doğru yanıt. 3 harfli kottu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizinle devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
2: Cücük.
0: Cücük. Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
2: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12 gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu, Kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
2: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
2: Güç.
0: Değil zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için başlatıyoruz sevgili isimdaşım, adaşım. Süreyi başlattık.
1: Tüm güç.
0: Ne olabilir?
1: Nü.
0: Mümin. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
2: Nük.
0: Doğru olacaktı. Nüktelerde zaten. Evet. Sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde. Özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın evet. diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
2: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti. Ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
2: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım, beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
1: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
1: Sima. Kima. Oka kima.
0: Tima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım. Bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey.
2: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
2: Nine.
0: Nine de değil.
2: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
2: Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklindeymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
1: Okatina.
0: Değil.
1: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
1: Okasina.
0: Değil.
1: Okahina. T'ye çok yakın. Lin. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
2: Okalina.
0: L mi?
2: L.
0: Değil efendim.
2: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Evet. Süreyi başlattım. P. Sonraki harf ne?
1: Okarina.
0: P'den sonra ne geliyor?
1: Okarina.
0: Rina.
1: Evet.
0: Doğru yanıt.
1: Okarina.
0: Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. P, R değil mi?
1: Evet.
0: P, R. S dediniz, P dediniz, L dediniz.
1: Burada ama biraz heyecanımızı maruz
0: ediyorum. Tabii ki. Sabırla. Okarinaymış bu müzik evet, enstrümanı.
2: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
2: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
1: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Sizle devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Evet. Şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
1: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Dini bir terim. Bu tabii ki ne kökü ne olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. İbadet u. Bakın ibadet u bu. Peki. Sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
2: Ubudet.
0: Ubudet. Det. Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet. Bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
2: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Pa.
0: Pa değil.
2: Ab.
0: Ab doğru yanıt. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
2: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. Bir 5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
1: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika. Ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız ve galiba stratejiniz, yarışma tuttu, şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi. Ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci, evet, ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap, evet, daha yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

0: İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: Kars, 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Pas. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim bakalım. Evet.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta aktör
1: Münir
0: Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz, bir nevi sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zamanı adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım

0: Yüksekova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
1: Hakkari.
0: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları atladık?
1: Çok iyi bilirim ama isimler aklıma gelmedi.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Su isimli Orhan Kemal Orhan olacaktı. Kemal. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı. Bir şarkı dinletmiştik size.
2: Selam Şahin.
0: Gün... Dinliyoruz. Neydi? Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışında Ihlamur. Çok içeriz. Neydi efendim?
1: Ihlamur diye.
0: Ihlamur tabii ki. Ihlamur. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik.
1: Ağacı vardı orada.
0: Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: grubumuz Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pamukkale Çivril, Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Her Şey Senin de Güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğde. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu.
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Az.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve dört mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kuplu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve HEPA şarkı romanlarının yazarı.
1: Az.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey güzel, pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti?
1: Pas.
0: Peki.

0: Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur
1: olur.
0: Peki. Maalesef yetişmedi. Peki bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını alamadım? Hemen geçiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli
0: desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem. Zerrin Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam değil.

0: Kısa boylu mu?
1: Levent
0: Yüksel.
1: Levent Yüksel olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi? Nasıl bir puan tablosu var? Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
2: Kapanabilir mi fark?
1: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
3: Evet. Daima.
1: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım ilk harf sizden gelecek mi? Ne olabilir bu yasa? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattım. Buyurun Medet Murat Bey.
1: Okun.
0: Okun yasası doğruydu. Ekonomideki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalışını karşılaştırıyordu bu yasa. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 13 diyelim.
0: 13'e gidiyorum. Bakalım 13. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli yere sahip telli bir çalgı soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Ribap.
0: Ri değil. Ribap değil.
2: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı.

0: Patım. Buyurun Murat Bey.
1: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni. Şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin. Butonu iyi kullanın. Patağı attık. Sizle devam ettik. Kaç numara soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim, gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor, böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani, ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani. Bayağı yani.
0: Hayır. Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı. Harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Sizle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
3: Tamamdır. 7 numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz kullanmamız gerekecek. Artık harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü. Süreyi başlattım.
2: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi. Medet Bey'den harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
2: Zişan.
0: Zişan.
2: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Evet. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz çok seçiyorsunuz. Ederim. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda harikasınız. Kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: 20
3: edelim.
0: 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. Okuyorum. Sorunuz zo. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri. Süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
2: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık.

0: T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum... Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
2: Ben gittim.
0: Siz gittiniz, peki. Bakın, eller butonda mı?
2: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
1: STK.
0: STK. Sivil toplum kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık. Hanenize yazdık. Siz de devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
2: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
2: Evet.
0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
1: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
1: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede? 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Ra.
0: Ka. Ka doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
2: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
1: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
1: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: İBE?
0: İBE değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan, bulmacalarda çok çıkar bu. Peki, ilk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İ. Ne olabilir? Ali Medet Bey, ne olabilir bu? Peki. Bir harf desteğinde daha bulunacağız. Ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: İ at. At. Diyarbakır.
0: Ha. İya.
2: Be.
0: Efendim?
1: İade.

0: Ve değil, son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Butona önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
1: İade. İaşe.
0: Şey değil. İa.
1: Fe.
0: İafe. Fe değil. S değil. Şey değil. Fe değil.
1: Ya.
0: Bekle. Butona kim basarsa. Hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: İate.
0: T değil.
1: İake. İafe.
0: F değil
1: ya
0: demiştim.
1: C.
0: C değil.
1: Ç. İate.
0: Ç de değil. İ. A. Süreyi başlattım.
1: Ya B.
0: B değil.
1: Ya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
1: Hangi? B. Değil.
0: Değil.
1: Ya T.
0: T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
1: İame.
0: İame değil.
1: İane.
0: İane mi?
1: İane.
0: Ne mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
2: Yani.
0: Tabii ki evet, yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. Ya neydi? Buradaki kelimemiz, harikasınız. Tak diye buldunuz kelimeyi. Bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
1: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
1: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
2: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya. Takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
1: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım. 37. 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
2: Ah. Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini bulduk? Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
2: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı.
2: Şeyle,
0: ne olabilir? Olur. Bir harf desteği bizden artık po geldi. Beyin sapı. Süreyi beyin sapı. Süreyi başlat. Tamam. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
2: Poli.
0: Poli değil.
2: Poli.
0: Beyin sapı. Beyin sapı. Hın sapı. Hın sapı.
2: Posi, posa, pose.
0: Pose, pose. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfe ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
1: Pony.
0: Pony.
1: Posi. Pon. Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Ne olabilir? Bakın. Beyin sapı sinir iletimini yapıyor. Sinir iletimi yapıyor. Pon. Sinir iletimi yapıyor. Açtım.
2: Pony. Pos. Pony. Pona, pono, poni, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor. Bakın sinir iletimi yapıyor. Sürenizi başlatacağım. Hazır mısınız? Süreyi başlattım.
1: Pons.
0: Pons mu?
1: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Pons olacaktı. Sinir üretimini yapan beyin sapı demiştik.
3: Ya ses tahtere
0: gitti. Evet, artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfiniz var. Destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
1: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
1: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun, geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
2: İka.
0: Fa. Ka. İ'yi açalım. Acaba İK ifa değil. Süreye hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: İma.
0: İma tabii ki. 10 puan oraya geldi. Bir de M harfi yakaladınız. M harfi de bir yer açıldı. Ve geliyoruz son 2 soruya. Ve 36 diyorum. 53 diyorum. Son sorumu size bir şifre harfle hediye ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
3: 36.
0: 36. Geliyor 36 numaralı sorumuz. Hazır. Küçük koyu renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Bir foto soru bu. Fotoğrafımızı bir görelim bakalım nasıl bir fotoğraf veriyoruz size. Bakın bunlar böyle tatlı tatlı küçük koyu renkleri var bunların, böyle üzüm gibi. Erik ya da yabani bir yemiş olarak geçiyor. Sorumuzu alıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Ne olabilir? Koyu, küçük renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş.
3: Yok.
0: Bu yemişin de... Peki, K ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
2: Kabak.
0: Kabak değil.
2: Kabuk.
0: Kabuk değil. Ama çok yakın. Kabuk. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
1: Kapuk.
0: Kapuk değil.
1: Kasuk.
0: Kasuk değil.
1: Katuk değil. Karuk.
0: Değil karuk. Ah ah ah, yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
1: Kaçuk.
0: Yemiş yemiş. Yemi.
1: Kayuk.
0: Yemi mi mi.
1: Kamuk.
0: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım süremizin sonuna geldik. Etabımızın sonuna geldik. Sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz yan yana. Yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız var. Yanıtınızı alayım. Buyurun.
2: Mütekamil.
0: Mütekamil yanıtı geldi. Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki Oğuz oraya olsa olsa mütekamil evet. olur diyorsunuz. Ama hatırlatırım, diğer yarışmanın öncesinde de çok fazla harf seçtik bir türlü olmadı. Acaba şimdi olacak mı? Bakalım.
2: Oldu.
0: Sır Küpü'nün bu etabında, 3. etabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz mütekamil mi? Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve tabii ki doğru yanıtı verdi. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Efendim, mütekamil doğruydu. Gelişimini tamamlayarak olgunlaşmış, erişmiş ve en üst seviyeye kadar gelişmiş durumu anlatan kelimeydi. Sır Küpü'nün 3. etabında bulduğumuz kelimeydi. 3. etabı da burada tamamlamış olduk.

0: Güzel ve Ali Medetoğuz'la yarıştık sır küpünde bu bölümde. Hemen küçük bir değerlendirme alayım. Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl geçti?
1: Öncelikle çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir deneyim oldu. Ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Yani çok zevkli bir yarışmaydı.
0: Murat Bey, sizin için nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok zevkli, heyecanlı ve çekişmeli. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yarışma oldu. Ali Bey'i ben de çok kutluyorum.
0: Efendim, A Para Kütüphanesi'nden okudukça, sayfalarını araladıkça bizi hatırlamanız dilekleriyle bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şöyle takdim edeyim ben.
1: Çok teşekkür ederim
0: size. Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşabilir. Siz de bizimle beraber burada yarışabilirsiniz. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 30, Rize ve Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 28, Van 30, Ardahan 23. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
5: Estağfurullah.
0: Hocam hoş geldin. Ayaklarına sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür, her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz
0: olsun. İzliyoruz. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz, ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz. İnşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzelliği için canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam, ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet. İdare etmek yok. O olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız, evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani Diş Hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek. Ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırmamız yapmamız lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: dedim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii, öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan Hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Evet. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunlar şeyde, el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Aa, hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu evet, bir şey almaya başladı. Evet.
4: Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 8-15 saat arasından. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadınız.
4: Özel gösterişim.
0: Yavaş yavaş hareketlendirmeye başlıyor. Şiddet saldırgan. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
4: Bir önceki senede 2023 39.

0: 2025, 18-2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
1: 3000 tane okul baskını var. 2936. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
0: 18'e düşmüş.
1: Düşmüş yine, düşmüş yani. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
0: Çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz. Tabii. 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir. Olabilir. Ama spesifik belki o dönemde alınan
1: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
0: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistikleri de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar fazla?
0: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
0: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
1: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
0: Tam baktığımız zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü de olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
1: yani
0: görmüşler.
1: Dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle yapılmalı diyorsunuz.
0: Tabii tabii yapılmalı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olmuş.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
0: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlarda bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
1: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
1: Evet.
0: 5'te 1.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
0: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemiz arttığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız hepsi olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekaların arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bir araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerden alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Hmm. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek. Hı hı.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global zamanda. 80 ülkede. Ama Türkiye'de geliyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Hı-hı. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. Hı-hı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle, yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Hı-hı. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor baktığınız zaman. Bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışmalar için isim vermeyeyim buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Hmm. Bunun iki tanesi zaten, bir tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye. Hmm. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çünkü çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. Hı-hı. İstediği markanın kölesi yapabilir. Hı-hı. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini tabii, görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Hı hı. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız zaman.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik, değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme, demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor.
2: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu konnektom projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: Kontrolü ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki, şey de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte kanmazsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağı varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
2: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zaman.
2: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
2: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek ama şimdi cep telefonu bunların hepsini ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence önemli bir şey.
2: Ya ben bakkala navigasyon navigasyonsuz gitmiyorum ki, bakkala aynen, gideceğim. Yani soruyorum.
1: Hiç kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle aslında götürmüyor artık.
2: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
2: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devralamayacağız.
2: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar, metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Ya Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
2: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı dedim, ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek
2: topluyoruz
1: şu
2: dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade evet, maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
2: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
2: tabii
1: yani.
2: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet de öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem niye değil? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
2: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak, çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Evet. Bilse yapmaz zaten
1: o. O yüzden hemen Haydar'ı çekip de,
2: yok
1: Allah
2: ya,
1: ne verdiyse hani şey o daha doğru olur.
2: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii, doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
2: Var ama
1: öğrenme
2: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
2: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir, dediğim gibi, bir belli bir, gene aynı şey söyleyeceğim, dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
0: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının tarihi 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
0: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
2: Tabanca.
0: Testosteron. Rekabete değerlerinden. Şimdi bir sistem rekabete değerli, genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizma da öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömeyi hücresi ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şeyi önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
2: şimdi
0: kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi öpüyorum. Sakin.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani trafik, iyi araba sürerle hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
0: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babadan hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
0: Öfkeyi
1: çıkarıp yani.
0: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hani şey gibi, hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın şeyi gibi.
1: Şu anda.
0: Vermeyeceğim ama yok, yani oradan gelmeyeceğim.
1: Şimdi taktik ekrana yansıtıyoruz.
0: Olmazsa yani. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
0: Motor lambası. Kız, öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanmasını söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, yani kaputu kaldıracağız. İçinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi

0: Patlamasa da yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şahsa dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimiz, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. O ayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, reddedilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
2: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten atlet de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atletçi mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
2: Evet, biz de öyle.
0: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz atla aşağılık diyor.
2: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
2: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
2: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığın zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz, mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder, eksikliğiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde seni öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu, onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
2: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
2: Evet. Tabii. Sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam, şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden, şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında, bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
3: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
2: Evet.
3: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
2: Bu kadar zararlı, tabii, en kötü alışkanlık.
3: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
2: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir
3: alışkanlık. Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres

0: Burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
0: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii.
0: Ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
0: bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
0: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
0: oynadı.
1: Dixon, evet.
0: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
0: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz bizim yıllarca bilimsel anlattığımızda işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
0: Evet evet, şimdi bakın bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken, onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle bir, biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
0: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey.
0: Evet
1: yani,
0: işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor. Onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analiz yapsam sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor. Eğitimle devam ediyor. İş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik? besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani. Tabii normal ki de. Koşullarda olmaması.
0: Tabii ki de ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Bazen de

0: Tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil. Ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet, haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısın? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Atlayın arabadan.
4: Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
2: Vah! Vah!
4: Yürüyün hanımlar eve.
2: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
2: Diş yok diş.
4: Çenem var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz?
5: Tatil.
4: Tatil.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktöryel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezilen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, görmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek.

0: Bakın o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken esen miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
1: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
0: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimiz hala anlatacağım. Bak diğer yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu dilimiz, derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Ve stres durumu, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bariyeri.
1: Evet.
0: Bu sefer de
1: dış dünyaya daha etkili hale şey.
0: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücutta.
1: Direkt strese niye? Bağlı bakın, olarak.
0: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyorum. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
1: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
1: Evet.
0: Yani bu film yani tabii o birden beyaz
1: değil. Olmaz o kadar
0: hani,
1: da.
0: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir ya da beyazlatır. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
1: Bir anda beyazlaması.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
1: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü yani. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar. Açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza. Mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu diğer şeyler oluyor?
1: Yani nedensellik bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. Hı-hı. İşte hocam neden diyorum. İşte hı-hı, nedeni ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
1: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın, kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
1: hemen,
2: ama
1: ben öyle
2: işi isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
1: Evet, tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona git değil. Gir, her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: jala güzellerini koymuştur. Koydukları
2: olsun, çok bir hareketdir ya. Hiç çok da iyidir. Tabii yani canım, ya tabii. Bulabilir. İnsan bahane üretirse.
1: Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler, bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
0: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet, doğru. Şimdi hocam bir şey, şu az önce söylediğiniz hikayeden, belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerinin delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde, bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya, iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
0: Sayın Bakanım, Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, mutlaka yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
1: Harika.
0: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
0: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
0: Onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli olarak.
1: 363 günü geçiyor, çekiyor falan hala.

0: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Hmm. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Hmm. Hmm. Daha sosyalleşme
2: paylaşımı şey yapar.
1: Her yere
0: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Hmm. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Hmm. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar, çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Hmm. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil, duygusal fark ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
0: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
0: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
0: Vücut üretisi endorfin. Çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak, şöyle bir doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
0: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
0: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudu diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
1: Kendi içi, artık içe kapanık.
0: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim... psikolojide bir kavram var ya, enhedonizm mi diyordunuz hocam?
1: Keyif, hayattan keyif alamayan.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonizm durumuna geçiyor çocuk, evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde.
0: Bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
0: kurmak.
1: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol, onlar da helikopter aile.
1: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk, hemen onaya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Tencere gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kur.

0: yapmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü evet. Duyguya.
1: Bizim anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı yaptı gibi davranma şimdi, hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey.
1: Anneler,
0: bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
1: Tabii.
0: Bakın dünyada çok en erken iyi. Okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi bir butik otel. Gelmişler turizm bakanı gelmiş. 5 yıldızı kim verdi buna? İstiyorum demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 yıldakayım yeter abi, size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii, diyor, sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir, bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler oka yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Ben çok hani hepsinin, Allah bin kez razı olsun, gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen çalışmaları, hani, genetik çalışmalara
2: şimdi
1: yatırılan
2: hem
1: şeyler.
2: Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazan

0: Kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Ha,
0: yani
1: güzel.
0: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum, şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
0: hani anatomik
1: kesinlikle.
0: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
0: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak. Burnunu kaşıyacak. Kafasını kaşıyacak. Düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
0: Beklenti çok yüksek. Verilen paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
0: ya
1: muhakkak.
0: Konu yok.
1: Tabii.
0: Ortam
1: İlgi
0: yok.
1: Çeken konu o.
0: Gene şey ya.
1: Ya da Kenan Yıldız.
0: Ben olsam evet sıkılırım ya.
1: Tabii,
0: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
1: Hı hı.
0: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
0: evet,
1: flaş.
0: Yani, şimdi onu da yani şöyle, hani tamam onlar...
1: Ayranını tam içmedi burada.
0: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden... Yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok, ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz
0: Arda'ya
1: yani.
0: Daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim. Gerçi isim verebilirsin de her şey, ama hani işte Arda, Göztepe'deki Arda mesela. Onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne? Ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
0: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince ayağı, koordinasyon becerilerini geliştirmek için.
0: Çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi, ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli.
1: Tabii
0: orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu...
1: farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet, maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon, ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyat daha görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam.
1: Maşallah.
0: Evet, bunlar yapılabilir. Bunlar yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile

0: ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok, çok başarılıyız o
1: ben
0: sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim, isim verebilirim herhalde. Tamam. Ben kaç, hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
2: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
2: O zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahneye, insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, evet. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani evet. Kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Yani kızlı üstün patronu tabii. Evet. Bak oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama evet. Mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik evet. imkansız. Yani rakip evet. onu kavrayamaz bile. Islanınca.
2: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir. Ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun sakat uygun çalışma olacak.
2: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
2: Peki şimdi şuradan şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunmadası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
2: topu
0: bir
2: yapı gerektirir. Topu koy vur yani evet, artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı işi yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon. İşte
2: tam şeye gibi. Benzettim. Bugün video izledim. Kişi artık diyor ki ya artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. Evet. Benzer bir şey.
0: Evet.
2: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler, federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
3: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
2: Evet.
3: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de

0: Müzik yaparken orada eğlendik değil mi? Arabesk yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
0: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi.
0: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya. Ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
2: Orası zaten de,
0: hız çağı. Peki hızlanmak evet. Biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Burası hoşuma gitmedi. Burası daha Türkiye'deki dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani ama şimdi
0: demek istediğimi
1: yani
0: hatırlıyor
1: insanın mu? Ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
0: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl görüyorsun bu arada tabii, hakikaten? Tabii. Yani çalışan, çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
0: Bakın çocuk doğdu, şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10 bin puandan tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor. 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8000'de kalıyor. 8000'de
1: ama başta maksimum var yani.
0: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydin? Ne Beethoven'la doğuyor?
1: Tabii ama
0: evlendi,
1: canım, tabii
0: evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
1: İşte fazla sayı örneği.
0: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika'nın eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ da yazdı çünkü. Yaratıcı da ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcı da oradan ilişkisi yok. Burada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık IQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin IQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Yüksel zekası.
1: Anlıyorum.
0: Yüksel zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek tırnak içerisinde söylüyorum. Hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak. Yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaştan itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor. Jimnastikle başlasın. Yani jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam. Değil mi?
0: Evet, esneklik kazanır. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbolla, futbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı. Bir,
0: evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki
1: plastik o onlar, flütten diyorum. Su düştüm dilim yandı. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Müzikte hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın. Hem de işe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor. Ha tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu almak.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
1: bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocam, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci çünkü kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler, hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano, bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
0: Peki şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kore filmi. Bunu mutlaka.
1: Hangisi hocam, bir de?
0: Kore filmi var. Kore. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kore filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir eser yaratıyor. Kore filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, seslere deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın,
1: evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii, baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
1: farkında.
0: Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, herkes aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kaybetmediğimiz için bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda herkesi da biliyorsun.
0: Herkesi flüt çaldıysan hoş

0: çıkıyor, gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz
1: lazım. Ev güneşten büyük, bulut bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç horozdan
0: halinde. Başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik beceri üzerinden değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
0: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı. Sınava gideceksin. Hı-hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Hı hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres, yetişim.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama el ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazıları falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı-hı. Yürüyüş yaparken eve temizçi geldi. Bu müsveddele almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtın diye burada. Dağınık hoca dedi. Hoca geldi zaman rahat olsun diye.
1: Cam açtı. Güzel bir temizlik.
0: Cam açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler evet işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin işin önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onları bir şekilde toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: İçeride çözüldü ya
0: çözüldü
1: da bir şekilde.
0: İki siyaset fark ne? İki insan genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı. Okay,
1: tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda ret etmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal anında kaldığın için limbik bölüm hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Otomatik bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın. Yani. Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan bebek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş

0: sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksız anında kalyon, amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok herhangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür taraftaysan kılıçlı evet. adamlar koyarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. sizi size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim. Bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 30, Rize ve Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 28, Van 30, Ardahan 23. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
3: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum, öğlen eve geliyordum, onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey, daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon.

reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansım öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı.

0: Özdemir Sabancı ile bir sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özdemir Hanım ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik, değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, estağfurullah.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama

0: Ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999 2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki dil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmek,

0: kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmakta şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya. Benim işte yurt dışında örnek veriyorum. 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey o zaman. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30, %40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin

0: 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. Bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. Bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor: artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var: misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi, tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim.

0: Ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika daha çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine, oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp bunlar olmasın demiyorum tabii ki. Ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil, bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı çok farklı alanlardaki disiplinini çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası o zaman. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkanın olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diyebildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınızda?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem'in.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani, çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Ve çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum.

0: yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin, şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki. Çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye, şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrenen videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler, bana çok hak verdiler, ya harika bir iş çıkardınız dediler bana, paramı ödediler, tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum, hatta gittim oradaki öğrencilere, ya işte dedim Starbucks gelmeyecek tabii ki falan, ben çok havalıyım, bildiğiniz gibi değil, beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben, gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markan için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top, onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptım derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz, vicdan olarak, ahlaki değerler olarak, ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk.

0: çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku? Tutku?
0: Ya tutku bu ara herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli, ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur?
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor. Çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeylere bırakmalı. Biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı. Biraz huzurla birlikte, yani huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi yani kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda Epekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23.

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
3: Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
7: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
8: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öş, sus.
9: Göreviniz.
8: Göreviniz
9: tatil.
8: Tatil.
2: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abana'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
10: İdefix. Genel izleyici için uygundur.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 30, Rize ve Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 28, Van 30, Ardahan 23. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla

0: bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen şile gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alpeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses, travmatik

bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adı markalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim bir bile bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yaşlanınca.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
2: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmesmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

0: 1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar.
1: Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiya'da sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, seni sevmedim.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divane ile, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damla.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sorma.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

Şöhretin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir. Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

0: 2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.
1: Gül

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırın.

0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
1: There just may be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onlar...

0: Gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Hemen müdürle konuşmak istiyorum.
2: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm, bir sorumu var.
1: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
2: Ben gerçekten üzgünüm, bırakın da telafi et.
0: İlk ismimiz Miley Cyrus.
3: Kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
4: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
0: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya

0: 2000'lerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada onu

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleri.

0: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
1: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
0: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
2: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
4: Anne! Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
0: Anne!
1: Kubo!
0: Sen de kimsin?
1: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
2: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
1: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
2: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarına.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya...

0: bir ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Miss Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar. I don't know about

0: hayaller, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: Topal. 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Bade Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok memnun ettiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyiyim, teşekkür ederim.
4: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, evet. Çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. İçeride dediler ki Osmanlı zamanından kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet. Böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, bu müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
5: tabii
4: çok
5: ki,
4: seviniriz.
5: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hedevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Ve buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
4: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz
5: elbette
4: bunu Milli Saraylar bildiğim kadarıyla.
5: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor, fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.

0: Yeni yapılmış burası. Daha önce evet. yoktu değil mi? İlk birkaç
1: Tabii,
0: sene önceye kadar.
1: 2021 yılından itibaren evet.
0: Peki biz içeride çok çok değerli cam eserler görüyoruz, billur evet, eserleri evet. görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda. Evet. Osmanlı'nın billura ve cama evet. çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil, evet. bunlar billur diye. Evet. Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
1: Evet, billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal olarak adlandırıyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu müzemizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları cambazlık, çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
0: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
1: Tabii ki.
0: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
2: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
1: Evet Badeciğim, burası 12 tematik yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
3: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
1: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
4: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
1: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
4: Cam sanatını yapmak zor mu?
1: Bütün sanatlar, eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
3: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor yoksa farklı eserler de var mı?
1: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler.

0: Eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var mesela. O da camın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama Milli Saraylar'ın atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
1: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Yok. Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş. Eserler o depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir çarpma, bir kenarından bazen de yorgun oluyor mesela. Atıyorum bu şeyi taşıyan, avizeyi taşıyan metal parçalar var. Bazen onlardan biri zayıflamış ve oradaki işte damlacık yere düşmüş oluyor. Ucundan kırılmış olabiliyor bazen. O tür şeyler olabiliyor. Onları da atölyemizde yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tarihi eser olduğu için özen ve dikkatle koruyoruz.
1: İstanbul bir deprem bölgesi olduğu için gerçekten çok değerli ve böyle eserler görüyorum burada.
0: Evet.
1: Hani sallantıda devrilir mi, düşer mi diye aklımdan geçmedi değil açıkçası.
0: Onlara da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
1: Önlemleri alıyor.
0: Önlemler var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
1: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
0: evet,
1: boyunda.
0: Petrol lambası. Evet.
1: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
0: tabii,
1: kalma.
0: Tabii. Osmanlı'dan kalma. Buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var. İbareler var.

0: Bunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında, içinde bak. Gördün mü?
1: Leylek sanırım.
0: Evet, leylek. Ve şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor. Bu da ay kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalırdık.
1: Ben şuna çok bak, korkardım.
0: Tavus şey kuşu. Diye. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı, gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane demek ki bu.

0: Ya bu arabayı kullanması acaba zor mudur sence?
1: Bilmem.
0: Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ya ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.
0: Ben de bu arabayla gezmek isterdim. Bu araba benim çok ilgimi çekti, çok eskilerden de kaldı.
1: Acaba camları koruyarak, kırılmamasını sağlayarak nasıl o günden bugüne kadar getirmişler?
0: Bilmiyorum.
1: Baksana şurada ananas var galiba.
0: Evet. Öyle bir şekilde.
1: Bir de üst taraflarında kırılan şey var galiba. Bak.
0: Evet. Kırmızı

0: Çok çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal.
2: Ne kadar değişik.
0: Evet.
2: Yani kristal bir...
0: Ben piyano. De piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
2: yani ben de piyano çok çalmayı bilseydim isterdim.
0: Evet, çok değerli bir piyano.
2: Acaba ne kadardır ya bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satarlar?
0: 1500 lira bundan kalma.
2: Bayağı fazla.
0: 1400. Daha da düşük.
2: Bayağı fazla bir para.

0: Ya şu şeylere bakar mısın? Çok, bardaklara
1: evet
0: çok güzel.
1: Ya, çok duruyorlar. Çok, çok güzel.
2: Ve çok küçükler. Küçükler evet. Ve renkliler.
0: Evet.
3: Aa, aynalara bak. Çok güzel.

0: ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet. Anladın mı?

0: Egzoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkileri.

0: Akın şeyde görmüştük ya, Çeşmi Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: O kadar büyük bir...
0: Evet. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun. Hep soğuk

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet evet, Anadolu toprakları, evet. Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli, onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubadabat Sarayı diye Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış, Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsre ve ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
2: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
1: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak, benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette. Yerlerine sabit, yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
2: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
1: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
3: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
1: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
4: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin

0: bakımını nasıl yapıyorsunuz?
1: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var. O ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz. Uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
0: Burada çocuklar için alanlar var mı?
1: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
2: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
1: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O buraya yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirtirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var. Bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
0: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
1: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
0: Teşekkürler.
3: Galiba kazım sırasında, sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
1: Evet, çok haklısın. Arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
4: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
1: İlgi umduğumuzun da ötesinde. Özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi. İkinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistlerle, ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
4: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edin çocuklar.
0: Evet.
4: Hadi o zaman.

0: Akile Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüller'in gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek? İsterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde

0: ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var, oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
1: Evet, şurada görüyorum.
0: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
1: Böyle bir hazne var. İçinde evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki evet. Haznede de buzları duruyor. Evet,
0: evet, bu eserden bir örnekte. Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
0: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengi ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukları saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
1: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Hadi
0: hep
1: gidelim.
0: Beraber gidelim.
1: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
0: Araba.
1: O zamanlar
0: evet,
1: ne,
0: evet,
1: diyor, ne evet. deniyordu?
0: Saltanat arabası.
1: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
0: Kupa arabası.
1: Kupa arabası.
0: Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmud'un arabası.
0: Evet, 2. Mahmud döneminde kullanılmış. 2. Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
1: Çocuklarımızın mutlaka sorusu var ama benim bir merakım olarak soracağım.
0: Buyurun.
1: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
0: Evet.
1: Bayağı eski.
0: Evet, eski.
1: Kaç yaşında?
0: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir
1: evet.
0: ettiğimiz kısımda.
1: Evet,
0: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış
1: tek
0: olduğu
1: mi bu?
0: Düşünülüyor.
1: Bu kupa arabası.
0: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
1: Günümüze kadar gelmiş.
0: Geliyor.
1: 200
0: tabii,
1: yıl.
0: Tabii
1: evet.
0: Tabii. Beylerbeyi Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer
1: evet.
0: şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da yani bizim milli saraylara bağlı saray köşkü ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyor?
0: Tabii evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar bağlanıyor. Atlar çekiyor o şekilde. Özellikle Cuma selamlığına çıkarken Abdülhamit döneminde bu kupa arabalarının kullanıldığını da görüyoruz. Cuma selamlığına giderken padişahlar bu arabalara binip halkı selamlayarak o şekilde gidiyorlar Cuma selamlığına.
2: Bu arabaya sadece padişahlar mı binebiliyordu yoksa başka kimse binebiliyor muydu?
0: Tabii saltanat arabası olduğu için padişahlara ait veya padişahın ailesine ait onların binebildiği, kullanabildiği arabalar.
1: Akile Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
0: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
1: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.

0: kadar güzel tüyleri var değil mi? Kuygu çok değişik.
1: Ya çok zarif duruyor, kanatları falan.
0: Evet, bak.
1: Yapmak için
0: Avrupa 20. yüzyılın başıymış.
1: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
0: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
1: Böyle bir şeyin olacak.
0: Evet.
1: Valla. Yani. Buna baksana, bu da çok güzel. Yapraklar, çiçekler çok güzel görünüyor.
0: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
1: Değil mi ya? Valla ben beceremezdim.
0: Çok zordur bence.

0: Bu da 20. yüzyılda.
1: Köpek üzümleri yemek çalışıyor.
0: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Atölye de varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
2: Biz de böyle üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: sanki böyle katman katman sular iniyor gibi.
1: Böyle iniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: Enişte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.
1: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
0: Hadi gel gezmeye devam edelim. Burada çok güzel bir kuş kafesi var.
2: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
0: Merak ediyorum.
1: Bak kuş çok şanslı olmalı.
0: Yalnız kuş buradan çıkabilir.
1: Evet oradan çıkabilir.
2: Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
0: Evet.
2: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum. Çok güzel görünüyor yemişi böyle. Baksana ya.
0: Galiba bu da kristal.
2: Aa evet.
0: Bakalım. Ha,
2: gökkuşağı gibi gösteriyor.
0: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'danmış.
1: Şam'dan.
2: Biraz kötü olmuş ama. Fransız yüzyıl, 19. yüzyıl. İkinci yarısı.
0: İstanbul var bak.
2: İstanbul esinlenmiş. Çok güzel görünüyor.
0: Yalnız bu vazoyu gördüm, çok büyük bir vazo.
1: Çok.
0: Çok.
1: İnanılmaz aşırı büyük.

0: Nasıl yapıyorlar? Ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel son seçiyorlar.
1: Bana da benziyor azıcık.
0: Sanki çok, bir şeker böyle böyle böyle yapmışlar ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: Osmanlı tasvir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Bak gel burada, bak parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama.
1: Galiba parçalar.
0: Hayır, o ne

0: nazik parçalarım mı olabilir? Yoksa artık sana dedim ya orada en ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
1: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor, mozaik çalışmaları. Bence bak, bunun da arkalarında böyle bugüne, günümüze kadar saklanmış bunlar, orijinal camlar. Şey var mı? Bak, aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir şey, tarz. Revzen camları. Biliyor musunuz? Özel çalışmalar bunlar. Evet, bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı, bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet, bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni bir öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli, bakar mısın? En güzel, buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım, hemen tabletinden şak diye giriyorsun, çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun, zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası, bu müze Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek. Hatta ne dedi Akile Hanım? Dünyada bile tek olabilir.
2: Tutucular, baksana.
3: Evet. Ya nasıl öyle bir renk geçişi?
1: Parfümlere bakar mısın, parfüm kutularına?
3: Çok, çok güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üflüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
1: Bak, kutu şeklinde de var.
3: Evet, anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya ama bunlar çok ya. Güzel görünüyor ya.
1: Evet.
3: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. O kadar güzel görünüyorlar ki. Nasıl çok güzel kokuyor olmalı.
1: İçinde bir şey varmış gibi.
3: Evet, öyle
1: sanki
3: görünüyor.
1: Katı tuz gibi.
3: Evet. Ama galiba yok.
1: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
3: Evet, olabilir. Çok mantıklı.
1: Siyah da varmış.

0: saçma. Film gibi, senin dediğin gibi. Otur izle. Aa. Baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının neye benziyor?
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya Kupa. Benziyor. Kupaya benziyor, evet. Zemzem sürahisi. Ben bunu duymuştum. Çok özel bir şey bu. Ve çok da kırılabilir.
1: Rengi çok güzel değil mi, böyle parlak?
0: Evet ya, çok güzel görünüyor.
1: Ya çok güzel bir vazo bu.
0: O kadar güzel görünüyor ki.
1: Evet, parlak.
0: Evet.
1: Hakikaten.
0: Buralardan ses çıkıyor.
1: Tık tık.
0: Evet. Tık diye. Baksana şu vazonun ucu kırılmış galiba.
1: Galiba, çok güzel ya.
0: Evet. Çok güzel görünüyorlar ya.
1: Bak, bunun da içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
0: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel, başka şeylere de bakalım.

0: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor? Öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
1: Kum.
0: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar. Büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı hale geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
0: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor'da var. Kristal Dekor ile başladım. Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya cünlü sanatçılardan eğitim aldım. Kendimi geliştirdim. Ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım. Onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
2: Cam sanatı zor bir sanat mı?
0: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelikten, ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakları görüyor musun? Öne, arkaya, öne, arkaya bu şekilde. Çevir bakalım ben göreyim. Evet, hangi renk olursa olsun aleve girdiği zaman alevdeki kor hali turuncu bir renk olur. Ama soğumaya başladığı zaman arın hangi rengi beğendiyse ortaya o renk çıkar. Çok güzel arın, devam etsen. Camın bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın cam alevin içinde ama çocuklarımızın eline camdan ısı gelmiyor. Cam yalıtkandır, ısıyı iletmez. İletkenliği yoktur camın. Nedeni camın ham maddesi kumun doğadaki demir oranı yok denecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
2: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım sen. Alev, aynen. Alev, şu an
0: mantık sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Arın devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı?
2: Evet.
0: Sen camı eritiyorsun. Sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri. Yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu yüz yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde

0: olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafı meyilli tutsan o tarafı akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim değil mi?
0: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. İpe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar değil mi?
2: Bitmiş hali böyle.
0: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
3: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Minik Cem'le birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26.

6. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 30, Rize ve Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 28, Van 30, Ardahan 23. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
7: Ayakkabılar arabadan.
8: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum.
9: Yürüyün hanımlar eve.
10: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
11: Aç bakayım ağzını.
12: Diş yok diş.
11: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
13: Oh, maşallah Sıtkı.
14: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
13: Öş, sus.
15: Göreviniz tatil.
14: Tatil.
2: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Bulduk. Çok iyi. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür dolu.
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
2: Ortak yapım proje
0: bir
2: geliyor.
0: Tiyatromuz geliyor.
1: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: 2000... Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor? Biteyor.
1: Muse oyununu biliyorsun evet. Sen Sinan. Bilmez ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
1: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollicke ve Anas Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa anca.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
1: Evet şimdi baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek. Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
0: Annen ne rolde?
1: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
0: Çok güzel.
1: Ben de öyle farklı şeyler.
0: İlk kez değil mi? İki anne,
1: tiyatro
0: kız.
1: Yaptık annemle ama
0: yaptınız
1: ben çocuktum.
0: Mı?
1: Çok küçüktüm. Çok küçüktüm.
0: Ama
1: Kopenhag'da premier sonra Türkiye'de devam.
2: Ne zaman olacak premier?
1: 2026 Ekim.
0: Çok
1: Danimarkalılarla
0: daha da bayağı
1: çalışınca
0: var.
1: Bir sene evet, anca sürüyor evet. Provalar.
2: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
1: Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
0: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz o zaman.
3: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
1: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
3: Bu arada, ben annemle didişmiyorum.
0: Bu arada bütün sülale sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
3: Benim okul arkadaşım evet. Oğlum kendisi.
2: Üniversite değil mi?
3: Bilkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent konservatuvar ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani... bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
1: Cüneyt Gökçer.
3: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız, yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin yani konservatuvarın yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
1: Ne 3 yılı ya? 30'u demedi. Her doğum gününde bir
0: tam
1: ara.
0: Tam tersi
1: öyle.
0: Olması lazım. Onun söylememesi senin söylemen
1: ya
0: lazım.
1: Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
0: Çok
1: yani.
0: İyi.
3: Onu ben yapmam da Fadik'te.
1: Ay sen de yapıyordun. Niye çok güzel
3: ben
1: dans ediyorsun sen?
3: Muhtemelen hani...
0: Şimdi opera ya. Breakdance yapmadım ben diyor.
3: Yo Ankara Vasısı. Misket falan. Fidayi'de falan oynamışım.
0: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
3: Siz aynı bina konservatuvar. Yani onlar alt katta. Biz üst katta. Kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım. Allah rahmet eylesin. Evet. Muhteşem bir sesti. Ejder Akışık yani. Evet. Of nasıl bir sesti. Hiç unutma ben o zaman girmiştim. Operaya da başlamıştım. Master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte sınav zamanı geldi. Tam dedi bir Eriçöm Annestello söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği Arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık. Geçtik yani. Çok unutmam.
1: Çok Murat Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet.
1: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
0: çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir acayip
1: çok,
0: güzel
1: çok,
0: geyik yapılabilecek
1: çok,
0: bir arkadaş. O bölümünü
1: gerçekten
0: biliyorum da sabaha kadar bir gece
2: ama
0: oturduk.
2: Ama sahneye de böyle bir tiyatral yeteneği var zaten belli. O belli yani, oluyor.
1: Sonyamaz.
3: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani tabii. Operada da hani... Çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o

0: rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Evet. Alkış bitiyor, ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
1: Karakter
0: yani.
1: Yaratıyorsunuz.
0: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
2: var var.
0: Eskiler filan. Evet, yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
2: Bir de, çok bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğumuz için, ama şu anda seyircilere şöyle bir şey yapalım. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okulda hiç bunun geyini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan, böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
0: Fatih beni övsün. Ben kendisi.
1: Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış, ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor ya, musun? Sezon için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanışırım. Tanıştırma.
0: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
1: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. Aradım ya seni, benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
2: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
1: Murat yoktu.
3: Olsun, bir adım olmuş en azından.
2: Ama bak onu da yapmış o kadar, evin önünden yani geçiyor.
1: Böyle serserilik olsun diye
0: çok
1: söylüyoruz.
0: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
1: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
0: İşte onu diyorum, Hollywood'a
2: peki,
0: gittim.
2: Peki Fadik'ten ümitli miydin?
0: Fadik başlı başına zaten bir star. Bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
1: Değil ya.
0: Bir şey neyin var
1: günü.
0: Bizim? Rüzgar günü.
1: Rüzgar, dalga sokağı. Geçti.
0: Yani ta oralardan.
1: Teşekkür ederim arkadaşım. Güzel sözlerin için.
2: Fadik'cim sen ki, Murat için ne diyeceksin?
1: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok, onun üstüne yok.
2: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
1: Ya sağolsun, biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
2: Nasıl yani?
1: Ya turneye gidiyorduk, onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz, içmişiz falan. Ya Murat bir Macbeth söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip hesabı
2: ödemeden geçiyordu. Çok iyi.
3: Böyle faydaları da var.
0: Çocukları doyurmuşuz haberimiz yok. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
1: Evet
0: yani
1: ya.
0: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
1: Kaç ülke şehir gezdik.
0: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan.
1: Şırnak, Batman, Mardin.
0: O Doğu turnesi.
1: O ikinci turnemizde.
0: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, turistlerimiz var Pekin Hoca.
1: Şef Gürer Aykal.
0: Gürer Aykal.
1: Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
0: Biz de öğrenciyiz işte orada.
1: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
0: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu hem çok duygulu hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadik.
1: Çok güzel.
2: Çok güzel ya.
1: Biz şimdi otobüste sürekli bununla yani özür dilerim. Sevgili Murat Karahan'ı, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin, şiveler yapıyoruz. Şiveli konuşuyoruz.
0: Her yörenin bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
1: yeteneklisin, yeteneklisin, mütevazı yani. Davranma.
0: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte olup şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. Bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
1: Sonra tabii konser günü. Ben mi anlatayım, sen mi anlat?
0: Sen anlat, senin olayın o.
1: Ben böyle giyiniyorum, tuvaletler, arkamda 120 kişilik orkestra, Muratların korosu, Şef Gürer Aykal. İşte sevgili Kayseriler, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. diye bütün orkestra patladı gülmekten. Ben Murat'a pis pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
2: Çok güzel.
0: Salonda ne oldu?
1: Salonda bir şaşırdım. Salon, ne oluyor?
0: Anlayamadım. Sonra herhalde şey esprisine yapıyor falan. Evet, aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onu yani.
2: Ay çok güzel.
1: Ondan sonramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
0: Artık telefonu böyle ne haber de ne haber Kayserili falan geçiyor.
3: Oradan geliyor. Evet, herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanısı duruyor bunun imkansız olmadığının.
0: Ya şöyle bir kere bunu bu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek yani durduk yerde olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta evet, aileden doğru. Gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikle girdik işte. Çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Kalli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
2: Hala yani çalışıyorsun.
0: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
1: Evet, doğru.
0: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme onağı sağladım ve devam ediyoruz tabii evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
2: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filarmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
0: Evet, yaklaşık 5000 kişi. 5000 kişi. Yani şey bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabii oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sesli seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win. Sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu. Ve işte iki gün önce de önce Ankara'da ve sonra da İstanbul'da bir konserimiz gerçekleşti en son. Tabii sold out. İzleyicimizin muhteşem bir teveccühü vardı. İşte şefimiz Pietro, işte sopranolar Tamara ve Alessandra muhteşem bir konser oldu. İzleyicilerimiz de sağ olsun. Yani sanırım 4 ya da 5 bis yaptık yani işte
1: çok
0: İstanbul'da.
1: Çok harika.
0: Ve çok çok keyifliydi. Her zaman da böyle devam ediyoruz.
2: 600 kişi ya da 800 kişilik AKM'yi operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım,

0: ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım çok sesli müziğe, polifonik müziğe ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet, çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine çok bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk. Harika. Ve gitgide de artıyor.
1: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşımdan sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri, yani şimdi mesela Wagner operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solistle dinletirseniz adam belki bir de operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, operayla ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka kısa, daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
2: Harikasın. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii ama annen evet ama başka bir ya tiyatro oyunun dışında da yani anne şimdi anneyle anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Aa. Şimdi yani orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun? Yoksa yine de anne mi yani? Nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya. Profesyonellik sizde nasıl olur?
3: Bizde yani o iç içe.
2: İç içe.
3: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
2: Kulak çekiyor mu?
3: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız anlar. Yani ben ona hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
2: Ne güzel.
3: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri, dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi bir sinema filmimiz de var bağımsız.
2: Çok güzel.
3: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
2: Ne güzel.
1: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
3: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
1: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
3: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
2: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
3: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi sene de herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyorum.
2: Çok tatlı.
3: Bir ara hatta İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama evet, altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
2: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
3: Yani Danimarka için belki değil, orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
2: Çalıştım.
3: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül diye bağırıyor. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ya plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de biliyor. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya.
2: Ya direkt Hollanda, sonra var tamam anlaşıldı.
1: Rotayı çizmişler.
3: Onlar rotayı çizdiler aynen öyle.
1: Sengül de ama bayağı sevildi. Çok 4 sevildi. Sezon devam etti değil
3: tabii,
1: mi sizin?
3: Tabii tabii. Çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş. Evet. Çok hakikaten güzel. Öyle çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
2: Murat'cığım, senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve gördüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani, birçok en iyileriniz toplanıyor.

0: Diyorsunuz, bir konser veriyorsunuz 3 kişiye sahnede, biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey yani.
1: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
0: tanesi. Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
1: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra da yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
0: Turizm etçisin ya bir nevi.
1: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
2: Ben konserdeydim.
1: Gerçekten. Çok efsane bir olaydı. Yani böyle.
0: Ve onları isteyerek yapıyor. Yani bir şey yapmak için
1: tabii,
0: bir şey yapıyorsun.
1: Tabii,
0: o kadar çok seviyorlar
1: ben
0: ki.
1: Ben önceden
0: seni.
1: Notalarına gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
2: Çok da güzel söyledi.
1: Söylüyor tabii adam.
0: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemiyor.
2: İşte kadar. Kulak olunca insanda her dilde evet, söyleyebilirsin.
0: Tabii. Nasıl Murat İtalyancıyı 10 numara söylüyorsa süper.
1: Evet. Tabii biz ya tabii İtalyanca artık benim opera sanatını %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuara girdiğimiz anda itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
2: ikinci dil gibi oluyor.
1: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
2: Sicilya.
1: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle Hovastai mesela K'ler falan G'ler. G oluyor yani. Aynı Hovastai falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor, yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok
2: anlamını
1: önemli.
2: Vermiyorum.
1: Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan bir durum oluyor. Yani halbuki orada evet, çok ters dramatik bir şey söylüyor yani. Onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
0: Tiyatro.
1: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
2: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
3: Orada da bir şive lazım.
1: O yapı 3 günde çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
2: Io parlo l'italiano, ma un po'
1: yani. Va bene. Facciamo così.
2: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano, ma per un anno.
1: Hai sentito?
2: Sì.
0: Tamam, biz gidelim abi.
3: Şu anda Fransız kaldı. Alt yazı
0: veririz. Harika.
3: Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık,
0: evet.
3: Samuray okulundan.
2: Murat anlasın.
0: Diye. Evet, samuray. Karşına şu anda yaşasın samuray adayımız var.
1: Evet. Bugüne kadar tabii.
2: Peki,
1: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samuray kız var yani.
4: Odasında kılıcı görünce
1: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha temkinliyiz, şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamazlar ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz etrafında bıçak çatal bir şey yokken.
2: Yok canım. Ya zaten samurayın özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
1: üstümüz
2: hani
1: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
2: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawai hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
0: Bakar mısın yani?
1: Bakın, bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Ay di meli di meli wa feng fang meli himancı. Ya bu da Çince mesela. Yani,
0: çok
2: güzel ya. Evet.
0: Burada vardı Rosal. Baya bir alt hızı geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
2: Samuraylar dinledi.
0: Ya esas hikaye bir başlar mısın? Bir
2: şöyle
0: basında
2: başlayayım.
0: Gördük resimlerle. Evet,
2: nasıl
0: ama hikaye
2: dinledi?
0: Ve nasıl oldu?
2: Ben onu zaten artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim. Atlattım ya ben. O evet, süreç
4: çok geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
0: Gerçekten samuray kelimesini kullandın, kullandım. Daha ortada bir şey yok.
2: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
1: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır o aslında.
0: Çok tatlı.
1: Ya hiçbir zaman onun enerjisi düşmez. O evet,
2: ben canım yani, benim.
1: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum. Falan.
2: Ay canım benim.
1: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
2: Canımsın. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim mecbur. Eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tsushima'daki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
0: Japonya'da değil mi?
2: Japonya'da bir buçuk ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
3: Çok önemli. Demek isteyen herkese katılamıyor o zaman. Kabul
2: tabii
3: edilmiyor.
2: Tabii mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık. Sezgisel ve hissel olarak da 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç. Herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
1: Samuray ahlakı yani.
2: Evet.
0: Peki bir şey soracağım, hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye
2: çok
0: karar vermiş?
2: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek. Hı hı. Koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var. Gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
0: Bu arada Sensei'nin babası, dedesi filan
2: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
0: Evet.
2: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
1: Ona göre soru
2: sorulmuş. Yani, samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkese dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellef. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.

0: Çok güzel.
1: Vallahi oldu. Çok büyük.
2: Acayip.
3: Yaşayanın adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
1: Ama eğer...
3: Mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa...
1: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun...
3: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
1: Meziyetinin adaleti.
2: Biraz konuşmana dikkat et istersen.
1: Meziyetinin...
4: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
1: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani bu... Şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir evet. farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türk'tük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
3: O benim şey gibi evet. olmuş. Arena di Verona'da 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya şey normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. Atladım, bindim, çıktım sahneye falan. E dedi hani binmemiş. Ne bileyim, bilmiyorum. Ben Türk'üm herhalde, ondan gelmiştir dedim. At avratıyla bildi.
1: At bilenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
3: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben de atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Onun videoları falan bugün de göstereyim.
1: Göster. Böyle yani. O at binenin kılıç kuşananı. Biz böyle çok takılıyoruz.
3: Tabii bizim yani sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten tarihsin, bahsediyoruz. Tarih. Ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz, evet. geçmişimiz her şeyden var bizde yani. O yüzden hiç şaşılacak bir şey değil.
1: Tabii
3: aslında.
1: Tabii ok da var bir çalışmalarda mesela. Oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti, o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu. Hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
3: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. Attım, direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek gerçekten genimizde olan şeyler demek. Yani.
1: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
3: Evet.
1: Evet, Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan Macbeth söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
3: Elimde kılıç var. <Aynen. gülüyor>
1: Ay bir söyler, biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim yani.
2: Çok seviyorlar Türkleri.
1: Evet, yüzden. çok güzel anlaşıyoruz.
2: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. Yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın, adına düzenlenen ödül.
3: Evet.
2: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
3: Hayatta çok ödülüm var.
2: Biliyorum o yüzden.
3: Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani, gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte yani, Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Onlar aynı ekolün aslında tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk. Onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti'yi hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir ister düzenleyip üzerine de bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden evet. birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
2: Çok güzel. Çok iyi.
4: Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
3: Gerçekten evet. izlediniz mi evet. o programı? MasterChef gerçekten şey yemek yapmayı seviyorum. Şimdi biz işte, ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi yani, ben oraya giriyorum 2 saat boyunca

0: kimse benimle uğraşmasın. Orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özel kendi bıçak setlerim var. Yani bütün kesme skillerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor yani. Annemin yemekleri muhteşemdir. Müthiştir. Hanımefendi Rusya, bilirler. Az yememişlerdir.
1: Evet.
0: Annemden biraz el aldığım için, meraklı da olduğum için yapıyorum yemek. Ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapmam ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani.
2: Var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
0: MasterChef kazandım daha
2: ya
0: ne?
2: Daha da
0: olsun. Yani MasterChef ünlüler evet. Yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
1: Ya çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
0: Çünkü her şeyi yapıyorum.
1: Ankara'daki eve gel. Bize hayır, bize çiğ köfte partisi falan da yapıyorduk.
0: Yapmışımdır biz. Yani yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi, sonra neyse sen olmasan olay çıkardım ama seni çok seviyorum, tebrik ederim. Orada böyle bir ilk bölümde ilk şeyde bir narenciyeli levrek yapmıştım.
1: Oy oy oy.
0: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi, patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler. Böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in...
2: Parmaklarını yediler.
0: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini biz de indirin. Yani oradan anlarsınız.
3: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
1: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
3: Hiç aramıyorsun.
1: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
3: Cihazı bile görmek istemiyorsun. Bırak açmayı.
1: Aynen. Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum bunu utanmadan.
3: Ay peki
1: ya.
3: Nasıl takip ediyorsun?
0: Sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu program mesela?
1: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı sevmiyorum ben.
3: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
0: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan gibi.
3: Fobi yok, olduğunu öyle düşünmüyorum.
1: Bir şey değil. Cihazı
3: bence
1: sevmiyorum.
3: Kapatıyor kendini yani enerjisini.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih edenlerden olduğum için.
0: Film çekecek de oynayacağız biz de hala.
1: Yazdım diye. Senaryoyu da işte. Dur bakalım.
2: İnşallah.
0: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
3: Aa.
1: Evet.
0: Da prodüktör bulamıyor.
1: Hayır, buldum prodüktör bulamıyor diye bir şey yok.
0: Yoksa
1: prodüktörüm var. Ben baş prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
0: Ha tamam.
1: Karıştırma ortalığı.
0: Tamam.
1: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
3: Kendin.
2: Yok. Roller belli mi?
1: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
2: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
1: Bellice Murat, işte Murat annem.
2: Biz de yani biz
1: öyle, annem Murat.
2: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
1: Biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
0: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
1: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım, duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat, başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
3: Çok güzel ya.
1: Oynayacağız, yapacağız.
3: Murat'cığım
1: o
3: ses.
1: O da beni küçük konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizisinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
0: Evet yaptık.
1: Diyet yaptık. Onu koysunlar.
3: Evet.
0: Evet.
1: Diyetimiz var.
3: Onu da koyalım.
1: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
0: Galiba So In Love.
1: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
3: Çok, ne zaman?
1: Geçen sene mi?
3: Geçen sene.
1: Önceki sene.
0: İki sene oldu galiba.
3: İki sene oldu. Çok güzel. Onu da koyalım.

0: 60 senedir reklamcıysanız belki daha sonra yayınlar bir şeyler söyler bize yani. Teşekkür ederiz. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum, o bana şarkı söyletiyor. Biz böyle.
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadi'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben sesi, ses dedik. Nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? İçmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum. 4 kere Covid olduk yani. Sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçısı olarak biz bu bölge bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasajda onlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Stres, bakın stres çok deli, iki tane kas.
1: Doğru.
3: Şurada iki tane kas. Şimdi sıkıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendiren, sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorbayı, çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu ya yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Mantığı şu olabilir. Ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Ses derin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kas. Ya ayağınız demiş kan topladı. Buz koyarsınız ya işte. Orada o içine kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yapı bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
3: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
1: 3-4 saat önce. Evet.
3: En az 3 saat önce.
1: Tiyatroda yemeği, da aynı, bizde
3: de
1: aynı.
3: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
1: edebilir.
3: Diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
2: Ses deyip geçme.
3: Gize, yani o profesyonelliği.
1: Ses, tabii, beden, psikoloji, hepsi.
3: Bir dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda
1: ses
3: etkiliyor yani.
2: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Kırıldığın, yıprandığın. zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
1: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil. Yani ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayak

0: ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
1: Zaten.
0: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
2: artık. Ve şu da vardı mesela, biz o zamanlar atıyorum, hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendin, hiç nasılsın, iyiyim, çok iyi baba gibiyim yani, hiç öyle aa öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntıyı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
3: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini
2: bence
3: motive
2: çok
3: etmek
2: önemli,
3: mi?
2: Değil mi? Yani motivasyon.
0: Herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
1: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olma, hep pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
0: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
1: Fadi'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
0: tiyatro yok.
1: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
1: Çok sağ.
0: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
1: Ya da hayırlısı olsun. Ne güzel. Evet.
0: Öyle.
1: Sinema içinde.
0: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
1: Süper.
0: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro projesiyle.
1: Daha ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
0: Evet. Harika. Biz de çok heyecanlıyız.
3: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
1: Evet.
0: Kitaplar.
3: Evet.
1: Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
2: Buyurun, teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
0: Aşkın tarihi.
1: Gelsin.
0: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
2: Benimki de
0: çok
2: İclal.
0: Sevindim.
1: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
2: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
3: İlker çok güzel seçmiş.
1: Evet evet.
0: İlker süper seçmiş.
2: İnanılmaz bir hayat hikayesi, inanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
0: Evet.
2: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor, onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın, Muhammed
0: Nur
2: Ali.
0: O yani, da kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der.
2: Yani bence çağı değiştiren evet. adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
0: O zaman
2: çok keyifli kitap.
0: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
2: değiştirelim.
0: Aşkın tarihi çok var, iyi. İclal Aydın var.
2: O aşkın tarihini sen oku bir. Bir oku artık sen.
1: Bu eyvah final süperdi ya.
0: Çok
1: iyisiniz.
0: Çok komiksin Murat. Benim düğünümde söyleyecek de o yüzden daha
1: çatlıyorum.
0: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde olan.
1: Ya muhteşem bir program oldu. Var ya ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet. ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
2: Bundan sonra stand up yapacağız.
3: Gerçekten
1: şarkılı markılı 10 numara olur yani.
2: Stand up'ımıza gelin.
0: Aynen.
1: Seve seve.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf ettim.

0: edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi?
1: Trivago.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa'nın mı başlıyor yoksa?
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben,
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve ben hayatımda belki birisi bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene, yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim, okay, şimdi iyi olacak, onun üzerine depremle geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor? Annem dedi, bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim, annen o ne demek? O bana anlattı. Dedim ki okay, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunun albümünü yapacağım ve bunun hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Yüksel.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün hatırlıyorum, Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin, ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor. Yani
2: her böyle şey his kötü var. Gidecek oluyor değil mi?
1: Evet, ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla, herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki, kayıplar, hastalar. Diyorsun okay, herkes de oluyor demek. Ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver. Bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin. Geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
3: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
1: Evet. Gerçekten evet.
0: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
1: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Çıkıyor. Aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Bir 5 ay önce.
0: Allah başlasın.
1: Teşekkür ederim. Oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de böyle panikte. Akşam böyle saat 10

0: 1'de dedim ki okey, yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyanonun arkasında kuyruklu piyano, evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama orada
1: gece
0: çaldım.
1: 11'de.
0: Gece 11'de, sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla, klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin'i düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle taburlarsa, albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırlırdamak,
1: evet.
0: Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
0: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
1: Evet.
0: Başa çalayım mı?
1: Ne?
0: Çalayım mı?
1: Lütfen, oy, hadi.
0: Yapayım
1: çok
0: mı?
1: Okay. Harika, çok
0: sürprizim güzel. Olsun bari.
1: Hadi.
0: Okay.
3: Ben anlamlı
0: çekil. Bir elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karsu bu arada. Senin ismin Oğuz, tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
1: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
1: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
1: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: Küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzel.
0: Biraz böyle bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin bir caz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel, böyle götürüyor bir rüya, gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür.
1: Harikasın. Peki bu 11. şarkı, 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, Tabula Rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen de Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nominali ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener'le bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık.
1: Çok güzel.
0: İnanılmaz çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk.
1: Ne
0: İstanbul
1: güzel.
0: Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam, böyle iki kızla, hayır şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir an aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım.

0: inanılmaz güzel yaydılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldiniz, Çisem Özkurt'u gördünüz. O da benim grubuma aldım.
2: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevval Sam'da da çalıyor, dedim ki bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
2: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz, bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki aç mısın dedim. İlk sordum o. Babam o dönemde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
2: 11 albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
2: Başka Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
2: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle
2: acıl çok.
0: Bu haftada bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi? Ama hep böyle şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
2: onların
0: ki
2: onların da ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürüyoruz.
2: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vur patlasın, çal oynasın değil ki. Yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
2: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
2: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki bilirsiniz.
2: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karşı Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
2: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse hani dinlemek istemezler, belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler öyle bir yerde açtık, anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için, ama demek ki öyle, müzik de öyle de demek ki.
1: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet, çünkü
1: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet, herkes orada aynı şeyi yaşadığı için yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum.
1: Öyle. Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlarda.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize, yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon, o çok tuhaf. Çünkü bütün, yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye, köyüme giderdim. Oraları ben çocuk, yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez, diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düşünsene, o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda, o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
2: çok
0: babam bana babam sosyologtur, annem psikologtur. Onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim. Çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip

0: onlara hikayelerini, hayatını birisi hafifletip belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım ve ben orada hiç ağlamadım, öyle diyeyim, çünkü artık tutuyorum ama uçakta, havalimanında her şeyi böyle döktüm ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu, evet, konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım. Müzik yapmak için yine biraz
1: ben
0: umut vermek için.
1: Ben saydığım içinde, evet, o olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Oh. Tamam. Siz de gelin.
1: Tabii.
2: Evet. Çok mutlu, evet, oluruz.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Aynen. Geleceğiz.
2: Tamam. Orada müzik okulunu da açtın. Çok,
0: evet,
2: güzel.
0: Evet.
2: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
1: Yani
2: çalışmalar.
1: Şu an çalışmalar.
0: Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. Ve inanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirini orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirini anlatıyor. Senin hikayen ne? Ve o gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
1: i̇lgi,
0: anneler de, babalar.
1: İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
1: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
1: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altın üstüne çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor.
2: Prosedür
0: Türkiye'de.
2: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizden, bizim tarafımıza, yani dönmez ailemden, babamdan, böyle yapıyorum, babam orada.
2: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
1: Çok güzel.
2: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
1: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Arkada, onlar da sahneye,
1: evet,
0: çıksınlar.
1: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
1: Vokal olarak. Şu okay, anda
0: aynen, son kuruyoruz bu programı.
1: Hatay konseri şekilleniyor.
2: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
1: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs murs olan bir şeyler yaratırız.
0: O da harika olur.
1: O, çünkü Amsterdam, şey, evet, Hollanda'da çok güzel bir şey yaptın.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizle kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam belediye başkanı, ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da, Femke Halsema, Hollanda, Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annem onunla hep konuşuyorlar, hale nasıl yardım edebiliriz?
2: Dayanışma çok
0: ve
2: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
1: konserin de çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay, evet, hamilelikken bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven, ve oradan biraz albümde ilham geldi tabii ki.
2: Sonra ne kadar ara verdin oğlun doğduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
2: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum.
0: 10 ay,
2: yani.
0: Yok yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
2: Ha, 4-5
0: evet,
2: ay.
0: Evet evet
1: evet. Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan, memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm.
0: Hmm.
1: O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da, senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin, tabii, yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı falan değil,
0: evet,
1: mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde, değil mi?
0: Var. Kesinlikle var.
1: Halen de var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, evet, sanatta. Ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani annem babama istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani O hayatıma gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğluma da Türkiye'ye getirdim şimdi.
1: Çok
0: uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
1: Çok tatlı.
0: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması.
2: Sen de mi öyle büyüdün?
0: Efendim?
2: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı? Evde?
0: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda, yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanışırsanız aksanım nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem, şimdi televizyonda beni görecek kızacak. Ama her Türkiye'ye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportaj yapsaydık daha güzel konuşurdum.
2: Şimdi çok iyisin.
0: Teşekkürler. Evet,
1: evet, sağ ol. Çok akıcısın. Bundan önceki evet. programlara baktığımız zaman evet, evet, çok hiç tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okuluyor, okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
0: Benim ismim.
1: Evet.
0: Ha, böyle anlatayım aslında, farklı biraz anlatsam müsaade
1: olur,
0: edersen.
1: Olur olur lütfen.
0: Şimdi babam dedemi arıyor, Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum, beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Hmm. Ondan sonra olmaz oğlum, yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
1: Çok tatlı.
0: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
1: Bu köy yani, benim köyüm.
0: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu, bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
2: Gönlü olsun.
0: Aynen. Ama değildi.
2: Evet. Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
0: Evet, köyümde ama.
2: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
0: Evet.
2: Türkçe öğretiyor musun ona?
0: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe'yi zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani zor buluyor. Ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım. Çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
1: Çok güzel.
0: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
1: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçeyi hayli hayli. En
0: öyle
1: zor
0: mi?
1: Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet, doğru.
1: Çok saçma. Doğru. Artikeller falan çok
0: ama
1: alakasız.
0: Ama böyle
1: yani.
0: Biz 5 yıl önce beraber çıkınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'tü baba böyle. Babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? İlk kelime onu öğrendi.
2: Babam bu arada dünya tatlısı.
0: Evet. Sağ ol.
2: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme, havalar uçar.
2: Öyle ama.
1: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam, gel bu akşam da İnya yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı, gördüler. Dedi ki işte Hollanda'nın 24 Kitchen Türkiye'de de var, orada program yapmak ister misin? Heyecanlıyım işte, hep evdeyim, bir şey yapamıyorum. Gittim

0: oraya. Tanışmak istiyorlar. Annemle 2 gün meze yaptık, tamam mı? Gittik oraya meze. Şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
1: Evet.
0: Onlara koyduk böyle. Buyurun dedik. Bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü daha ne Türk, Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım, biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik, geçti, sevdiler. Tamam, program yapalım. Kars'ın Türk mutfağı. 2 sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya, ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve nereye, Hatay'a gittik. İşte Alaçatı'ya gittik. Orada yani şey istiyorum ben. Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner.
1: Evet.
0: Turkish pizza diyorlar. Lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. O sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdıracağız.
2: Senin keyifliydi ama yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Ya böyle diyor, arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat, şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani, Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri farklı farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da? Var. Gereksiz.
0: Var. Böyle doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen, çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Böyle patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kaynanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam. Ve de geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda yemeği, evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet, evet var.
1: Ama kolay, onu öğrenmene bile
0: gerek kolay, yok. Çok kolay, 5 dakikada.
1: Aynen, bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hataylı tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babamın restoranı vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Ay yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı. Sunuyor beni. Sayın seyirciler. Mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Baba öyle yapma
2: o
0: falan.
2: O konserler orada vermişsin.
0: Ama minik konser. Restoranda zaten 100 kişilik çok ama güzel. Çok böyle şık restoranda. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene her hafta sonu o restoranda, Bam restoranı Kilim'de.
1: Para kazandın mı?
0: Evet, günde 20 euro biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışırlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim.
1: Evet.
0: Tabii. Aynen.
2: Orada da keşfedildin aslında sen değil mi
0: tabii
2: restoranda?
0: Orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneyi neden böyle hiç böyle korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı hı. Her şey çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin.
1: Sen anlatırsın. Evet. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
1: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmadım.
2: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama güzel. Kayarsın düşersin.
2: Doğru.
0: Ya.
1: Peki şey, bu hikaye ne? Bu, ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var?
0: Oh,
1: yanlış bir bilgi.
0: Yok hayır doğru. neredeydik biz?

0: Lide'deydik. Ve her Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeri, caz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. Ben de anlatırdım işte müzisyen olacağım falan falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel. Ama benim boyum 1.65 diyeceğim halen 1.65 ve öyle baktı dedi ki yok bundan olmaz dedi. Ve ben orada biraz durdum dedim ki bir dakika. Neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğine göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'da. Dedim ki bak dedim veya dedim beni bu magazinden çıkartın istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halen o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacakları yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerini böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani herkes öyle bir mesaj vermek istiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener.
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener de.
2: Onun da boyu kısa
0: olur. Evet işte boyda. Orada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet normal çıkmışım.
1: Ne oldu satmamış mı?
0: Sattı tabii yani ama maalesef o, bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. O efendim? Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana bu da güzel. Evet. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır. Çünkü annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: İkisinin tamam. Ortaklığı.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Bu programdan sonra bir aylık kabusu çıkmasın. Düzeltmeler can suyunu da ettik.
0: Hayır, ondan değil. Ondan bir şey böyle... böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bize.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet ama evde de şey o evi şey yapıyor.
1: Güzel,
0: aynen.
1: Döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana
0: evet, evet.
1: Araba yerine piyano
0: aldı. Aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para. 5000 gülden eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar. Ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu evet. Piyano?
0: Halen duruyor. Annem onunla halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa, ne güzel. Harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
0: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi anneler ve babalar yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim ve onlar annenin ve babanın konser sırasında konuşuyorlar. O da çok güzel oluyor yani. Evet.
1: Karsu, bir de sende çok güzel bir şey var. Birçok insanda olmayan. Birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı-hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı-hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı-hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen Kraliyet Ailesi'ne konser verdin. Amsterdam Belediye Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
0: Bilmiyorum.
1: Çok çalışmaktan.
0: Bilmiyorum nasıl bir duygu.
1: Hoşuna gidiyor mu?
0: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da. Yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
1: dokunuyor.
0: Evet, evet, o çok güzel bir şey. Evet, çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın, halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir Medley of Legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medley'i de dünyanın yani tura çıkacağımızda orada da çalacağım.
1: Mesela kimler?
0: Müslüm Gürses.
1: Neşet Ertaş.
0: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
1: İbrahim Tatlıses.
0: Yok. Hayır.
1: Mavi deyince.
0: Kimdi? Ne? Emel Sayan.
1: Emel Sayan.
0: Evet, geçen tanıştık çok da.
2: Mavi boncuktan.
0: Evet evet, daha proba daha yapmam lazım.
1: Çok güzel.
0: Evet.
2: O şarkı söyleyeceksin.
0: Evet evet.
2: Ay çok güzel.
0: Evet, şimdi iki hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır. Onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
0: Evet,
1: tam,
0: evet.
1: Tam.
2: Evet, evet.
1: Şu anda
2: evet.
1: Hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşecek.
0: Daha hiç söylemedim ama.
1: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
0: Öyle
1: Mertan'ın.
0: Mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok...
1: Çok güzel.
0: Evet, evet.
1: Harika.
0: Evet.
1: Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da... Yani karşı tarafta, Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil, kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: o yüzden
0: tabii.
1: De yani... Çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum, değil mi?
0: Böyle anlatayım yani, demin konuştuğumuz öyle çok şey yaşadık ki, düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal, yani bunu yaşamasaydım böyle şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçekle böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider, kırılır ama akraba,
1: dost.
0: Arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğiniz için güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun.
2: Evet.
0: Böyle çok... plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar işte şey videosunu müziğini yaptım işte. Bu ne diyorlar? Anladınız.
1: Evet evet, kapılar
0: i̇şte, gider. Aynen aynen. İşte onu nasıl bir müzik onu nasıl destekleyebilir? Nasıl insanı daha ilgini çekebilir? Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir, mesela o sahne şey olunca böyle ne olur ne hayır ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel. Ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
0: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
0: Okay, tabii.
2: 4-5 aylık dedin değil mi şu anda?
0: 5 ay.
2: 5
0: evet,
2: ay oldu.
0: Evet.
2: Nasıl bıraktın geldin buraya?
0: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim? Geldim sizi görmek istedim falan.
1: Blues, blues adı blues.
0: Blues.
1: Ne evet. demek?
0: Müziğim
1: müzikle alakalı.
0: Demek. Tabii tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki blues nasıl bir şey düşünürüz? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim onu blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim bir benim şeyim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
1: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani bir ona ait bir isim olsun. Ona söyledik ki o zaman Hollanda şeyi açtım. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues Dönmez Schramme. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
1: Aa,
0: İki soy ismi var.
2: Olmuş.
0: Evet.
2: Çoktun. Hiç annesinin şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber. Karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyordu, kulakları açılmıştı. Ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum. Çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki. O... Anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulu. Evet, çok güzel ya.
2: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
2: tabii,
0: için.
2: Tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babamla gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve... Böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
2: çok
0: durdu.
2: İyi.
0: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
1: Ne güzel.
2: Evet. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığın bebeğim yani...
2: Her şey unutuluyor değil mi?
0: Unutuluyor aynen. Aynen. Evet.
1: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
0: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. ve o çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ondan sonra bazen hemen video çekerim, aileme yollarım, herkes mutlu kalksın diye.
1: Ne güzel.
0: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta, eşim çok sever.
2: Oh.
0: Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
1: Ne güzel.
2: En çok
1: biraz
2: kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
0: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
2: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
0: İnşallah.
2: Güzel.
0: Evet, aynen.
1: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
0: Efendim?
1: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
0: Benim
1: bundan
0: hayatımdan
1: sonrası,
0: mı ki?
1: Senin hayalin. Oğlunla
0: ben
1: ilgili
0: her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür, özgürce. Aynen, o çok önemli benim için. Evet.
1: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
0: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmaya çok isterim ki hayal yapabildim, hayal yapabildim. Yok, hayır. Çok çok
1: kötü bir şey değil bu yani.
0: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
0: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar evet. oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane şükür. Çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi ondan biri aşırı bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu an sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Niksu.
0: Ya.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol. Sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp
2: evet.
1: geçti.
2: Evet. Güler ama yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: Çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Üzülmeden. Çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Çok
0: memnun oldum.
1: Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Yamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Eybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Orta Doğu diyeceğiz. İlintili olarak İran'a bir parantez açacağız. Uzun dönemdir Orta Doğu'da karışıklıklar yaşanıyor ve önümüzdeki süreçte Orta Doğu'da tablo ne anlatacak? İran medeniyeti, tarih boyunca İran, Türklerin bu bölgedeki hakimiyeti, etkileri ve önümüzdeki süreçte de bu bölgede nasıl bir tablo olabilir? Zaman zaman günümüzü, zaman zamansa geçmişi değerlendireceğiz. Usta bir isimle, çok kıymetli bir isimle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşaroğlu bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Yeni okulunuz hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Tabii senin de eski okulun. Aslında okul gerçekten
0: benim eski, sizin yeni.
1: Benim öyle tabii ama ben kurulduğundan itibaren orada ders verdiğim için senden de eski sayılırım. 2012 yılından itibaren

0: da bunu Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bünyesinde yapmak da benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak inşallah bundan sonra. Başladık, iyi gidiyor diye söyleyebiliriz.
1: Allah utandırmasın, hayırlı olsun.
0: Sağ olasın.
1: Eminim ki çok önemli, çok başarılı işler.
0: İnşallah.
1: Üniversitede gerçekleştireceksiniz her zaman olduğu gibi. Hızlıca isterseniz konumuza geçelim. Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler sadece bugüne özel değil. Son yıllarda Orta Doğu hep gündemde. Gerek Türk tarihi açısından konuşuluyor, gerekse son dönemde yine Abdülhamit Han'la ilintili olarak değerlendiriliyor. Biraz coğrafi yapısını ve görünümünü konuşarak isterseniz başlayalım. Neden önemli Orta Doğu? Bulunduğu konum itibarıyla mı? Zenginlikler anlamında mı? Günümüzde hala neden Orta Doğu tartışması ve Orta Doğu'daki karışıklıklar, gerilim, savaşlar söz konusu? Yıllar geçiyor, bu bölgede hep bir problem görüyoruz. Yakın tarihte Irak'ta görmüştük. Zaman zaman Kuveyt diyoruz, Umman diyoruz ve günümüzde de özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren İran gündemde. Ne dersiniz siz? Bu bölgenin önemini nasıl açıklarsınız bir tarihçi olarak?
0: Tabii kesinlikle çok üzücü olaylar yaşanıyor ve birçok masum insanın katledildiğini görüyoruz. Bu insanlık adına utanç verici böyle bir çağda. Ama tarihin derinliklerine gittiğimiz zaman insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerinin bu bölgede kurulduğunu görüyoruz. Yani bir yanda Mısır'daki Nil Deltası, diyelim Nil Deltası ve Nil Yatağı, yine Mezopotamya dediğimiz alan, bunlar ve ikisinin arasındaki o mesafe her şekilde insanlık tarihinin en erken devirlerinden itibaren gerçekten de çok etkili olmuştur. Savaşlar bitmemiştir. Her zaman karışıklıklar olmuştur. Herhalde en huzurlu dönemini Osmanlı idaresinde yaşamıştır diyebiliriz. Yani 1518'den işte 1920'ye kadar olan süre içerisinde baktığımızda. Tabii ki o zaman da gerçekten Uğur Bey, yani şey olarak karışıklıklar çok belli olsa da, yani ortaya çıksa da, aslında genel olarak huzurlu bir dönem diyebiliriz. Ama bunun öncesinde ve her dönemde genel olarak Orta Doğu maalesef karışıklıklar içindedir. Bunu tabii toprakların çok zengin olmasıyla ben bağlantılı buluyorum. Özellikle Orta Doğu'da petrolün bulunmasıyla birlikte işte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren o doğuya doğru hücum aslında sömürgecilik daha önce başladı. Yani oryantalizm dediğimiz şey kökü Haçlı seferlerine kadar gider ama ben her zaman Türk toplumunun ama Doğu dünyasının genelde bu oryantalizm, şarkiyat meselesini çok iyi anlamasını bekliyorum. Hani tarih öğrencilerinden de istiyorum tabii bir tarihçi olarak ama toplumun da gerçekten böyle bir çağda, hele özellikle bilgi çağında mutlaka anlamamız lazım. Çünkü sömürgecilik çerçevesinde gelişen, hani doğunun batıyı sömürme çerçevesinde gelişen bir bazen bilim dalı, bazen sömürgecilik, bazen kültür hegemonyası ama çağımızda da gördüğünüz gibi İran'ın şeydir. Mesela şu anda en dikkat çekici nokta, dünyadaki en kaliteli petrol o Körfez ülkelerinden çıkar. Hem İran tarafından Abadan bölgesinde, Kuveyt, Katar. Yani bir dolar, bir varilin maliyeti 2 dolar. Maliyeti de çok ucuz. Yani böyle bir şeyde gerçekten böyle insan içi acıyor bir anlamda baktığımızda. Ama bu tarih tabii. Yani geçmişte de çok kanlı olaylara sahne olmuştur günümüze kadar. Ama Orta Doğu tabiri tabii bu yine sömürgecilerin ortaya koyduğu bir konu. Şimdi İngiltere'de, Londra'da British Museum'a giderseniz ya da işte Paris'teki, Londra'daki, Berlin'deki müzeleri, Orta Doğu'dan kaçırılan eserleri görürsünüz. Yani o Middle East, yani Orta Doğu tabiri biraz sömürgecilerin çıkardığı bir konu. Bize göre mesela Ön Asya demek belki daha doğru.
1: Kime göre Orta Doğu değil mi?
0: De Batılılara göre tabii. Mesela Orta Doğu neyin ortası, hangi doğunun ortası diye de düşünebiliriz. Bu Batılıların kendi kafalarında ortaya çıkardıkları bir şey. Daha çok Ön Asya tabirini kullanmak doğru ama tabii burada yapacak bir şey yok. Orta Doğu, Middle East diye hani İngilizceden tercüme ederek biz de kullanıyoruz. Öyle bir üniversite adı da var yani. O kadar içimize girmiş durumda. Ön Asya desek de kimse şey yapamaz. Hani itiraz edilmez. Ben Ön Asya'yı daha çok

0: uygun görürüm. Sırf Orta Doğu sömürgeciliğe karşı tepkimden dolayı. Yani şimdi coğrafi keşiflerden sonra işte bütün neydi Batılıların derdi? Hindistan'a ulaşmak. İşte bunu bir şekilde Ümit Burnu'nu geçerek işte Vasco da Gama vesaire Ruslar. Şimdi Vasco da Gama çok ilginçtir. Hindistan'a yaklaşıyor. Hintler de zavallı. Müslüman ya da yerliler. Yabancı bir grup geliyor diyor. Kayıklara binerek kendi küçük gemileriyle onu karşılamaya gidiyorlar. Silahsızlar. Hiçbir şey yok. Sadece hoş geldin diyecekler ve meraklılar. İlgi duyuyorlar yani. Vasco da Gama onların birer kollarını ayaklarını keserek geri gönderiyor. Bakın. Batı'da bu işte. Yani
1: bildiğimiz kollarını ayaklarını kesiyorlar.
0: Tabii o şekilde geri gönderiyor. Yani öyle başlıyor aslında. Şimdi benim anlamadığım burada doğu toplumlarının bunu anlayamaması. Yani benim anlayamadığım onların idrak edememiş olması. Sadece Türkler değil. İranların, Arapların, Hintlerin vesaire bütün toplumların bunu anlamamış olması çok acı verici, ilgim şey yapıyor yani. Sonra mesela bakıyorsun dünyadaki değişik üniversitelerde, Çin'de bile doğu bölümleri içerisinde işte Rusya'da da öyle Vostok'a Vedenya dedikleri yani doğu şarkiyat işte bizim şeyle hep böyle bir koyarlar bütün milletleri araştırmak için anlatırlar. Şeyde Londra'da School of Oriental yani Aesthetic Studies var. Orada mesela bütün bölümlerin dilleri araştırılıyor. Yani o çok ilginçtir. Öyle bir bölüm doğudaki hiçbir üniversitede yok. Yani Türkiye dahil olmak üzere. Yani Bantu benim bildiğim gördüğüm. Amerika'da da var tabii. Dünyanın değişik yerlerinde de var. Mesele şu. Doğu toplumları demek ki daha uyanamadı. Yani benim Orta Doğu toplumları yani halkları diyelim genel olarak hala uyanamadıklarını ben düşünüyorum. Yani bu konuda duygusalım açıkça söyleyeyim. Belki Çin biraz kıpırdıyor vesaire ama genelde yapı bu. Şimdi tarihin derinliklerine gidersek bakarsak işte Sümerler diyelim Mezopotamya'da sonra Akatlar, Asurlar, Babiller vesaire kendince Mısır. Hatta yani 19. yüzyıldan itibaren belki Göbekli Tepe'ye kadar yani onun bulunuşuna kadar medeniyetin doğduğu yer olarak Mısır kabul ediliyordu İngiltere ekolünde. Sonra Alman Avusturya ekolüyle birlikte artık şeye geçti. Yani dünyanın değişik yerlerinde de medeniyet ortaya çıktı diye ki bence de ben ikincisinin taraftarıyım. Mesela Çin'de yani sarı ırmak şeyinde aynı yıllarda milattan Bampo medeniyeti var mesela. O da 4000'lere tarihleniyor. Ya da Hindistan'da Ganj, Indus gibi şeyler, o bölgeler Akdeniz dünyası ve Avrasya tabii aynı yıllarda. Şimdi işte o genel yaklaşımda dengeli bir eşitlik bir şekilde eşit bir şekilde davranmaya çalışıyoruz ama Batılılar maalesef o YouTube'da falan bazen bir şey görüyorum. Hala her şeye Hint Avrupalılara bağlama sevdasını dalar. Yani
1: niye öyle bir sevda var?
0: İşte o yani şöyle medeniyet Avrupa'dan doğdu. Avrupa eksenli her şey diye kendilerine bağlıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'yı üstün diğer toplumları.
1: Bu hep mi böyleydi yoksa dönemsel olarak değişti?
0: Bence sömürgecilikten itibaren böyle gelişti diye düşünüyorum. Her seferinde öyle. Çünkü o barbar gelişmesinin tabii. Şimdi barbar kelimesinin kökü nedir? Eski Yunan'da o site devletlerin dışındaki insanlara derler. Roma'ya gelince Roma'da işte Roma'nın dışındaki Avrupa toplulukları. Sonra Türkler gelir. Türklere siz de barbarsınız derler. Gibi. Günümüze kadar gelir. Yani eski Yunan, Roma, Roma'dan sonra Avrupa. Tabii sömürgecilik çağı bir şekilde. Bence sömürgeciliklerine kılıf uydurdular Avrupalılar. Yani diğer toplumları aşağıda kendilerini üstün görmeye.
1: Nasıl görüyorlar Doğu'yu yani?
0: Doğu'yu yani şöyle.
1: Barbar mı görüyorlar?
0: Hem barbar hem yabancı kendilerini ilkel toplum olarak görüyorlar. Tam tanımı bu. Yani çünkü kendileri medeniyette üstte, kendileri Doğulular altta diye görüyorlar. Genel kanaat bu.
1: Bu hangi yüzyıldan itibaren böyle olduğunu siz yani, ifade ediyorsunuz?
0: 1600'ler, 1700'ler itibaren.
1: Coğrafi keşifler ve sonrası.
0: Tabii coğrafi keşifler ve bunların kağıda dökülmesiyle birlikte. Çünkü hani 1492'de başladı. Gittikçe misyonerlerin yayılması çünkü ve şey raporlar tutuldu vesaire falan. Dünyayı tanımaya başladıkça böyle oldu. Yani

0: Çin'de falan. Mesela ben Hollanda'da bir eski kitapta harita görmüştüm. Daha anlamamışlar 1600'lerde. Bütün Çin'e Tatarya falan diyorlar. Bunun gibi. Ama sonuçta o kendi sömürme politikalarına hizmet edecek bir ortam koydular. Ortaya koydular. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı aslında bir şekilde önlerini tıkadı. Yani bütün olumsuzluklarına rağmen, bazen işte bütün yenilgilerine rağmen, bazen geri kalmış ama gayretine rağmen Osmanlı aslında yani son ana kadar bir elinden geleni yaptı. Ben o konuda hakkını yemeyelim yani, direndi. Ama biz mesela İran örneğine baktığımız zaman İran'daki o bölünmüşlük iç içe. Yani çünkü 1925'e kadar işte Kaçar Hanedanı var, ama Kaçar Hanedanı'na kadar gördüğümüz İran'daki o iç bölünmüşlük bir şey görmedi. Daha sonra petrolün bulunmasıyla birlikte hemen İngilizler devreye girdi ve bizim çocukluğumuzda işte o meşhur Şah Rıza Pehlevi'yi getirip tahta oturttular ve o petrollerin millileştirilmesine asla izin vermediler. Yani bütün problem oradaydı. Şey, İngilizler, daha sonra Amerikalılar ya da dev petrol şirketleri, çok uluslu petrol şirketleri konuya girdiler. Rusları bile oradan kovdular. Yani Ruslar da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İran'a İran'ı istila etmişti bir süre. Rusları da bir şekilde geri çekilmesini sağladılar.
1: O zaman İngiltere'den bahsettiniz, Rusya'dan bahsettiniz. Hı. İran özelinde ve biraz daha genelde de Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Bu bölge hep sömürülme üzerine planlar ve eylemlerin yapıldığı bölge olarak değerlendirebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. İşte Gertrud Bell meşhur arkeolog, Orta Doğu'nun haritasını çizen o. Petrolün varlığına hesap edilmesinden sonra küçük küçük devletler ortaya çıktı. İşte emirlikler, ne kadar devlet o da tartışılır. Suriye'nin hali ortada, Irak'ın hali ortada, değil mi? İşte Umman, Yemen. Yemen'de sürekli savaş, bildiğimiz bileli. Benim çocukluğumdan itibaren 70'li yıllarda belki ben hani köyde radyo dinlemeye başladığımdan, gazete okumaya başladığımdan itibaren Lübnan'da savaş var. Yani şimdi dolayısıyla yani işte ben Orta Doğu'da huzur görmedim. Ama işte kaynak, bunun kaynağı Batı'dan geliyor. Yani Orta Doğu halklarının bir araya gelip bir demokrasi huzur içinde yaşamalarına izin vermiyorlar diyorum. Yani benim derdim
1: Batı
0: var.
1: Buraya bir huzursuzluk mu ekiyor?
0: Kesinlikle öyle, daha fazlasında. Şimdi işte açıkça söylüyor Trump, yani nerede petrol yatakları varsa. Şimdi bir de şey çıktı mı, o kaynaklı madenler.
1: Nadir toprak elementi.
0: Nadir toprak elementleri ne mesela, onların peşinde oldukları için bu.
1: Tarihte bu. Böyle var mıydı? Büyük devletler bölgelerdeki değerli madenlere çöküyor muydu? Böyle liderlerden bahsedebilir miyiz? Şimdi günümüzde siz çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü devleti, dünyanın en güçlü devletinin başkanı aleni bir şekilde ülkelerin değerli öyle madenlerine talip çöküyor. Olduğunu söylüyor. Ve yani bunu rızasıyla yapmıyor. Dediğiniz gibi gidiyor çöküyor.
0: Çökmek, evet. Bence yoktu. Şimdi Hitler'in farklıydı. Hitler ırkçıydı. İşte beyaz ırkı, arı ırkı üstün tutacaktı. Bir Alman imparatorluğu kuracaktı. Stalin diktatördü ama işte kendi içerisinde. Bu şekilde gidip doğrudan açıkça nadir toprak, yani zenginliklerine diyelim genel olarak, nadir toprak elementlerinin petrolüne konmaya gayret etmediler. Ama 50'lere kadar, 50'lere...
1: Her dönemin değerli şeyi başkaydı. Tabii, o zamanda atıyorum bilmem kaç bin sene önce İpek yolu vardı, baharat tabii, yolu vardı, ticaretleri vardı, ticareti vardı, her dönemin ticareti farklı.
0: Kesinlikle öyle. Mesela tabii yani şu Roma ile İran işte o şeyde Partlar savaştığı zaman M.Ö. 77'de Karhaya Savaşı'nda Romalılar ilk defa yeniliyorlar çünkü İpek'ten zırh var üzerlerinde. İpek çok önemli bir şey. Yani bu, gerçekten dünyanın batısıyla doğusu, ama dünya tarihine baktığımız zaman Orta Doğu kaynayan kazan ama çok da önemli medeniyetlerin beşiği. Bunu inkar edemeyiz yani. Ben Türk tarihçisiyim ama ya şimdi Sümer, Asur, Babil, işte Akat, Nil, Mısır'daki Finike, alfabe, bütün kullandığımız alfabenin kökeni Finike. Ve Anadolu'daki medeniyetler, Hitit'ten tutun şeye kadar, Frigler, Lidyalılar, yani birçok yine eski günü bir şekilde. Şimdi Roma'nın

0: arenalarda insanları parçalatması insanlık dışı değil mi? Büyük bir şey. O gladiyatörler vesaire vesaire. Ama sonuçta bir dünyaya iz bırakan bir Roma kültürü var yani. Şimdi bunları kabul etmek zorundayız. Şimdi bugün Berlin'i, Paris'i, Londra'yı gezdiğiniz zaman bir Roma izlenimi görüyorsunuz. Roma'nın takipçisi yani şey olarak hepsi. Yani böyle biraz ben o gözle bakıyorum hani genel bir bakış açısıyla. Burada tabii hani sadece Türk tarihi değil, dünya tarihinde iyi bildiğimi de görüyorsun burada, değil mi? Onu da söyleyeyim. Gerçekten orta doğuyor.
1: Güzel konuya vakıfsınız.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Günümüz tarihine de, günümüze gelişmelere de daha doğrusu tabii oldukça yakından
0: kesinlikle
1: ilgileniyorsunuz
0: öyle. Şimdi
1: ve takip ediyorsunuz.
0: Şeye bakıyoruz yani İran özeline baktığımız zaman, İran köken olarak şeye bakarsak daha yakın Avrupalılara, Hint Avrupalılardan yani aynı ülkten aynı soydan geliyor gibi. İran zaten ayran yani İran onların memleketi ama tarihte İran dediği bir memleketi yok. Bakın Ahamenitler var. Sonra İskender'in seferinden sonra Partlar. Sasaniler var meşhur. Yani şunlar bunlar. Sonrasında Müslümanlar geliyorlar. Tabii şeyler. Emevi. Arkasından Abbasi ve nihayet Türkler geliyor. Türklerin gelişinden 1925'e kadar 900 yıl ortalama. Daha da fazla da Türkler yönetiyorlar. Yani bu
1: Türk kalıntıları büyük, etkisi büyük.
0: Her tarafında. 26 Türk grubu var. Farklı Türk grubu var. Tabii en şeyi Azeri dedim. Azerbaycanlılar, Maşşah sevenler, Kaçkaylar, Halaçlar. Mesela Halaçların Türkçesi çok orijinaldir. Hiçbirine benzemez. Horasan'da Türkmenler gibi. Ama ne olsa olsun bugün İran devleti yani orada yapılanlar bana göre insanlık dışı, sivil insanların bombalanması ve bir ülkenin bir ülkeye gidip çökmeye kalkması çok üzücü. Gerçekten bunu böyle bir çağda ama yani şimdi bir okul bombalanmış 160 kişi öldüğünü söylüyor ve bunlar öğrenci yani.
1: Çocuk, kız çocuk.
0: Hadi savaşta askerler savaşta asker o da ölmesin de. Ama şeyde kız çocukların ölmesi falan diye düşünüyorum. İnsanlık çok acımasız dışı. Yani işte bu da Batı'nın yüzü. Yani normal olarak bakarsan bu da Batı'nın yüzü. Yani
1: İşte Trump geldiğinde ben demokrasi getireceğim. Amerika'yı gerçek demokrasinin lideri olarak göstereceğim demişti. Bu mu demokrasi?
0: Demokrasi bu mu?
1: Bu mu Amerika'nın büyük?
0: Tabii. Yani bu güç gösterisiyle çok şöyle amiyane tabirle kabadayılık yaparak bunu yapacaksa bu insanlığı iyi bir yere götürmez. Yani bir kara harekatı yapılırsa İran'da bence sonu felaket olabilir. Vietnam gibi olabilir Amerikalılar için. Uzun vadeli yayılırsa
1: Amerika'nın aleyhine olur gibi.
0: Aleyhine olur. Kesinlikle aleyhine olur.
1: Sınırı yok çünkü. Taşıma suyuyla ne kadar değinmeden dönecek?
0: Kesinlikle öyle ve kaynak da yok. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar destek verebilecek yani? Onları turizmle veya şeyle ayakta kalanlar. Petrol satamazlarsa
1: ne olacak? Zaten parayı veriyor, beni koru diyor. Oraya tabii üst koyuyorsun. Sen oraya ne kadar üst getirebilirsin ki?
0: Tabii ne kadar asker getirebilirsiniz veya ekonomi ne kadar da petrol çıkaramazsan ne kadar da dayanabilir gibi hikayeler var. Çok üzücü yani ben insanlık adına yani dünya genel olarak baktığımda üzücü ama şey yani bu işte bir kader bence bir yerde baktığımız zaman hani eski devirde işte şey olarak her dönemde bir kaderin yaşandığını da görüyoruz. Fakat İran'da bu kadar bir zayıf devlet olduğunu bilmiyordum yani dış görüntüsü olarak çünkü değerlendirmeleri de, bilimde, teknikte bu tamam izolesiniz vesaire ama benim düşündüklerimin çok çok altında kaldığı diye düşünüyorum devlet yapısı
1: size
0: olarak.
1: Size böyle düşünmeye ne itiyor hocam? Ben de tam tersini düşünüyorum. Yani bence de çok dirayetli bir davranış sergiliyorlar.
0: Şu an için halk olarak, doktrinler olarak kesinlikle doğru, haklısın. Ama mesela o kadar içinlerine ajan sızmasa,
1: tabii,
0: üst kademenin 12 gün savaşında da şimdi de üst kademenin tamamen yok edilmesi büyük bir eksiklik. 92 milyonluk bir ülke. Yani büyük tabii ki şey olarak.
1: Hocam onu ama bence dünyanın geneli için söyleyebiliriz. Ya Venezuela Devlet Başkanı yatak odasından götürülüyor. Hı hı. Halk ayaklanmıyor. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı yeni başkan oluyor. Tabii. Hiç kimse kim konuşmuyor. Bir haftaya konuşuluyor ya konuşulmuyor.
0: Tabii.
1: Maduro yok ortada. Başkan yardımcısı başkan oluyor. Halk halinden memnun. Evet. Nasıl oldu diye bakıyorsun. Hani hiç kimse ölmeden adamı çekiyorlar, alıyorlar. Hı hı. Sonra müthiş Amerika istihbaratı ya da işte ajanlığı ya da içerideki hainler denilip üstü kapatılıyor.
0: Kesinlikle. Tam doğru. Ama İran'da, şimdi İran tabii Venezuela kadar küçük bir ülke değil, 92 milyon ve coğrafi olarak da çok geniş ve farklılıkları da var kendi içerisinde.
1: Yani şunu demeye çalıştım, sanki savaş teknikleri de dünya değiştikçe değişiyor.
0: Tabii.
1: Yani bakıyoruz herhalde 100 sene önce, 500 sene önce böyle şeyler yoktu. Ya da Göktürkleri dönemini, işte Hun dönemini konuştuğumuzda ülkenin ya da işte devletin lideri öldüğünde ya da ele geçirildiğinde o ülke bitmiş sayılıyordu.
0: Tabii.
1: Şimdi yani ülkelerin liderleri öldürülüyor ya da kaçırılıyor. Ama bunun üzerinden hani 72 saat geçiyor, konu değişiyor. Hiçbir şey olmamış tabii. gibi olaylar cereyan ediyor. Çok garip değişiyor. Bir döneme tabii. doğru ilerliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Yani savaş teknikleri ve stratejiler de değişiyor.
0: Tabii, ama silahlar da değişti tabii mesela. Lazer silahları daha İranlılar kullanmadı. Yani İran'da var olduğu söyleniyor. Tam bilmiyorum. Şeydeki İran-Irak savaşında, savaş başladığında çok iyi hatırlıyorum. İran, Irak 100 kilometre girdi İran'ın içine. İran'da yeni devrim olmuştu. Generallerin çoğunu astıkları için vesaire. Onların da çok şeyleri, hataları var diyelim. Büyük bir hızla girdi İran'ın içerisine ve bütün Arap ülkeleri Irak'a yardım etti. Yani şey olarak askeri silah vesaire yardım ettiler ama sonuçta İran toparlandı ve 10 sene sonra hem toprakları geri kurtardı hem de çok dengeli bir şekilde Irak bu sefer Saddam mahvoldu gitti. Şimdi Saddam yok mesela. Şimdi o konuda ben o sizin söylemiş olduğunuz çok değerli buluyorum. Yani bir toplumun dayanıklı olması, dirençli olması. Yani tamam bombalanmış olabilir, kısa vadede işte liderlerini kaybetmiş olabilir. Yeni liderler çıkararak kendi arasında yeniden örgütlenerek dirençli olması aklıma geliyor. Yani bu konu işte Vietnam'da olduğu gibi mesela ya da Afganistan'da olduğu gibi aynı şekilde değil mi? Yani neydi? Afganistan'ı Rusya işgal etti. İşte Babrek Karmal diye bir adam vardı o zaman. Onu başa geçirdiler. Hiç birdenbire tabii Pakistan üzerinden silah da gelmesiyle birlikte 10 sene içerisinde koskoca Sovyet İmparatorluğu orada yıkıldı. Yani bütün Sovyet şeyini, prestijini yerle bir etti. Buna benzer bir durum olur mu diye akla da geliyor insanım. Tabii biz hani sosyal bilimci olduğumuz için değişik alternatifleri de düşünüyoruz. Yani genel olarak bakıyoruz ama ben İran'ın hani kara harekatı yapılırsa çok direnişli olacağını düşünüyorum.
1: Hocam tarihte peki TEBA'nın ayaklanmasıyla, halkın ayaklanmasıyla yıkılan liderlere örnek verebilir miyiz? Şimdi İran'da böyle bir şey söz konusu olmadı.
0: Evet.
1: Ama İran dini liderinin ölmesi sonrası vatandaş sokaklara çıkıp bunu mutlulukla addediyor. Bir kesimi. Hepsi için söylemiyoruz.
0: Tabii.
1: İşte Amerika kanadından aslında rejim değiştirmek gibi bir niyetimiz yoktu. Ama rejim değişecek minvalinde açıklama geliyor. Yani mesela pandemide biz Roma'yı biraz konuşmuştuk. İşte orada özellikle pandeminin getirdiği şartlarla birlikte bu pandemi ya da işte bu ekonomi işte imparatorlukları yıktı, imparatorun değişmesine sebebiyet verdi. İşte ekonomi kötüyse, tencere kaynamıyorsa hükümetleri değiştirir tarzında şeyleri çok fazla görmüştük. Bu da vatandaşla ilintili olarak gündeme, haber portallarına bile yer almıştı. Evet. Böyle 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihe baktığımızda Türk tarihi olabilir,
0: tabii.
1: dışında olabilir. Yani vatandaşın gücü ve vatandaşın ayaklanması, serzenişi artık ne deniyorsa bunun bir neticesi olarak değişiklikler, lider değişiklikleri gördüğümüz oldu mu hiç?
0: En yakında Romanya. Çavuşoğlu'nun ortadan kaldırılması yani yakın tarihte. diyelim 20 şey 90 30 yıl ortalama Sovyet dünyasında öyle çoğu ülkelerde bu oldu. Yani diktatörlüklere karşı oldu. İşte ya da Kaddafi gibi. Yani bir halk o hareketlerinde başka da olabilir ama şu orada tabii perde arkasında kimler destekliyor konusunu tartışabiliriz. Avrupa'da da öyle. Şimdi Türklerde şöyle bir durum var. Lider istenmiyorsa, eğer lider güçlüyse halk başka tarafa gidiyor. Bu da Konar Göçer hayatından dolayı. Ben Göktürk

0: Türklerde veya işte mesela Selçukların Horasan'a doğru gelmesinin ilk sebebi Oğuz Yabgu, bağlı oldukları Yabgulu'ya karşı muhalefet etmeleri. Ondan dolayı kaçıyorlar. Yani o kişiyle, toplumun yapısıyla ilgili bir konu. Eğer insanlar, bireyler erkin ise, yani erkin derken muktedir insansa, kaçıp başka yerlerde yeni devletler kurabiliyorlar.
1: Güçlü, kuvvetli.
0: Tabii tabii. Mesela Babür Hindistan'a gidiyor değil mi? Babür Türkistan'dan şeye doğru 1512'de gidiyor işte en son.
1: Boyundurluk kabul etmiyorsa bulunduğu coğrafyayı değiştiriyor.
0: Tabii, tabii.
1: Ve kendi olanakları ve şartlarıyla yeni bir imkan oluşturuyor.
0: İmkan kurabiliyor. Bunun toplumun yapısı önemli burada. İşte bu şeyde de İran'da da İran toplumunun yapısı önemli. Venezuela'nınki gibi değil. Hı hı. Demek ki anlaşılan toplum direniyorsa ama bunun dışında yani başka şeyler bizim bilemediğimiz kadarıyla yani muhalifler de olabilir. O zaman yani bir rejim muhalifleri bir de rejim taraftarları olursa o İran için daha da kötüye gider. Yani bölünür. İç savaş olur ve İran bölünür. O zaman farklı senaryoları ortaya koymak lazım. Yani çünkü işte farklı etnik gruplar da var, Türkler var, Belücüler var vesaire falan. Ama onun dışında sadece şey yetmez. Yani şu an için işte bazı liderler Türktür diyoruz. Türk hükümeti, Pezeşkiyan mesela. Ama onlar hep Şii taraftarı olduğu için orada inanç, yani Şiilik şeyden daha fazla ön planda. Bu esasında tabi milliyet kavramından daha fazla ön planda. Dolayısıyla
1: dini argümanlar daha önde.
0: Tabii yani doktrinal olarak bakmak lazım. İnançla teorik olarak işte kendi inançları uğruna işte şehit olmak uğruna savaşan insanlar var. İşte onları göze alanlara karşı bir şey yapılamaz bence.
1: Biraz İran'ın tarihsel boyutunu da konuşalım mı? Burada hı-hı, çünkü önemli imparatorlukların tabii olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi şöyle İran da 1,5 milyon kilometre kare civarında zannediyorum. Türkiye'nin iki katı diye biliyordum yani ortalama. Şimdi İran'ın tabii çok geniş, bazı yerleri çok zengin vahalardan oluşuyor. Böyle mesela İran karpuzu Türkiye erken gelir mesela. Daha sıcak olduğu için. İpek böceği yetişen kuzeyde Demavent bölgesi vardır. Yani Azerbaycan dediğimiz Güney Azerbaycan, Tebriz taraflarının çok daha zengindir kaynaklar olarak. Dolayısıyla yiyecek bakımından, tarım ürünleri vesaire çok kaynaklara sahip bir ülke. Bundan dolayı tarihin en erken devirlerinden itibaren büyük hanedanlar kurulduğunu görüyoruz. İlk önce Ahamenitler, batı, güneybatısında Metler, Ahamenitler, daha sonra işte İskender'in seferinden sonra Partlar, Pers diyebildiğimiz çok meşhur şeyler.
1: Partlar Pers mi oluyor? Tabii. Ahamenitler Pers değil miydi?
0: İkisi de aynı şekilde, aynı şekilde söyleniyor ve Part'ı biz Pers'i yanlış kullanıyormuşuz diye söylüyorlar şeyden de. Ama şöyle tabii, bunun bakın Persler, işte Partlar, ta Atina'ya kadar gittiler Yunanistan, Anadolu'yu her dönemde işgal ettiler, İskitlerle olan savaşları. Gerçekten o meşhur Darius, yani derviş, işte Kirus gibi çok meşhur hükümdarları da var. Onların kitabelerinde de Türklerle ilgili bilgiler var o şekillerde. O da beni ilgilendiriyor bir anlamda. Şeye bakmak lazım. Bu dönemlerde hemen tabii kendimize bağlayalımız Türk tarihine. Turan-İran mücadeleleri başlıyor. İşte İranlıların en meşhur hükümdarı Feridun diyelim. Türklerin en meşhur hükümdarı Afrasyap. Bunlar arasında çetin savaşlar oluyor. Bin yıllar süren.
1: Afrasyap diye bir şey var mı? Biri var mı?
0: Var. Bu, İran şeyine göre.
1: Yani İran'a göre.
0: İranlara göre var. Bunlar daha sonra işte milattan sonra binli yıllarda Firdevs'in Şehnamesi'nde yazılan şeyler yani. Ama o Pehlevice dediğimiz eski Sanskritçe, yani eski, en eski İran dilinin kayıtlarına kadar giden şeyler var. Gerçekten öyle, ama İran ne olursa olsun zengin bir medeniyete sahip tarihte. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Çoğu bu satraplıklarıyla birlikte Bizans'ı dahi etkilemiştir yani. O valilik sistemiyle. Biliyorsunuz zaten İslam 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra Müslümanlar, Araplar işgal etti, fethetti işin ardından birdenbire orada biz İslam Devlet Teşkilatı'nın içerisinde hep İranlıların etkisini görüyoruz. Yani İran'ı devlet yapısında, valilikte ve kurumsal anlamda. Düşün, namaz kelimesi bile Farsça yani, onu düşünelim. Değil mi? bizim kullandığımız gerçekten şeyde. Ama Sasani döneminde çok ilginçtir. İpek yolunun zirvede olduğu bir dönem. Çin'den çıkan ipek işte Akunlar üzerinden Sasani'de batıda Suriye limanlarına ulaşır. Bu dönemde bir şekilde ipek böceğini getiriyorlar. O Justinian'ın bastonun içerisinde getirtmesinden başka da o zenginliğe sahip nüfusu da var demek. Ama ne olursa olsun mesela Araplar karşı dayanamıyorlar. O şeyde Hazreti Ömer zamanında veya işte Osman, bak o kadar kalabalık değiller esasen. Yani ya da organize değiller diyelim savaş meydanlarında. Çünkü Araplar işgal ediyor, şeyler Türkler işgal ediyor. Yalnız şunu unutmamamız lazım. Bu tarih kitaplarında yazmayan bir konu. Göktürklerden Tonyabgu Kağan var. O Sasanileri baskı altına alıyor, zayıflatıyor. Bundan dolayı İslam orduları, Araplar daha kolay bir şekilde Sasanileri yeniyorlar. Bu pek anlatılmaz. Yani
1: ben de konuyu ne zaman Göktürklere bağlayacaksınız diye bekliyorum.
0: Kesin. Ama bir bütüncül yaklaşım geliştirmemiz gerekmiyor.
1: Çok haklısınız. Hepsi yani, ilintili birbiriyle.
0: Tabii zaten. Kesinlikle öyle ama yani İran'ın köklü, İran hatta Afganistan'la birlikte köklü bir medeniyet yurdu olduğunu da kabul etmemiz lazım. Ben ona şey değilim. Edebiyatta, şiirde, kültürde, mimaride o Gülistan Sarayı'nı bombalamışlar. İçim acıdı. Yani gerçekten büyük bilimde, teknikte, sanatta vesaire Türkler de gelip burada bence katkı sağladılar. Ve nitekim kendi devletlerini oluşturdular.
1: Tarih boyunca kültürel etkileşimi rahat bir şekilde görüyoruz değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bizim Türkçe'de de, işte edebiyatta da veya Osmanlıca'da da şey var, Tacü Tevarih var işte. Hı-hı. Hoca Saadettin'in yazmış olduğu. Osmanlıca'da okuyorsun. Aslında Farsça gibi yani. Birçok kelime var işte. Ferman, Berm. Yani gerçi şiirde, edebiyatta, Selçuklulardan itibaren bizi etkilemiş. Nitekim Mevlana da Farsça yazmış yani. Yani Mevlana'yı düşünün. Farsça yazmış. Çok etkili. Edebiyat dilinde şey olarak bunu...
1: Hepsi biraz birbirinden etkilenmiş durumda.
0: Yani kesinlikle öyle. Bu etkilenmemek de mümkün değil. Çok güzel bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Farklı bir kültürün içerisine. Orada güzel şeyler, güzel kıyafetler, güzel ses, müzik aletleri görüyorsunuz. Yiyecekler. Etkilenmemek mümkün mü? Şimdiki çocuklara pizza yemeyin deseniz dinlerler mi, yerler? İşte hamburger ve fast food dedikleri şey yani çok. Bunun gibi. Yani mutlaka
1: zararlı yiyecekler diyelim.
0: Kültürler birbirinden etkilenirler. Ama ne olursa olsun mesela Cihangir Özen diye İran Türklerinden bir arkadaşım var, dilci bu. O da tam tersine Farsça ve İran kültürü üzerinde Türklerin etkisini gösteriyordu bize. Anlattı yani, anlatıyor. Güzel yani çalışma.
1: Bizden etkilenmişler.
0: Tabii. Bizden, Türkçeden dil olarak da ve kültür olarak da etkilenmişler. Nitekim bu asırlar boyunca devam etmiş. Bu siyasette görüyoruz en başında Selçuklar. Ama Selçukların en önemli veziri Nizami'nin mülkü. O da İranlı. Değil mi? Mesela yine o dönemde çok etkili olan Gazneliler de üzerinde Şehname mesela. İran edebiyatının şeyleri. Eski şeyleri toparlıyor aslında. Bir anlamda şey ama o yine Batılılar. Oraya geleceğim. Yine o meşhur Ritter vardır ya da bütün o İran kaynaklarını, Farsça kaynaklarını, Arap kaynaklarını kendi dillerinden tercüme etmişler.
1: Mesela İranlılar Selçukluları Türk devleti olarak kabul ediyor mu yoksa İran devleti mi diyorlar?
0: Etmiyorlar. Şu anki İran rejimi etmiyor.
1: Değil mi?
0: Esasen etmiyor.
1: Ediyorlar.
0: Yani bir iki sayfada geçiştiriyor. Yani gündeme dahi getirmiyorlar tarihlerinde.
1: Koca Selçuklu devleti.
0: Tabii. Türk adını da andırtmıyorlar. Yani bu süreyi birkaç belgesel seyretmiştim. Selçuklulardan bir cümle geçti ve diğerlerinde bir şekilde anlatmıyorlar. Belki Safevilerden sonra yani şey olduğu için şey Şah İsmail'den itibaren onları daha çok ön plana çıkarıyorlar. Yani şey dediğim gibi hani doktrinal artık inançla ilgili Şiilik üzerine kurulu bir düzen olduğu için şey yok.
1: Yavuz'a yer veriyorlar bu hocam.
0: Tabii ki vermiyorlar. Yavuz'a vermedikleri gibi Timur'a da vermezler.
1: Selçuk diye vermiyorlarsa Yavuz epey bir tokatlamış bunları yani. O hiç yer vermemiştir.
0: Şey de var. şeyden Timur Anadolu, bu anekdot da olabilir, Anadolu'dan dönerken Firdevsi'nin

0: işte o meşhur Şehname'nin yazarının mezarına gidiyor ve güya tekmeliyor, diyor ki kalk gör diyor, bak hakir gördüğün Türkler seni yönetiyor diye bir şey anlatılır yani.
1: Anekdot.
0: Anekdot diyelim, anekdot anlatılır. O yüzden ilginçtir. Bu İran Turan Türk mücadelesi devam ediyor günümüze kadar. Bu gayet doğal yani. Bu başka bir konu ama savaş verip adamları bombalanması benim içim acıdı. Onu o söyleyeyim. Ayrı. O da ayrı vesaire. Şimdi
1: bir de hocam konjonktürel anlamda da en başta da söyledik. Her şey değişmiş durumda artık.
0: Tabii tabii.
1: Yani 2000'li yıllardayız. Bizim bahsettiğimiz süre zarfı binlerce sene önce.
0: Tamam.
1: Milletlerin yayılma politikası var. Var olma derdi tamam. var. Yani teknoloji bunun yani pirinç tanesi kadardır belki, yani çok uzak şu anki teknolojiden.
0: Kesinlikle.
1: Yani aynı değerlendirmemek lazım. Şartlar kesinlikle aynı
0: kesinlikle
1: değil.
0: Kesinlikle haklısın. Ya bir de önce düşünmek lazım. Mesela bizim İran'la sınırımız 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması. Ondan sonra hiç değişmemiş. Yani bir şekilde bir konsensüs sağlanmış. Ufak tefek şeyler tabii ki olmuştur ama oradan günümüze kadar bu da bir şey. Yani demek ki artık bir Türklerle İran'daki devletler arasında bir şey sağlanmış. Şimdi İran'daki de Türk ama o başka bir devlet. Bu da başka bir devlet. Birbirine niye bağlansın ki? Nadir Şah diyor ki Osmanlı ulemasına, gelin diyor anlaşalım. O Caferilik üzerinde biraz şey. Gelin anlaşalım diyor. Şeyde Osmanlı uleması kabul etmiyor mesela 1747 öncesinde. Şimdi Şah İsmail'in o dönemde kullanılan Türkçe Osmanlı Türkçesinden daha bir açık, net, böyle daha düzgün, güzel bir Türkçe. Bu farklı. Ama şimdi Şah İsmail devletini kuruyor, genişletiyor. Çaldıran'da işte darbe yedikten sonra Yavuz'dan bir daha o zamana kadar onu yenilmez bir tanrı gibi görülmüş. Çok abartılmış ve nihayetinde bir daha o eski şeyini bulamıyor. Ama bakıyorum sürekli İran'daki Türkmenler o şey içerisinde ayaklanıyorlar. Fakat bilim alanında da bir faaliyetleri var. Yani önemli faaliyetleri de var. Ne olursa olsun şunu kaçırmamaları lazımdı. Bunu Timur zamanında yaptı Doğu toplumları. Timur'un devletinde büyük bir Rönesans bilim anlamında gelişmeler var. Fakat siyasette karışıklık olduğu için bu uzun süreli olmamış ve yansımamış. Yani Doğu toplumları bilimi, pozitif bilimleri terk ettiler Uğur Bey. Bu Safevi İran'da da öyle, şeyde de Osmanlı'da da bence öyle, yani Doğu'da da öyle. Bu
1: belli bir süreçten sonra belki tabii, Osmanlı için söylenebilir.
0: Tabii söylenebilir. Hani Osmanlı çok değerli ilim adamları var. Hakkını yememek lazım. Şimdi şey olarak bilimde, teknolojide gayret eden, matematikte şimdi onlar da var. İran'da da var ama bu hani Batılıların sömürgecilikle birlikte yapmak, çok zenginleşmiş olmalara, yani Avrupa'da altın koyacak yer kalmıyor diyelim. Avrupa şeylerinden.
1: Biz biraz çağı yakalayamamışız sanki hocam. Yani belli bir döneme kadar Osmanlı'nın elçileri hiçbir yer demiş. Mesela Osmanlı kendini o kadar yukarıda görüyor ki.
0: Kesinlikle.
1: Hiç adama bakmıyor bile. Bunu ne yapıyor? Geliştiriyor mu? Uzaya mı gidiyor? Ne yapıyor? Hiç ilgilenmiyor. Tabii, sonra tabii. Bir gidiyorlar ki adamlar uçmuşlar aslında.
0: Ya şimdi mesela Portekiz ve Hollandalıları ele alalım. İşte küçücük devlet değil mi? Ama gemicilikte bütün dünyayı geziyorlar. Çok sağlam gemiler yapıyorlar. Aynı gemileri Osmanlı yapamıyor. Yapsaydı, yapması gerekirdi. O teknolojiyi yapanları getirebilirdiniz bir şekilde.
1: Kudretliydin çünkü.
0: O kudret vardı, o zeylik vardı. Ama dediğiniz gibi aşırı büyüklük ve kendini yukarıda görmek olmuyor artık.
1: O zaman Doğu için belli bir dönemden sonra bu ilmi, bu kültürü yayamadı, bunu sürdürülebilir kılmadı diyebilir miyiz?
0: Bence öyle. Ama bir şey daha var.
1: Bu da olumsuzlukların beraberinde getiriyor.
0: Kesinlikle öyle ama şunu da unutmamak lazım. Bakın işte 1492'den sonra hızla şeyler başlıyor. Coğrafi keşifler bütün dünyayı tanıyıp sömürmeye başlıyorlar ama şeyden Osmanlıların bu konuyla ilgili yazılmış tek bir kitabı var Osmanlı coğrafyasında. Onun da yazarı belli değil. Tarihi Hindi Garbi. İstanbul'da bir nüshası var. Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde. Peridon Hocam'ın kulakları çınlasın, bana ödev vermişti doktora da. Bir de Amerika'da Library of Congress'te, yani Kongre Kütüphanesi'nde.
1: Hangi Feridun Hoca?
0: Feridun Emecan Hocamız.
1: Hocam Feridun Emecan Hoca sizin de mi hocanızdı?
0: Tabii.
1: Hocam ben şu an öğreniyorum bunu. Bu bilgi bende yoktu.
0: Tabii.

0: lütfen hocam. Yani hocam.
1: Ya çok mutlu oldum ya.
0: Evet,
1: tamam. Ben biraz önce bahsettiniz de Feridun Emecendi.
0: Evet.
1: Ben başka bir Feridun'dur diye hiç sormak istemedim.
0: Ondan
1: selam olsun.
0: Selam olsun hocamıza. Yani şeye bakarsak şimdi bir tane kitap var yani şey olarak. Bu kadar ilgisizlik olmamalı. Ki şöyle düşünün, Osmanlı zirveyi yaşıyor. Şimdi bana Osmanlı tarihçileri kızacaklar. Ama gerçekten de öyle yani. Şimdi işte Magellan dünyayı geziyor, ölüyor gidiyor kendisi neyse. Ama gidip de orada Portekizliler kaç kuruşluk ülke, küçük ülke dolaşmışsa şeye kadar Filipinlere kadar gidiyorlar. Oralarda birçok Hollandalılar keza öyle. Yani 1600'lerden sonra İngilizler devreye giriyor. 1610'da tabii, 11'de. East India Company var ya, Doğu Hint şirketi kurulduktan sonra silahlı tüccarlar da bütün dünyayı sömürüp işte kendi zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Tabii Türkler sömürgeci değildi. Onu yapmamaları lazımdı ama bilgi bakımından. Yani bilgi bakımından şey var. Ben onun tarafındayım yani. Ateşli silahların geliştirilmesinde veya işte teknolojide vesaire. Bu konuları ben ayrı ayrı konuşmak lazım. Yani Doğu ya da Türkler niye geri kaldı sorusunu bence biz hala çözmüş değiliz. Bunu rahat rahat tartışmıyoruz yani. Yani şeyden çok çok önemli bir konu. Timur döneminde ya da Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayarak o zirvede olan dönemden itibaren nasıl aşağıya doğru gidildiğini görüyoruz. Şimdi gidip işte 1600'lerde Taç Mahal'i yaptırıyorlar, dünyanın harikalarından biri. Onu yaptırılan bir Türk hükümdarı mesela. Çok ilginç değil mi? Ve Hindistan'da 1858'e kadar Babürlerin veliahtları var. İkinci Bahadır Şah. 1858'de o iş ortadan kalkınca bitiyor. Yani gerçekten de tabii Hindistan devasa bir ülke. Bugün de öyle zaten, kalabalık, ama o zaman da öyle. Gidip orada hakim olmak vesaire. Fakat tabii Türkler, Türk vekanları, bütün devletlerde gördüğümüz gibi gittikleri yeri sömürmezler. Halklardan işte belge alırlar, yerel idareci bırakırlar. Çok iyi davrandıkları için bu şeyde bunun da bir kendi zenginleşmelerine katkısı olmaz esasında. Yani bu bence eksiklik değil yani, bu Türklerin bana iyi bir karakter ve bu şekilde devam etmesidir. Şimdi Osmanlı'dan diyoruz 36 devlet çıktı en son, daha da fazlalaşmıştır. Yani aslına bakar bence de güzel bir şey yani, tamam yıkıldı gitti ama bu kadar geniş coğrafyada iz bırakmak da hoş.
1: Şimdi yani böyle dönemlerde sosyal medyada da şöyle paylaşımlar yapılıyor ya, yüzyıllarca bu kadar geniş coğrafyayı nasıl yönettin sen?
0: Tabii.
1: Hani şimdi birçok devletten siz de bahsediyorsunuz. Hiçbiri dikiş tutmuyor.
0: Tabii.
1: Hep problemler. Savaş, tabii, kaos, kritik gelişmeler. Birçok hususu görüyoruz.
0: Yani diğer taraftan baktığımızda, yani tam bilimde geri kaldı falan diyoruz ama yani 600 yıl, 620 yıl ayakta kalmak da büyük başarı. Böyle sömürgeci olmamak değilsin, zenginlik kaynaklarını şeye göre, ama bir öyle bir idare sistemi kurmuşsun ki ayaktasın, kalabilmişsin. Bu yani, da o şey.
1: Şimdi tarihte birçok dönüm noktaları ya da yollar, işte argümanlar var. Biraz önce ticareti konuşurken İpek yol dedik, baharat yol dedik, petrol dediniz siz, değerli madenler dedik,
0: evet,
1: rezervler. Şu an nadir toprak elementi gündemde. Siz de buna temas ettiniz. 21. yüzyılın petrolü diyebilir miyiz? Nadir toprak elementlerine oyun değiştirici bir rol üstlenecek mi?
0: Bence olabilir. Yani Ukrayna'daki gelişmeler, şimdi İran'daki bu İran'a yapılan saldırılar bence ona doğru gidiyor. Bunun üçüncü aşaması neresi olur? Şimdi Grönland'da da öyle ya. Mesela Trump'ın göz diktiği yerlerden biri olarak Grönland öyle bence olabilir. Çünkü teknoloji de değişiyor, farkındaysanız.
1: Şu yüzden soruyorum. Şimdi hani İpek yolu, baharat yolu dedik ya. Mesela coğrafi keşifler. 200-300 yılda bir dünyada bir dönüm noktası olmuş. Sonra kırılma sanayi devrimi. Şey yani,
0: tabii.
1: Şimdi işte sanayi devrimi sonrası işte buharlı makineler, elektronik cihazlar, işte silahlar vesaire. Şimdi de yapay zeka, teknoloji, şarj istasyonları ve nadir toprak elementlerinin hepsinin geçtiği noktalarda adı geçiyor.
0: Tabii.
1: Yani şarj istasyonu yapabilmen için nadir toprak elementine ihtiyaç var. Yapay zekada ilerleyebilmen için nadir toprak elementi, robotlar nadir toprak elementi. Yani bu bir nevi dönemimizin sanayi devrimi kadar büyük bir gelişmesi ya da işte coğrafi keşifler kadar büyük bir olayı olarak bakabilir miyiz? Siz bir tarihçi olarak nasıl görürsünüz?
0: Bence o gelinen süreç içerisinde insanlık tarihinde bir kırılma noktası. Yani bundan sonra o insanlık başka bir tarafa doğru kayacak diye düşünüyorum. Petrolün yerini belki kısa vadede almazsa bile ama mutlaka yani 20 yıl içerisinde derim, en az 20 yıl içerisinde değişecek. O sizin dediğiniz gerçekleşecek ve ona uygun artık insanlık tarihi de, politikalarda, siyasette, savaşlarda ona göre olacak. Şimdi ne tartışılıyordu? İnsansız savaş aletleri yapacak, onlar savaşılacak. Yani insanlar yerine robotları savaştıracaklar. Olabilir, başka yerlere gidebilir. Ama işte olan her zaman mazlumlara oluyor. Üzücü olan o. Ama olabilir, başka bir şey olabilir.
1: Biz sizde yani mesela tarih boyunca savaş diye bir program da yapmıştık. Herkes evet, kendi alanıyla alakalı konuşmuştu.
0: Evet.
1: Savaşmanın sebeplerine baktığımızda binlerce sene önceden günümüze kadar hep sebepler değişmiş. Hı hı. Kullanılan teknikler de değişmiş, taktikler de değişmiş, silahlar da değişmiş.
0: Evet.
1: Yani şimdi işte bir yerden bir yere balistik füze yolluyorsun. Fiziki karşı karşıya, göğüs göğüse cenk etmiyorsun. Ama bu uzaktan da müdahaleli bir şekilde gerçekleşen savaşta başka bir ülkeyi bir ülke alt ediyor.
0: Tamam.
1: Ya şimdi bu konuştuğumuz yapay zeka ya da nadir toprak elementiyle ilintili olarak siz de görmüşsünüzdür sosyal medyadan. Robotlar mesela, robot askerler diyorlar.
0: Tabii.
1: Yani ama bu hep başka bir evreye doğru gidiyoruz. Tabii.
0: Burada Çin biraz daha ileride gibi görünüyor. Görüntü o yönde. Çin, işte Japonya'dan da belki son zamanlardaki bu işte nadir toprak elementlerine bağlı olarak dijital alemde, elektronikte vesaire çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Belki de işte insanlık tarihi yeniden yorumlanacak ya da insanlık farklı bir mecraya kayacak gibi geliyor aklıma Uğur Bey.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte neleri göreceğiz.
0: Evet.
1: Çok hızlı bir şekilde ilerleyen noktalardayız, gelişmelerdeyiz.
0: Gerçekten de öyle. Tabii temennimiz iyi olsun diye. Ben bir insan olarak, ben mazlumların olmazsa karşıyım Filistin'de olduğu gibi. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bütün Doğu toplumların bilmesi lazım. Batı iki yüzlü. Şimdi bir Amerikan televizyonu İran Dışişleri Bakanı'na soruyor. Niye diyor Amerikan üstüne saldırıyorsunuz diyor. Körfez'deki. Ya siz niye saldırıyorsunuz İran'a? Diye. Bakan da öyle dedi. Yani bu kadar da pervasızca.
1: Yüzsüz, iki yüzlü olmasın bu kadar.
0: Ben kesinlikle öyle, o çok kötü. En azından Batı'nın gerçek yüzü ve diğer şeyleri evet, zaten görüyoruz. Tarih boyunca kölelikten tutun yani en başından. Yüzyıllarca Afrika'dan toplayıp insanları işte Güney Amerika'ya, Amerika'ya götürüp tarlaları çalıştı. Kölelik bile insanlık dışıdır. Ama böyle yani.
1: Belki de oralardan almak gerekir. Bir başka programda da çok daha geçmişe giderek
0: tabii
1: değerlendiririz.
0: Ama kesinlikle şimdi sizin de beni tanıdığınız kadarıyla biliyorsunuz ben bütüncül bakan biriyim. Bir kere insanlık tarihine insanlık bütüncül bakmak durumunda. Onun içerisinde uzmanlık alanımız olan bu. Ve geçmişten günümüze yani bir elimizde geçmiş bir elimize gelecek. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Yok, tarihin faydası burada.
1: Kesinlikle.
0: Bir anlamı yok ama tabii ki akademik çalışmalarda orijinal bilgi peşinde olup yani yapılmamış çalışmalara, bilgilere ulaşıp onları da açığa çıkarmaya çalışırız.
1: Hocam çok iyi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Akademisyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşyalı hocamız bizlerle birlikte oldu. Orta Doğu'yu, İran'ı, dünü, bugünü ve yarına ilişkin olasılıkları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Evvel zaman içinde de önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

0: bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi siz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo. Turkcell
1: çözüm gücü bu gençler.
7: E ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. The wind was blowing all crazy. Aksiyon türündeki Ork Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banliyö yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
1: Our whole street has moved.
2: How the hell is that even possible?

0: they're getting eaten.
1: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
2: Hazırlıklıyız.
3: Buna hazır değilmişiz. Koşun.
4: Koşuyorum ama ben bir buldum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
2: Dino Adası. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
4: Ben Rex. Hadi gelin size odayı gezdireyim. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
5: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
6: Babaya gel canım benim.
5: Başka çare yoksa patlat gitsin.
3: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
7: Keyfinize bakın cici köpekler.
8: Adayı kurtarmak zorundayız.
2: Kimler bizimle?
4: O ses de neydi?
3: Midemin sesi.
4: O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
3: Aa, olmaz ki ama.
2: Dinolar büyüktür ama köpekçikler boyunu aşar.
3: Bunu başarabilirim.
4: Sonsuzluk. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.
9: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
10: Ne oluyor böyle?
11: Beni özledin mi oyuncaklar?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
12: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
10: Kusura bakmayın ya.
12: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
13: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Bağışıklı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
10: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
14: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
15: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Nedif MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
10: Bu işten kurtulamayacaksın.
12: Kurtulabilir.
10: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
14: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
13: Bu da kim be?
14: Asıl sen kimsin?
10: Frank lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
14: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
10: Seni özlüyorum May. Tamam, bir saniye dursanız. Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Aa, sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?

Lakabı Sugarfoot. Dünya müzik sektöründe çoğu insan onu tanıyor. Tam 30 yıl boyunca Michael Jackson'ın orkestrasında davul çaldı. Yani bugün ezbere bildiğimiz o şarkıların altyapısında hep onun emeği var.

Captain Philip Moffat 1954 doğumlu. Çocukken davuldan çok bas gitar çalmak ister. Hiçbir zaman müzik eğitimi almaz ve davul çalmayı kendi kendine deneyerek öğrenir. Hızlı, net ve belirgin bas davul çalması nedeniyle ona Sugarfoot der.

Moffat'ın profesyonel kariyeri ilk olarak 1979'da Jackson's grubuyla başlar. Tesadüf eseri Jackson's'ın müzik direktörü James Macfield'la karşılaşır ve Macfield ona yeni bir davulcu aradıklarını söyler. Ardından grubun üyesi Michael Jackson'la albümlere ve konserlere imza atar. Onunla çalışmayı şöyle tanımlar: Michael bir hareket yapıp aniden durduğunda bunu hızla yapmalı ve zamanı bozmadan ritme geri dönmelisiniz.

Jackson'la yaptığı çalışmalar ve benzersiz davul çalma tarzı zamanla onu en çok aranan pop müzik davulcularından biri haline getirir. Moffat, Michael Jackson'ın 2009 ve 2010 tarihli This Is It konserlerinde de sahne alacaktır ve aylar öncesinden prova yapar. Konserler ne yazık ki Jackson'ın 25 Haziran 2009'da planlanan ilk gösteriden 18 gün önce hayata vedasının

Jackson'la 30 yıllık iş arkadaşlığının dışında birbirlerini anlayan dostlar olduğunu söyler her fırsatta. Usta davulcu Jackson malikanesinde çokça vakit geçirir. Katerina Jackson'a anne der. Muffet, Jackson'ın ölümünden önceki gece saat 1'e kadar da hep onunladır.

Sugarfoot, son dönemde ise Madonna, Elton John, Quincy Jones gibi isimlerle çalışıyor ve de tüm zamanların en büyük davulcularından biri olarak anılıyor.

Grammy ödüllü Secret Garden 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Niveys sahnesinin en özgün ikililerinden Secret Garden 22 Kasım akşamı Stage Pass ve Musicarium organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde olacak. Grammy ödüllü ekip You Raise Me Up, Nocturne ve Song From a Secret Garden gibi hafızalara kazınan eserleriyle dinleyiciyle buluşacak.

müziğini R&B ve hip hop'la buluşturan Filistinli müzisyen Sen Levan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Levan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

yıllık müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

İş Sanat'ın ilgiyle izlenen Yan Yana sergisinin Melahat ve Eşref Üren seçkisi Ulus'taki Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı. Resim dünyamızın önemli çiftlerinden Melahat ve Eşref Üren'in sanatsal yolculuğunu anlatan, İstanbul'da 100 bine yakın sanatsevere ulaşan sergiden derlenen 50 eserlik özel seçkide tabloların yanı sıra karikatürler, şiirler, eskizler ve mektuplar yer alıyor. Sergi, iki sanatçının ilişkisindeki dinamikleri, neşeyi, ahengi ve kırılganlıkları samimi bir dille yansıtıyor.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Piyus Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Piyo Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

denize rüzgar Datça'da Datça'zda esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datça'z, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

0: O kadar hızlı yaşıyoruz ki zamanı. Hem hiçbir şey yetişemiyor hem de sürekli erteliyoruz hayallerimizi. Yaşam sanki aynı döngü içinde tekrar ediyor. Gece gündüzü, gündüz geceyi kovalıyor. Bir de günün sonundaki tükenmişlik hissi yok mu? Uzun yıllardır kurumsal hayatın içinde bir beyaz yakalı olarak var olan Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, tam da bu koşuşturmanın ortasında insanı kendi özüne dönmeye davet ediyor. Cantürk, deneyimlerinden de izler taşıyan Kendine Can Olmak kitabıyla okura belki de uzun zamandır unuttuğu bir soruyu sorduruyor. Herkese ve her şeye yetişmeye çalışırken kendimize ne kadar yetişebiliyoruz? Eyyam-ı Bahur İstanbul'u iyiden iyiye kavurduğu bir günde bir de maç trafiği eklenince buluşmamıza biraz gecikmeli yetiştik. Ancak Cantürk bizi öylesine sıcak, sükunetli ve içten karşıladı ki daha sohbet başlamadan kitabın ruhuna dokunmuş gibi hissettik.
1: Gülhan Hanım, ilk kitabınız Kendine Can Olmak okuyucuyla buluştu. Öncelikle okuru bol olsun kitabınızın. Kurumsal hayatta uzun yıllardır varsınız. Yönetici kimliğinizle de ön plandasınız. Kurumsal hayattaki tabii birçok rolünüz var. Bu rollerle kendi öze dönüşünüzü, o aradaki dengeyi nasıl sağladınız?
2: Sizin de söylediğiniz gibi 28 yıldır aktif iş hayatının içindeyim. Hala da devam ediyorum. Benim kişisel gelişime olan merakım öncelikle çok uzun yıllara dayanıyor. O yıllar içinde eğitimleri alırken özellikle fark ettiğim bir şey olmuştu. Diyordum ki her gittiğim eğitimde eğitimi verenler aslında beyaz yakalı değil, bir şekilde onun içinde değiller. Dolayısıyla öğrendiklerini hayatına entegre edebiliyorlar. Ancak ben bunu kendi iş hayatımdayken uygulayabilme ihtimalim çok zor gibi. Kendi kendime zihnime şartlamıştım. Aslında ilk yıllarda bunu yaptığımı fark etmiştim. Daha sonra yıllar geçtikçe ben öncelikle koçluk sonrası, koçluk eğitimi sonrası

0: açıkçası Gestalt'la tanışma fırsatı buldum. Gestalt bana müthiş bir pratik sağladı. Koçlukla tabii çok desteklendiği zaman ben bu bilgiyi hayatıma entegre etmeye başladım.
1: Kitap yazma sürecinize geçelim. Size ilham olan neydi?
0: Yazma serüvenim şöyle başladı. Aslında öğrenciliğim devam ediyor. Ben hala her iki tarafta da öğrenciyim. Aslında hayatın içinde öğrenci olduğumu düşünüyorum. Bu öğrencilik, öğrenme merakı beni gerçekten çok motive ediyor. Ve öğrendiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Bu zaman zaman iş yerindeki iş arkadaşlarımla paylaşmak oluyor. Zaman zaman sosyal hayatımda paylaşmak gibi olabiliyordu. Yıllar içinde paylaşımlarım arttıkça, ekibime koçluklar yaptıkça ya da herhangi bir konuya farklı pencerelerden bakma fırsatı buldukça etrafımdaki arkadaşlarım bunu bir kitaba dönüştürmem konusunda beni çok motive ettiler. Yazma serüvenim başladı. Benim 3 yıl sürdü yazma serüvenim.
1: Son dönemde tekrarlayan döngüler çok öne çıkan bir kavram. Siz de kitabınızda bahsetmişsiniz. İnsanlar iş ve özel yaşamında bu tekrarlayan döngüleri nasıl kırabilir?
0: Evet, sizin de dediğiniz gibi döngüler konusunu daha sıklıkla artık duymaya başladık. Öncelikle döngülerin ne olduğunu ve hayatımızda hangi döngülerin tekrar ettiğini fark etmekle başlıyor konu. Çünkü ben çok uzun yıllar döngülerin ne olduğunu da bilmezdim ve tekrarladıklarını da fark edemezdim. Onların aslında tekrarını fark etmek her zaman o kadar da kolay olmuyor. Kitapta biraz onlardan da bahsetmeye çalıştım. Çünkü bunlar farklı kişiler üzerinden gelebiliyor. Aslında konuyu ve temas edeceğiniz konuyu aslında netleştirdiğiniz zaman hani döngünün de ne olduğunu daha iyi idrak edebiliyorsunuz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlar arabalar. Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.

Adası, dünyanın en dik plajı. Seyahat severler yakından bilir Amerika Birleşik Devletleri Michigan kıyısındaki uyuyan ayı kum tepelerini. Göle doğru 70 ila 80 dereceye varan diklikte olan bu kumluk alan, aşağıya 10 saniyede inilmesine rağmen dik yapısı ve yumuşak kumu nedeniyle tırmanması yaklaşık yarım saat sürebilen efsanevi bir doğal eğime sahip. Bir yılında Amerika'nın en güzel yeri seçilen bu yer 71

20'den fazla kumul, orman, iç göl ve tarihi alanı barındırıyor. Bunlar arasında Manitou Adaları, eski çiftlik evleri, cankurtaran istasyonları ve 1871 tarihli bir deniz feneri bulunuyor.

tepeleri tırmanışından başlayarak Michigan Gölü kıyısına kadar uzanan 5.6 kilometrelik gidiş dönüş parkuru olan Kum Tepeleri yolunda yürüyüşe devam edebilirsiniz. Bu parkuru yalın ayak veya terlikle yürümek en iyisi. Oldukça yorucu bir parkurda dik kum tepelerinde hiç gölge olmadan yukarı ve aşağı yürüyorsunuz. Ancak Michigan Gölü'nün uçsuz bucaksız genişliğine hakim olan 144 metrelik ana ayı kum tepesine ulaştığınızda buna değdiğini göreceksiniz.

çoğunlukla yağmur ormanlarında yaşarlar. Gösterişli ve de etkileyici halleriyle dünyanın en egzotik kuşlarından sayılırlar. Mitolojik hikayelere de ilham olan cennet kuşu, yaşadığımız tabiatın ne kadar zengin ve bir o kadar renkli olduğunun bir kanıtı adeta. Esas adresleri Papua Yeni Gine, Doğu Avustralya ve çevresindeki adalar olan cennet kuşlarının yaklaşık 42 türü bulunuyor. Erkek cennet kuşları dişileri etkilemek için gökkuşağının her rengini barındıran uzun, parlak, gösterişli tüylere ve eşsiz gaga yapılarına sahip. Bu sebeple dallarda veya temizledikleri özel alanlarda inanılmaz görsel şovlar ve koreografik danslar sergiliyorlar. Ayrıca onlara dünyanın en havalı kuşları deniyor.

mevsiminin huzur rengi mor. Çiçeği ise bu renkte özdeşleşen, sakinleştirici kokusuyla insanı dinginleştiren, rahatlama moduna sokan lavantalar. Sevgili izlenci izleyicileri, Avrupa'nın ünlü lavanta bahçelerini bizimle keşfetmeye var mısınız? O halde başlıyoruz. Fransa'nın en büyük lavanta tarlası olan Valensole platosu, Haziran sonu Temmuz başında sapsarı ayçiçeği tarlalarıyla iç içe geçmiş bir şekilde ziyaretçilerine mor manzaralar sunuyor. Gün batımını bir de buradaki uçsuz bucaksız lavanta tarlalarında izleyin deriz. Lavanta cenneti ise Brihuega. İspanya'nın Provence olarak bilinen bölge yaz aylarında mor renge bürünüyor. Kasaba lavanta tarlalarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Çiçek açma sezonunda hafta sonları bu kadar çok ziyaretçinin bu cazibe merkezine akın etmesi nedeniyle yerel yetkililer turistlerin bölge sakinleri üzerindeki etkisini nasıl azaltabileceklerini düşünüyor. Bizden bir tavsiye: kente bir gün yolunuz düşerse binbir çeşitli lavanta pazarından da lavanta ürünü almadan dönmeyin.

Trakya'daki komşumuz Bulgaristan aslında mis gibi kokan gülleriyle ünlü. Ancak dünya lavanta üretiminde de Fransa ile yarışıyor. Bulgaristan, Trakya bölgesi çevresinde geniş lavanta tarlalarına sahip. İtalya'da Toskana ve Piedmont bölgelerindeki lavanta tarlaları oldukça güzel manzaralar sunarken kokusuyla da ziyaretçileri büyülüyor. İtalya'da yaklaşık 150 hektar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Bölge %100 organik lavanta ürünleriyle meşhur.

Tucker, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktrisiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hunter için özel olarak senfonik orkestra eseri Hunter's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hunter, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

tropik cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve el sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Umut Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerinde

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Sanat Müziği'nin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburç'un 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Son olarak Yüksel Uzel'den İbrahim Tatlıses'e, Adnan Şenses'ten Zerrin Özer'e, daha niceleri, hepsi birbirinden özel ünlüler korosu, Akasyalar Açarken şarkısıyla sizler.

1861 yılında Norveçliler tarafından keşfedilen volkanik bir ada üzerine kurulu İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor.

volkanik bir bölge olan Reykjanes Yarımadası'ndaki Mavi Lagün ise İzlanda gezisinin olmazsa olmazı. Mavi Lagün, lav alanları ve çarpıcı kaya oluşumlarıyla ünlü yarımadada bulunan bir jeotermal kaplıca. Siyah kayalıkların ortasındaki suyun rengi açık mavi, görüntüsü ise adeta efsane. Hava dışarıda 1 dereceyken havuzda 35 derece olabiliyor.

NATO'da yer alıp ordusu olmayan tek ülke olan İzlanda'nın cezbedici özelliklerinden biri de şüphesiz rengarenk kuzey ışıklarını izleyebilmek.

Karizmatik aktör Johnny Depp'in müzikle arasının iyi olduğunu bilmeyen yok. İki yıl önce rock müziğinin idol isimleri Alice Cooper ve Joe Perry'nin kurduğu rüya grup Hollywood Vampires'la dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye de uğrayan Depp, kariyeri boyunca birçok müzikal filmde de rol aldı. Bu filmlerden biri de müzikal komedi türündeki 1990 yapımı Cry Baby'ydi. Depp'i filmde başrolü paylaştığı Amy Locane'le King Cry Baby performansıyla izliyoruz.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden

1450'li yıllarda Hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

belki de ressam Bobroz'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin kilometre kare bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

Gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Cailler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımına eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitapseverlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortapya Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız? Yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir.

0: kaynaktır, ekonomidir, gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

kaçırmayın. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü bu akşam 20'de A Parada.
4: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Arıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlükler de hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Batlamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama

Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Jet motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşımak.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronelar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronelar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler içinse yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı. Yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

okyanusların dibinde saklı gizemler, yüzeyin altında kaybolmuş kentler, batık gemiler, keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

ve dala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 40 bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık, yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor.

Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerikası. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken, bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson, sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: 15-21 Ağustos arasında BİM'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok ilginç ve eğlenceli diyelim. Hormonlardan bahsedeceğiz, metabolizmadan bahsedeceğiz. Ve insandan ve yönetimden ve şirketlerden ve organizasyonlardan bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Şimdi hormonlar yalan söylemez diye bir kitap yazmışsınız. Hormonlar yalan söylemiyor, yalan söyletiyor mu?
1: Doğru, yalan söyletiyor.
2: Yani orada hormonlar yalan söylemez derken aslında hormonların mesaj yoluyla vücudumuza belli sinyaller verip belirti olarak o sinyalleri bize şikayet olarak sunup tanıyı anlamamıza yardım ettiğini belirtmek istedik. Ama tabii hormonal sistemimiz çok sayıda hormonun etkileşimiyle olduğu için aslında yaptığımız her hareketin arkasında bir hormonun etkisi var. Yani
0: kadınlara böyle çok hormonal olma deniyor. İngilizce'de var, Türkçe'de diyorlar bilmiyorum ama.
2: Türkçe'de de deniyor.
0: Türkçe'de deniyor. Nasıl oluyor? Kadınların hangi hormonları o hale geliyor da?
2: Şöyle, aslında kadınlar tabii her adet siklusunda bir hormonun etkisine maruz kalıyor. İşte o adetin ilk döneminde östrojen hormonu yükseliyor. Ortaya doğru LH2 dediğimiz bir şey oluşuyor. Ondan sonra da progesteron hormonu aktif hale geçiyor. Onun için ilk adet oldukları dönem daha üretken ve şey oluyorlar, dışa dönük oluyorlar. Adetin ortasına doğru, yumurtlama döneminin olduğu dönemde aslında çekiciliklerin en fazla olduğu dönem onların. Daha sonra progesteronun aktif olduğu ikinci 14 günlük dönemde de vücutları aslında...
0: O kavga mavga bağırma falan oralarda mı oluyor genelde? İşte
2: ikinci dönemin başında sakin oluyorlar ama
0: sonuna doğru
2: iyice işler çığırından çıkmaya başlıyor.
0: Peki erkeklerde nasıl oluyor? Bu sabah uyanınca bir şekilde başlıyor, öğlen başka, akşam başka mı oluyor?
2: Erkeklerde de tabii testosteron hormonu çok önemli. Belli bir yaştan sonra testosteron hormonu kadınlardaki östrojen hormonu gibi kandan çekilmeye başlıyor. Erkeklerin de 50 yaşından sonra, tabii bu bazen daha ileri yaşlarda da olabiliyor, testosteronun kanda azalmasına bağlı halsizlikler.
0: Ama erkeklerde bu dalgalanmalar olmuyor mu kadınlardaki gibi mesela?
2: Kadınlardaki gibi her ay olmuyor, öyle diyelim.
0: Günlük mü oluyor, nasıl oluyor, onun da bir döngüsü var herhalde.
2: Erkeklerin daha stabil gidiyor. Ya erkeklerin sabah kalktıklarında aslında sabah erken saatlerde testosteronun pik olduğu saatler sabah erken saatleri. Onun için sabah kalktığımızda erkekler daha enerjik ve şey olur. Aslında bizim sabah ereksiyonu dediğimiz bir şey var. Erkekler sabah kalktığında o testosteronun etkisiyle daha aktif ve şey
0: olur. Ama bir de afyonu patlamamak derler. Uyandın mı böyle, insanlar bir aksi olmuyorlar mı?
2: O başka faktörler. Testosteron dışında faktörler. O iyi bir uyku alamamanın etkisi. Bir de tabii sirkadiyen ritmin bozulmasının etkisi var orada aslında. Bazı insanların sirkadiyen ritmi işte gece geç uyumaya bağlı, uykusunu iyi almamaya bağlı, gece melatonine daha az maruz kalmaya bağlı olarak şey olmuyor. Melatonin iyi görev yapmadığı zaman sabahleyin daha yorgun uyanıyorlar. Çünkü sabahleyin aslında güneşin doğuşuyla uyandığımızda kortizol

0: Min var, adrenalin
1: kaç çeşit
0: var.
1: Hormon belirlenmiş bilim tarafından?
0: Yani şu anda çok fazla sayıda hormon var. Yani yağ dokumuz, özellikle yağ dokusundan salgılanan binlerce hormon var. Ama bizim klinik pratikte gördüğümüz şu anda belli başlı 15-20 civarı etkisini gözlemlediğimiz
1: ama hormon. Ama binlerce hormonun klinik deneyleri falan yapılmamış değil mi? Yani hormon az olursa ne olur, fazla olursa ne olur falan.
0: Hepsinin var, deneyleri? Var deneyleri ama şu anda hipofiz bezimiz var. Hipofiz bezimizden salgılanan 6 tane hormonumuz var. Aslında vücudumuzdaki tüm işlere aracılık eden bu hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Bu hipofiz hormonları vücutta hangi organı etkiliyorsa o organla ilgili belirtiler ortaya çıkıyor.
1: Şimdilik bilgimiz buna yetiyor diyelim o
0: zaman. Şimdilik bilgimiz buna yetiyor ama aslında her geçen gün yeni bir hormon, sitokin salgılanıyor. Onlar aslında tespit ediliyor ama bizim klinik kullanıma şu anda henüz hepsi girmiş değil.
1: Şimdi klinik kullanıma da geleceğiz. Şirketler de nasıl mesajlaşıyorlar içinde? Hormonlarla mesajlaşıyorlar.
2: Çok çeşitli mesajlaşıyorlar aslında. Direkt mesaj da veriyorlar, endirekt mesaj da veriyorlar. O bedenimiz de konuşuyor bizim ister istemez.
1: Şirketlerde de ama asıl sorun iletişim şeyinden başlıyor.
2: Şu an en büyük sorunlarımızdan bir tanesi aslında iletişim sorunu. Yani direkt söyleyemediğimiz şeylerin indirekt açılımları, çalışanlardan o alt taraftan gelen mesajların doğru algılanmaması, bunların hepsi ciddi sorun.
1: Siz şimdi yönetim danışmanlığı yapıyorsunuz. Hı hı. Ne eksik oluyor mesela şirketlerde? Neyi yapamıyorlar da size ihtiyaç duyuyorlar?
2: Şöyle, aslında çoğu organizasyon kendine genelde kör, sağır, dilsiz oluyor. Belli bir süreden sonra biz malzeme yorgunluğu dediğimiz bir tanım vardır. O tanımla biz daha çok kendi bildiğimizin ötesinde, gördüğümüzün ötesinde bazı şeyleri algılamayı bırakıyoruz. O bıraktığımız şey aslında bizim mevcut durumun daha farklı bir duruma doğru evrildiğinin fark etmeden aslında gidişatı izlediğini düşünüyor şirketler. Ama asıl mesele değişim oluyor, başka şeyler oluyor, görmek istediğini. Kör olduğumuz alan, o gölgede kalan tarafların şirket genelde görmeyi seçmiyor.
1: Peki o şirketlerin işte çeşitli fonksiyonları var, finans, pazarlama falan filan diye. Böyle bir fonksiyonu da yok mudur yani, kendini sürekli yenilesin? R&D diye bir bölüm var zaten.
2: Organizasyonel gelişim bölümleri aslında bunun için ortaya çıkmış bölümler ve şirketler aslında organizasyonel gelişimi sağlayabilmek için topyekun bütün organizasyonu geliştirmeleri gereken mesele aslında orada. Ama bizim asıl problemimiz o insanların gelişiminde, insanların değişimini sağlayamamakta. Yani buradaki benim çokça nüfuz etmeye çalıştığım ve noktalamaya çalıştığım ve göstermeye çalıştığım kişilerde bitiyor her şey maalesef ki.
1: Şimdi kitap yazmışsınız siz de. Herkes kendi hayatının mimarıdır. Ne anlatıyor bu kitap?
2: Burada aslında biz fark etsek de fark etmesek de bilinçli ya da bilinçsiz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın aslında dinamiklerini tamamen kendi verdiğimiz kararlarla şekillendiriyoruz. Sabahleyin kalktığımızda ki o az önce afyonun patlamaması dediğiniz şey, bu aslında bizim alışkanlıklarımızın bizi ortaya çıkardığı mevcudiyet durumu. Aynı şey çalışma hayatında oluyor. Biz bir şekilde karar sistemi oluşturuyoruz ve bu karar sisteminin çoğu bilinçaltı tarafından yönetiliyor ve bilinçaltı tarafından şekillendiriyor. Biz de
1: ya karar vermiyoruz aslında.
2: Karar verdiriliyoruz kendimizde.
1: Yani ne karar vereceğim zaten bu felsefede de var ya hani. Kesinlikle. Özgür irade var mı yok mu? Yani benim konumumda birebir siz olsaydınız da aynı kararı verecektiniz diye bir şey var. Bu böyle
2: bizim
1: mi acaba?
2: Bir genel yaşam döngümüz var. Yaşam döngüsünde aslında beyin belirsizlikleri yok etmek üzere programlı aslında bir asker. O beyni biz ne kadar bilinçaltını nasıl yönlendirdiğimiz, nasıl onu şekillendirdiğimiz bununla çok ilintili her şey. Biz hayatımızı fark ederek ya da fark etmeyerek oluşturduğumuz alışkanlıklarımızla inşa ediyoruz. Ama o alışkanlıkları da kendi hayatımızda yaşıyoruz ama çoğu işte ya otorite figürlerinden aldığımız komutların doğruluğunu kabul etmek, ya annemizden ya ilkokul öğretmenimizden çokça etkileniriz. Yaşadığımız bütün aslında travmatik sayılabilecek çok travmanın hani

0: gap'i fazladır. Kimisi için çok küçük şeyler de travma olabilir. Kimisi çok büyük travmatik şeyleri normal atlatabilir. Kişiye göre değişebilir. Oradan çıkardığı sonuçlarla aslında kendine bazı sonuçlar çıkarıyor. Ve o sonuçları eğer kendisine acı veriyorsa yapmamayı, oradan tatmin duyuyorsa devam etmeyi, sürdürmeyi alışkanlıkları.
1: Bir de ne kadar sonuç çıkardı da şeyle şimdi sabah uyanmaktan akşam yatana kadar kaç tane gerçekten otomatik olmayan karar veriyoruz? Ya bir düşünün.
0: Söylenilen
1: bunun
0: aslında
1: artısı bu, eksisi bu.
0: Yapılan bu araştırmalar
1: yani çok fazla yok gibi geliyor bana.
0: Yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Yetişkin bir insan 60 ila 70 bin arasında karar veriyor. Yani şu an ben mesela konuşurken binlerce karar veriyorum. Elimi kaldırmam, hangi sözü söylemem.
1: Onlar pek karar mı ama?
0: Karar, bunlar sonuçta beyin tarafından yönlendirilen ve bir şekilde karar olarak algılanan şeyler. Ve bunun %95'i tamamen bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Yani bir arabaya oturduğunuzda arabayı kullanmaya başlamak gibi bir şey aslında. Konuşmaya nasıl başlayacağına karar vermek.
1: Ya işte arabaya oturmaya bile kararı kendiniz vermiyorsunuz. Çünkü her gün o saatte o arabaya biniliyor.
0: Evet.
1: Her gün o saatte arabadan iniliyor. Ne bileyim ben uyanıldığında şu yapılıyor. Yani tamam 70 bin tane karar var ama hiçbiri bunların bizim irademizle verilmiş karar değil gibi.
0: Edward Wilson'ın bir tane kitabı var, İnsan Varlığının Anlamı diye. O kitapta şöyle çok güzel bir şey söyler. Genel uyumluluk teorisi diye bir teori ortaya çıkar, Pulitzer ödüllü. Ve biz aslında var olmak için etrafımızda bulunan insanlara ihtiyaç duyarız. Bütün organizasyonlarda aslında var olmak için birbirlerine ihtiyaç duyan insanlar topluluğundan oluşur. Oradaki normlar bizim hayatımızı ve kararlarımızı yönlendirir ve şekillendirir. Biz uyumlanmak için oradaki kararlara uyma gereği duyarız. Onu yaptığımızı söylediğiniz gibi biz çoğu şeyi aslında o uyumlanmanın gerektirdiği, çağın gerektirdiği, durumun gerektirdiği, organizasyonun gerektirdiği şeyleri yaparız. Oysa kendi içimizde daha farklı potansiyel vardır ve bu potansiyel aslında bizim bulunduğumuz organizasyonun bize verdiği kadarını ortaya çıkarabilir bir noktaya gelir. Biz de bunu fark etmeyiz.
1: Bütün bunlarda sizin payınız nedir?
2: Aslında bilinç ve bilinç altından bahsediyorsunuz.
1: Yani
2: sizin
1: mesela
2: bilinçli kararlarımız tabii
1: o mesela daha iradeyi alıp daha hayata sahip olmak veya daha akışına bırakmak filan bunlar hep hormonların
2: tabii hormonların ürettiği şeyler. Yani bu bilinçaltı aslında o hormonal yapının uyumlanmasıyla, sitokinlerin uyumlanmasıyla çalışıyor aslında. Yani bizim karar olarak, bilinçli olarak verdiğimiz kararlar belki çok az söylediğiniz gibi. Hormonlarımız ve o sitokinler vücudun akışına uyum sağladıktan sonra çoğu şeyi bilinçaltı zaten yapıyor. Yani hareketlerimize, davranışlarımıza, uykumuza, işte neyin bizi mutlu edeceğine bir yerden sonra vücut alışarak aslında karar veriyor. Bunlarda tabii hormonların etkisi yadsınamaz. Dopamin hormonumuz var mesela. Haz ve bize mutluluk veren, haz veren, hadi biraz daha ileriye gidelim dememizi sağlayan maddelerden biri dopamin. Dopamin eksik olduğunda vücut
1: motivasyon eksikliği oluyor.
2: Halsizlik, yorgunluk, depresif ruh, hani hiçbir şeyin keyif vermemesi gibi hallere rastlıyoruz.
1: O zaman bir mesela psikolojik bozukluğun gerçekten psikolojik mi yoksa fiziksel bir şey mi olduğunu ayırt etmek çok zor. Çünkü havadan da mesaj almış olabilir, hormondan da mesaj almış olabilir.
2: Tabii.
1: Bunların ikisi de aynı şimdi, ağırlıkta mesajlar değil mi?
2: Öyle. Şimdi aslında depresyon dediğimiz şey işte serotonin hormonunun yetersiz salgılanması, o hücreler arasındaki alışverişin yetersiz olması.
1: Ama o niye yetersiz? Bir sebebi oluyor onun. İşte üzülüyorsun da bir şey oluyor. Sonunda salgılamamaya başlıyor.
2: Salgılamamaya başlıyor. Tabii orada etkileyen çok sayıda faktör var. Aslında bunların hepsi birbirinin içine giriyor. Yani belli bir hormon salgısı belli bir ruh haline büründürüyor vücudu. O ruh hali de işte belli bir hastalığa yol açıyor. Yine tabii dopaminin fazla olması, çok agresyona ve şeye, halüsinasyonlara, paranoid kişilik bozukluğuna yol açıyor. Ama az olduğu zaman da depresif ruh hali gelişiyor. İşte yine bizim Parkinson hastalığı da aslında bir dopaminerjik
1: ama mesela istiyor. Adam iflas etmiş, karısından ayrılmış, yakını ölmüş falan. Şimdi o buna depresyonda olmasında ne yapsın mesela bu? Böyle de bir şey
2: aslında
1: yok mu?
2: Aslında

0: Psikolojik halimiz, immünolojik halimiz ve hormonal halimiz birbiri içine giriyor. Onun için psiko-immüno-hormonal sistem dediğimiz bir sistem var. Yani hormonlarımız o ruh halimizi ve şeyimizi yaparken hepsi birbiriyle etkileşiyor ve belli semptomlara yol açıyor tabii.
1: Yani o zaman ağır depresyona girmiş birisine hormon tedavisi yapmadan önce asıl ne o hale soktu onu ona gitmek lazım.
0: Tabii
1: O da
0: araştırmak
1: büyük
0: gerekiyor.
1: ihtimalle finansal sıkıntı oluyor ya, insanların %99'u parası bitti diye bunalıma giriyorlar.
0: Şimdi orada
1: değil mi? Yani o zaman siz ilaç verdiğiniz zaman param bitti ama dert etmeyeyim haline mi geliyor, nasıl
0: yani
1: oluyor?
0: şöyle, aslında bazı hormonal hastalıklar belli ruh hastalıklarını tetikleyebiliyor. Mesela tiroid hormonu ile ilgili problemler, tiroid hormonu fazla çalıştığında anksiyete, stres, panik bozukluk gibi şeyleri tetikleyebiliyor. Az çalıştığı zaman da depresif ruh haline sebep olabiliyor. Yani bunları araştırırken alta yatan geride bir fiziksel hastalığa yol açan bir şey var mı? Burada hormonlar devreye giriyor.
1: Ama yani şimdi adamın hayatında bir sebep var. Yakını ölmüş, işi batmış, bir şey yok. Siz biliyorsunuz iş batmak insanın şeysini nasıl bozar. Şimdi o adamı tedavi etsen daha kötü. Daha umursamaz olacak. Yani bırakacaksın ki canhıraş işini kurtarmaya çalışsın, değil mi? Yani
0: Aslında
1: onun dengesi
0: orada,
1: nedir yani?
0: yani şöyle, hormonal altyapısı var mı ya da tetikleyen bir hastalık var mı bakıyoruz. Tabii o hastalık yoksa psikolojik olarak onu tedavi etmek gerekiyor. Yani orada tabii amacımız o insanı yani yaşamını devam ettirmesini sağlamak. Orada tedaviden kastımız o. Yani hayatını devam ettirebilsin, o stabilite içinde gidebilsin. Orada ilaçla müdahale ya da işte psikoterapi gibi şeyler o zaman devreye giriyor.
1: Şimdi şirketlerde de bir şey var, değil mi? Bir ömrü oluyor şirketlerin. Yani bir iş yapmaya başlıyorlar. O işin de şeysi geçiyor. Yani geçerli kalmıyor, değil mi? Mesela eskiden matbaa diye bir şey vardı. Şimdi ne kadar kaldı, değil mi?
2: Evet, yani şirketlerin faaliyet alanları belli bir süreden sonra kendini güncellemesi lazım. Yani şimdi tekstil şirketlerini düşünürseniz, şimdi geri dönüşümlü kumaşlar çıktı, bir sürü sentetik kumaşların çok daha farklı versiyonları var vesaire. Sonuçta aslında hayatın içerisinde neyin değiştiğini şirkete ya organizasyona da entegre etmek çok kıymetli.
1: Yani danışmanlık olarak siz şirkete gidip, kardeşim sen tası tarağı topla yürü git, senin bu yaptığın iş kalmamış
2: dediğim oldu.
1: Dediğiniz oluyor
2: oldu.
1: mu?
2: Bir yazılım şirketi, yapay zekanın, yani bundan çok net söyleyebilirim, 2018 yılında, 2018'den 2019'a kadar yönetim danışmanlığı yaptığım bir yazılım şirketi. O esnada bankacılık hizmetleriyle ilgili yazılımlar yapıyor ve o yazılımların, işte yazılımcılar çok iyi bilirler, o aralardaki işte bug'ları bulması vesairesi, bir sürü
1: Bir sürü insan
2: şeyler.
1: maaş alıyor kod.
2: Şu an onu sadece tek bir yapay zekayı eğiterek, yani o zamanlar 170-180 çalışanı olan bir şirketten bahsediyorum. O
1: Şimdi
2: zaman söylemiştim. Yani çok yakın
1: Elon
2: zaman.
1: Musk bir tane yazılım şirketi kuruyor. Yazılımcısı yok.
2: Şimdi 5 yıl önce ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum. Sonuçta yönetim danışmanlığı bir noktadan sonra artık hani bir yere doğru evrildi ve artık şirketler bunun yerine kişileri yönetmeyi, o nedenle aslında birazcık ben kişilere doğru yöneldim. Kişiler kendilerini bir şekilde geliştirmekle ilgili bir güncelliği olması lazım. 5 yıl önce herkese, işte kariyer danışmanlığı yaptığımız dönemlerde bana en çok gelen soru, yazılımcı olursak veya kod yazmayı bilirsek hayatımız kurtulur mu? Söylediğim şey, uzaklaş. Yani ehliyetli bir iş, zanaatkarlık yapacağın bir iş bulmalısın dediğimi çok hatırlarım. Ve o zaman da tabii insanlar bu öngörüleri çok fazla fark etmedikleri ya da kabul etmek istemedikleri için çokça danışmanlıkları bırakmak durumunda kaldığımız olmuştur. Yani benim öngörülerimin doğru olmadığını düşünecek noktaya götürdüler ama şu anda hiçbir yazılımcı iş bulamıyor.
1: Kaç çeşit insan tipi var? Yani bir organizasyon gözüyle baktığımız zaman.
2: Yani hangi taraftan baktığımız çok önemli. İşte dışa dönükler, içe dönüklerden bakabilirsiniz. Gelişime açıklar, gelişime kapalı, konservatif olanlar. Yani çok fazla, hani bunun tek bir cevabı yok. Hangi düzlemden baktığınıza bağlı. Çünkü insanı hala tanımlamak hala

0: devam eden bir süreç olduğu için.
1: Benim ama bir şeyim var. Mesela üst düzey yönetici ne kadar üst düzeyse o kadar psikopatik özellikler ediniyorlar. Mesela
0: güç zehirlenmesi yaşayan
1: güç
0: çok
1: zehirlenmesi değil. Mesela profesyonellik dediğimiz zaman anlaşılan işte başkasının iyi yaptığı şeyi üstüne alacaksın. Kendi kötü yaptığın şeyi başkasına atacaksın.
0: Bunlar çokça çokça yaşanan.
1: Ama konular, profesyonellik evet. Bu yani.
0: Mı acaba?
1: öyle. Sonuçta onu raporla yapıyor. 50 sayfa raporla yapıyor. Gene onu yapıyor yani.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta iki kelimeyle deyince basit gibi geliyor ama sonuçta ya veya yüzüne gülüp sen iyisin deyip arkasından maaşını yükseltmiyor. Falan. Yani
0: sonra da zaten neden bu şirketler batıyor noktasına geliyoruz. Niye bu şirketler büyümüyor? Yani sadece bir CEO'ya bağlı bir eğer organizasyonu geliştirmeyi düşünülüyorsa çokça hata yapılıyor. Biz 2017 yılında bir burada belki ismini telaffuz etmem gerekiyor bir dernek kuruldu ve o derneğin içerisinde çokça tartıştık bunu. Ben her zaman kişisel gelişimin organizasyonel gelişimden daha kıymetli ve daha önemli olduğunu hep savundum. Çünkü organizasyonları oluşturanlar zaten kişiler. Kişi eğer kendiyle barışık ve gelişime açık değilse organizasyonda bir yerde tıkanıyor.
1: Ya organizasyon derken hiyerarşi var. Hiyerarşi içinde insanların karakterleri ister istemez zayıflamıyor mu?
0: Elinda Baton'un kitabı Statü Endişesi'nde çok şey yazar. Yani o statüyü ele geçirdiğiniz zaman her şeyi yapabilir güçte olduğunuz bir otorite haline geldiğinizde söylediğiniz her şeyin doğru olması, söylediğiniz her şeyin yapıla gelmesiyle ilgili bir ben ona hala diyorum güç zehirlenmesi yaşıyor ve bu bazen gerçekten patolojik bir noktaya kadar gidebiliyor. Yani
1: herkesin her şeyine karışan bir insan evet, tipi oluyor mesela evet, hiç ihtiyacı olmadığı halde. Evet.
0: Çünkü her şeyi bilmek istiyor. Bir şekilde kontrol etmek istiyor. Kontrol olayı da aslında en büyük problemlerimiz. Her şeyi bilmek istediği için her şeyi de kendi kontrol etmek istiyor ve kontrol dışında olan şeyleri reddeden ve o tarz inisiyatif alan insanları istemiyor. Ama inisiyatif almak da tamamen yaratıcılığı destekleyen bir şey. İşte yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Organizasyonlar kendi kendine kapanıp yok oluyorlar bir noktadan evet, sonra.
1: Evet, şimdi öyle insanları nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani adam benim bildiğim kadarıyla nüfusların %1'i ila ikisi toplumuna göre psikopat.
2: Tabii.
1: Bayağı ciddi psikopat yani. Tabii. Nasıl ayırt edeceğiz onları? Hormonal bir şey mi var? Psikopat mı ona, adam? Testosteronu mu azmış? Ne olmuş? Nasıl ayırt edeceğiz?
2: Onu ayırt etmek bizim için çok kolay. Bir hormon testi yapıyoruz. Ona göre yol gösteriyoruz ama.
1: Ama her hormon herkese aynı şekilde mi etkiliyor yani?
2: Aynı şekilde etkilemiyor. O hücre düzeyinde farklılıklar oluşuyor tabii. O hücrenin düzeyinde reseptörler var. Herkeste farklı oluyor tabii. Yani kullandığımız ilaçların etkisinde de görebiliyoruz. Bazen çok hafif oynamalar bazı kişiler şiddetli bir şekilde hissederken bazıları hiç hissetmeyebiliyor. Bizim mesela tiroid hastalarımız var. İlacını veriyoruz. Dozunu ayarlıyoruz. Bazıları uzun süre hatta hiç yıllarca hiç aramıyor. Hiç ayar bile yapmıyoruz. Çok iyi gidiyor ama bazılarının her ay dozunu ayarlamak durumunda kalıyoruz. Yani orada tabii reseptör duyarlılığı farklı oluyor.
1: Herkes bir hormon testi yaptırmak zorunda mı mesela şimdi? Hiç hayatımda hormonlarıma baktırmadım mesela.
2: Yani şöyle herhangi bir şikayeti yoksa önermiyoruz ama belli bir yaştan sonra 40'lı yaşlardan sonra özellikle tiroid hastalığı Türkiye'de çok fazla. Onun için bir tiroid
1: nedir tiroidin mesela hastalığının belirtileri?
2: Tiroid hastalığı az ya da çok çalışmasına göre belirtileri farklılık gösterebiliyor. Fazla çalıştığında genelde saç dökülmesi, çarpıntı, terleme, sinirlilik, kilo verme, gözlerin öne doğru gelmesi, bazen bağırsak problemleri ve kilo ile ilgili problemler yaratabiliyor. Tabii kadınlarda adet döngüsünü bozduğu için gebe kalmada zorluklar da olabiliyor. Az çalıştığında tam tersi belirtiler oluyor.
1: Şişmanlama
2: bu sefer
1: falan mı?
2: Şişmanlama oluyor, halsizlikler oluyor, yorgunluk, enerjisizlik, işte kaslarda erime. Ama genelde bizim en çok gelen şikayet halsizlikler, yorgunluklar, saç dökülmeleri, kadınlarda adet düzensizlikleri ya da kilo alımı gibi şikayetlerle genelde geliyor. Tiroid hastalığı önemli çünkü kadınlarda çok fazla ama Türkiye'de sıklık, genel sıklığa baktığımızda iyot eksikliği diye bir problem var. İyot eksikliğine bağlı Türkiye endemik tiroid hastalığı hastalığı olan ülkelerden biri.
1: Yani o eczanelerden iyot alıp damlatıp için falan diyorlar. O
2: yapmak... Onu şöyle önermiyoruz. O bir Lugol diye bir solüsyon var. Onun içindeki iyot miktarı çok fazla. Yani çok fazla dediğim, onun bir damlası bizim bir aylık ihtiyacımızı
1: iyot
2: karşılıyor.
1: İyot uçuyor galiba. Onu bir yerde tutmak da kolay
2: uçuyor.
1: Değil.
2: Yani yemeğe iyotlu tuz attığınızda yemek pişinceye kadar iyot buharlaşıp denatüre oluyor. Onun için iyot eksikliğinde varsa, iyotlu tuz kullanılacaksa yemek piştikten sonra ilave etmelerini öneriyoruz hastalara. Ha, bazen iyot kullanıyoruz tabii ama iyot damlaları var. O damlalarda makul dozlar olan damlalar var. Onları kullanıyoruz. Belli bir süre düzeldikten sonra kesiyoruz.
1: Peki ömürle hormonların bağlantısı nedir? Yani soruyu baştan sorayım. Hormonlarımızın eksiklerini tamamlayarak ömrümüzü uzatamaz.
2: Tabii longevity dediğimiz kavram son dönemde çok popüler olan kavram. Aslında longevity'nin temeli hormonlara bağlı. Öyle yani mi? Orada işte şimdi biliyorsunuz menopozdaki kadınlarda östrojen hormon replasmanları. İşte aslında östrojen hormon replasmanın sağladığı şey o gençlik halini devam ettiriyor. Yani kadının kendini iyi hissettiği, işte kaslarının güçlü olduğu, yorgunluk ve halsizliğinin olmadığı, işte saçlarının gör olduğu, östrojen çünkü mucize bir hormon aslında. Onu devam ettirdiği zaman hem kendini ruhen daha iyi hissediyor, hem aslında hücreler daha iyi hissediyor. Şimdi son dönemde büyüme hormonları var. Büyüme hormonları longevity için kullanılıyor. Bazı büyüme hormonu etkisi yaratan
1: kadınlarda da
2: var.
1: Testosteron var, erkeklerde de östrojen var ama değil mi? Böyle var, bir ikisinin de eksikliği olabiliyor değil mi? Ayrı ayrı.
2: Yani erkeklerde...
1: Erkekte mesela östrojen eksikliği olduğu zaman ne oluyor?
2: Yani şöyle, şimdi gördüğümüz şeyler değil onlar. Ama kanda baktığımızda aslında östrojen eksikliğinden çok erkeklerde östrojen fazlalığı görüyoruz. Neden? Kullandığımız hormon katkısı olan çok sayıda işte gıda, pestisit yüklü şey.
1: Soya söylüyorlar mesela. Soya çok yiyince onda da bir hormon mu var?
2: Soya tiroidi etkileyen bir madde aslında. Bu soya sosları çok kullanıldığı zaman tiroidi bozabiliyor. Yine soya östrojenik etkisi olan bir madde. Dolayısıyla soya çok tüketildiğinde östrojenik etki yaratabiliyor ama aslında son dönemde erkeklerde bu jinekomasti dediğimiz göğüslerdeki büyümenin sebeplerinden biri işte genelde tavukların çoğunda maalesef işte ineklere ve tavuklara büyüme hormonu ve östrojen verildiği için çabuk gelişsinler
1: diye. Ya ama
2: o
1: sindirim sistemimizden geçiyor mu vücudun içine? Yiyorsun gidiyor yani o değil mi? İşte, pişiyor bir de falan.
2: Devam ediyor etkisi. Yani o yediğiniz hayvanda varsa öyle o katkı mi? Sizin vücudunuza da bulaşıyor. Sütlerde çok
1: ama
2: büyük.
1: Ama aynı problem. Şeyi yiyenlerde yani o zaman herkeste olması lazım. Herkes diyor. Bazılarında var. Bazılarının...
2: Herkeste olmuyor. Sebebi kişisel farklılıklar. Bazılarının işte karaciğeri onu iyi metabolize ediyor. Ama bazılarının karaciğeri metabolize edemiyor. Şeylerde tabii kozmetiklerde bizim kısa östrojen dediğimiz östrojen etkisi gösteren bazı maddeler var. Son dönemde asıl büyük problemlerden biri de o. Yani kullanılan o kozmetik maddelerin çoğu maalesef kısa östrojen
1: çocuklarda
2: etkisi,
1: değil mi hormon şeyleri?
2: Çocuklara tabii erken ergenliğe de sebep oluyor. O östrojen etkisine bağlı olarak işte onlarda genelde süt çok tüketenlerde, işte tavuk çok tüketen çocuklarda maalesef o östrojenik etki ani şeye yol açabiliyor.
1: Ama bir de çocuklara çok şimdi bu ne diyorlar ADD mi işte çok fazla
2: dikkat eksikliği
1: mi yaramaz? Eskiden yaramaz derdik.
2: Tabii.
1: Şimdi dikkat eksikliği deyip ilaç veriyorlar. Yani
2: aslında çok... orada bu dijital dünyanın getirdiği sorunlardan biri hiperaktivite. Çünkü çocuklar maalesef artık oyun oynayamıyor. İşte dışarıda birbirleriyle sosyalleşemedikleri için o enerjiyi atamıyorlar.
1: Yani... Ama ihtiyacı olan dikkat o kadar onun. Yani şimdi oturup o çocuklar, ben biliyorum birçoğunu, 15 saniyede zaten başka çocuğun 10 dakikada anlayacağı şeyi anlıyor.
2: Çoğu öyle.
1: Ve sıkılıyor.
2: Tabii.
1: Ve şimdi bu çocuğu sakinleştirmek için ilaç veriyorlar ondan sonra.
2: İşte yani orada aslında tabii orada gri zon olan yerler var. Onlara kesinlikle ilaç vermemek gerekiyor. Orada karar verirken o dikkat eksikliği çocuğun okul başarısını etkiliyor mu? Aslında kriter o. Yani o...
1: Ya okul başarısı da okul her şey mi? O bir sistem koymuşlar. Okul iddia ediyor ki 40 tane çocuk aynı hızda gelişecek, aynı kapasitede olacak, aynı azgınlık seviyesinde olacak. Şimdi sen buna uyum göstermeyeni ilaç veriyorum dersen, bu
2: doğru
1: da çok
2: değil,
1: yanlış
2: tabii,
1: değil mi yani?
2: Tabii ki yanlış. Yani orada

0: aslında tabii ilaç işin kolayı ama biraz da maalesef annelerin ve babaların daha çok tercih ettiği yöntem.
1: Ama doktorların da bence burada çok sorumluluğu var. Yani annenin babanın aklına gelmez ki anne baba eski yaramazlık yapanı kulağını çekip oturttururdun yani. Şimdi ilaç veriliyor.
0: İlaç veriliyor maalesef son dönemlerde çok arttı o ilaç verilme. Onun tabii daha çok psikiyatristler ve çocuk psikiyatristleri o yaştakilerle ilgileniyor. Ama benim gördüğüm evet çok son dönemde ilaç kullanımı inanılmaz arttı son dönemde.
1: Çocuklardaki hormon bozukluklarını şeyleri neler en fazla?
0: Çocuklarda genelde kız çocuklarında erken ergenlik yani erken adet olma.
1: Şimdi bunun da artmış galiba değil mi?
0: Son dönemlerde çok arttı tabii.
1: Bunun da sebebi nedir? Gene bu gıdalardaki
0: hormon katkısı en büyük sebeplerden.
1: Bu gıdalardaki hormon katkısının insanı etkilemesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii kanıtlanmış bir şey. Yani işte plastikler mesela hormon katkısı olan şeylerin başında geliyor. O içtiğimiz pet şişe suları BPA denen bir madde içeriyor. Hatta o maddelerin içen gebelerin şeyde bile kordon kanında bile
1: maalesef, yani mikroplastik çıkıyor. Mikroplastik hormon mu?
0: Mikroplastikler hormon etkisi yaratabiliyor.
1: Hormon etkisi
0: tabii,
1: yaratıyor.
0: BPA hormonu.
1: Ne yapıyor
0: BPA
1: mesela?
0: Dediğimiz madde östrojenik etki yaratabiliyor. Bazen tiroidi olumsuz etkileyebiliyor. O mikroplastikler aslında hormonal.
1: Yani mikroplastik aldığımız zaman östrojen salgılanması mı artıyor mesela?
0: Endokrin bozucu onlar. Yani hormon salgılayan organları etkilediği için orada ya salgı bozukluğuna yol açabiliyor.
1: Peki şimdi longevity açısından baktığımız zaman tıp ne zaman bu işi çözecek? Veya çözebilecek mi? Şimdi hep yani böyle ucundan böyle birazcık hayat kalitesini arttıran şeyler var. Gerçek manada yaş uzaması.
0: Gerçek manada şöyle çalışmalar var tabii ama geldiğimiz nokta doyurucu mu değil. Yani şu anda
1: tıp buna da çalışmıyor. Yani tıbbın benim gördüğüm kurumsal tıp birisi hasta olsun ona güzel ilaç verelim.
0: Tabii.
1: İş devam yani mekanizma öyle kurulmuş sanki gibi geliyor bana.
0: Tabii hastane sistemleri öyle. Yani biraz longevity daha çok özel ilgi alanı olan kişilerin
1: hatta uğraştığı. Hatta şarlatan deniyor. Yani ben hayat uzatma iddiasında olan doktorlara bir de aşağılanıp şarlatan deniyor. Yani tıp aslında şu andaki yapısıyla hayatın uzamasını istemiyor gibi görüyorum
0: şimdi
1: ben.
0: Tıpta iki şey eksik şu anda. Bir koruyucu tıp dediğimiz şey çok eksik. İşte hasta olmadan gerekli önlemlerin alınmaması. İkincisi de işte hayatı uzatırken yani ileri yaşlarda daha sağlıklı yaşam anlamında son dönemlerde tabii çok sayıda takviye çıktı. Ondan sonra hormon tedavileri çıktı ama bunlara herkesin ulaşması çok zor. Yani maddi...
1: Bir de ne doğru ne değil belli değil.
0: Orada gri noktalar
1: şimdi
0: da çok
1: hormonları
0: fazla.
1: Hormonları yaparken bir sürü kanserleri de aktive ediyor.
0: Büyüme hormonundaki yapılırken en büyük çekincelerimizden biri o mesela dediğiniz gibi. Büyüme hormonu IGF-1 dediğimiz bir maddeyi artırıyor vücutta. IGF-1 aslında tüm hücreleri uyararak kanserojenik etki yaratabiliyor. Onun için tabii bu tedaviler kullanıldığında çok düşük dozlarda ve belli testler yapıldıktan sonra yani vücutta bir kanser hücresi var mı, tetiklenecek bir organ var mı, ailede kanser hikayesi var mı? Bütün bunlar araştırıldıktan sonra ve çok düşük dozlarda yapılması gerekiyor. Çünkü yüksek dozlarda yapıldığında vücutta sessiz olan bir kanser hücresini uyandırma riski
1: peki
0: her zaman
1: bu,
0: var.
1: Bu iş çözülürse nasıl çözülecek? Yani hormonla mı çözülecek? ne bileyim ben gen tedavisiyle mi çözülecek? İçine proteinini verilecek nasıl çözülür?
0: Hepsi beraber aslında.
1: Öyle mi?
0: Hepsi beraber çözülüyor. Yani şöyle takviyeler tabii son dönemde çok kullanılıyor. Gerçekten elzem olan ve vücut için hem bağışıklığı hem ömür uzatan etkileri olan takviyeler var. D vitamini mesela öyle takviyeler.
1: Siz mesela kendiniz ne takviyeler kullanıyorsunuz?
0: Ben D vitamini düzenli kullanıyorum.
1: O D vitamini içinde güneş almazsanız dışarıdan al yani D vitamini ölçüsünün bir sebep değil bir sonuç olduğu söyleniyor. Kilometre göstergesi gibi. Yani onu dışarıdan takviye ederek ne kadar etkili oluyor acaba?
0: Şöyle aslında şu anda Türkiye'de ve tüm dünyada neredeyse %70-80 oranında D vitamini eksikliği var.
1: Tamam da bunu dışarıdan tamamlayabiliyor muyuz?
0: Dışarıdan şöyle tamamlayabiliyoruz. Yaz aylarında güneşin tepede olduğu saatte güneşe çıkmamız gerekiyor. 10-15 dakika çıktığımızda o günlük ihtiyacımızı karşılıyoruz. D vitamini depolanan bir vitamin.
1: O da bir

0: Hormon değil mi?
1: Bir hormon vitamin. Vücutta depolanıyor. Yani yazın 2-3 saat güneşlendiririz. Bir haftalık ihtiyacınızı karşılıyor.
0: Hayır, ben o ağızdan alınan D vitaminlerinden bahsediyorum. Onlar hakikaten bir etkisi oluyor mu?
1: Tabii etkileri var. Şöyle, ağızdan kullanılan D vitaminleri kanda D vitamini seviyelerini yükselttiği zaman hem bağışıklık kuvvetlendirici etkileri, hem kemik ve kasları kuvvetlendirici etkileri, hem genel vücut ve otoimmüniteyi azaltıcı etkileri.
0: Bunun ama sırf D vitamini değil, magnezyum, çinko falan filan gibi şimdi şeyler olmazsa.
1: Tabii D vitamini kullanırken K2 vitamini diye bir vitamin var. O K2 vitaminiyle alımını öneriyoruz. Özellikle ileri yaşlarda kullanılacaksa K2 vitamini aslında D vitamini vücutta kalsiyum emilimini artırıyor. K2 vitamini onun doğru yere gitmesine yol açıyor. Yani kemiklerde yönlendiriyor kalsiyum. Yine magnezyumla beraber almadığınızda tabii magnezyum aslında B6 ve D3 vitaminle beraber alınması gereken bir şey. Onlarla beraber almadığınızda emilimi yeterince olmayabiliyor. Bunları alırken tabii sinerjik etkileri var. Onun için onlardan faydalanmak gerekiyor. Benim rutinde kullandığım bir D vitamini.
0: Omega 3. Her gün mü alıyorsunuz?
1: D vitamini şöyle.
0: Aylık alanlar var, her gün alanlar var.
1: Orada kullanım farklılıkları var. Yani kış aylarında günlük 5000 ünite almanız gerekiyor. Bunu isterseniz haftada bir defa, işte her gün o toplam dozu alabilirsiniz.
0: Hangi yemekte var? Bu hiçbir yemekte var mı?
1: Yemeklerde çok yok maalesef. Yok. Yani tereyağında ve yumurtada çok az var ama o günlük D vitamini karşılamak için kilolarca tereyağı yemeniz lazım. Ya onun için kış aylarında güneş görmüyorsanız, ofis ortamında çalışıyorsanız mutlaka takviye almanızda
0: fazlasının
1: almanız
0: bir zararı var mı? Şimdi bir ara 50 diyorlardı. Şimdi son şeylere göre 150 bile olsa bir sorun yok deniyor. Bunun
1: yok değil. Var. D vitamini şöyle. Yağda eriyen vitaminler vücutta. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bunlar fazla alındığında vücutta depolanıyor. Vücutta depolanınca fazlalığına bağlı sıkıntılar görebiliyoruz. Hmm. D vitamini mesela ben mecburi hizmet yaptığımda bir tane hasta bir hafta içerisinde 3 tane ampul D vitamini kırıp gelmişti. O zaman kandaki kalsiyum seviyesi normalde 8.5-10 olması gerekirken 17 ölçmüştük biz. Bir hafta içinde 3 tane D vitamini kırıp içtiği için, sonra onu düşürmek için aylarca uğraştık. Yani
0: gölgede mi durdu düşürmek için?
1: Şey tabii D vitamini vücutta fazla olduğunda yağda depolandığı için vücuttan onu söküp atmak çok zor. Ama orada tabii
0: ne oluyor? Çok kalsiyumu yükseltti.
1: Kalsiyum çok yükseldiğinde
0: kanser öyle şey.
1: Bilinç bulanıklığı yapabiliyor. Kalp damarlarında kireçlenmeye sebep olabiliyor. Kalpte ritim problemleri yapabiliyor. Böbreklerde yetersizliğe yol açabiliyor. Onun için hani D vitamini kullanılacaksa
0: nedir üst sınırı? Bunun 100'ü geçmemesi lazım o zaman.
1: Benim önerdiğim 50 ile 80 arası. 80'in üstünde çünkü.
0: Ama idealler, 50 sanki az, çok azmış gibi de şeyler.
1: Yok, 50-80 ideal doz. Yani şöyle diyeyim, 80'in üzerinde idrarla kalsiyum atılımı başlıyor. İdrarla kalsiyum atılımının başlaması demek böbrek taşının tetiklenmesi anlamına geliyor. Bir de çok küçük bir kısım var. Yani belki %1'lik bir kısım var. D vitamine aşırı duyarlı olabiliyor bazı insanlar. Yani çok düşük dozla bile bazen taş ve kum dökenler olabiliyor. Kişisel farklılıklar olabiliyor. Ona da dikkat etmek
0: peki,
1: lazım.
0: Peki D vitamini alıyorsunuz başka?
1: D vitamini omega 3 alıyorum. Omega 3'ün biliyorsunuz hem antioksidan hem anti-inflamatuar etkisi var.
0: Balıkta
1: hem,
0: oluyor değil mi omega 3?
1: Omega 3 balıkta genelde somun balığında yoğunluk olarak olur ama şeylerde de var tabii. Cevizde var, işte semizotunda, yeşilliklerde de çok az miktarda olabiliyor. Omega 3 günlük 1 gram alınmasını öneriyoruz ama
0: balık yağı değil mi dediğimiz?
1: Balık yağı, omega 3 balık
0: bir
1: yağı.
0: Bir annelerimizin için balık yağı.
1: Annelerimizin
0: hap hali şimdi değil mi?
1: Şimdi kapsül hali var, şurup halleri var ama erişkinde kapsül günde 1000 miligram alınmasını öneriyoruz. Onda da tabii EPA ve DHA diye iki ayrı formu var. DHA daha çok beyni besleyen alt formu. EPA da işte kalbin damarlarını koruyan omega 3 diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü de magnezyum. Bu üç taneyi ben düzenli olarak kullandım. Bunlar var. Diğerlerini ara ara alıyorum. İşte B12 düşük
0: ama şimdi
1: zaman,
0: dediniz ki 15-20 tane şey var, binlerce var dediniz.
1: Binlerce var tabi.
0: Binlerce hormon var. Şimdi bunun, bu binlerce hormonu tespit edip her birinin düşüşünü, çıkışını incelesek, niye eksiliyor, niye şey, bu yaşam uzamasına çok ciddi etkisi olmaz mı bunun?
1: Şöyle, şimdi zaten hormonal araştırmalar o yönde yoğunlaşıyor. Mesela son dönemde biliyorsunuz GLP hormonu diye bir

0: Neydi GDP hormonu?
1: GLP hormonu iştahı dengeleyen, işte ha, kilo verdirmek için
0: alıyorlar, kullanılan, iştah kesiliyor.
1: Aynen. İştah kesiliyor, kilo veriyor.
0: GLP, o da mı hormon?
1: Tabii GLP hormonu bağırsaklardan salgılanan bir hormon. İştahı dengeleyen hormonumuz, insülini dengeleyen hormon. Mesela onunla ilgili çok ciddi bu ömür uzatma ile ilgili çalışmalar var. Çünkü insülin hormonu arttığı zaman, insülin hormonu şekeri ayarlayan hormon ama kanda fazla olduğunda işte yağlanmaya, kilo alımına sebep olan hormon aslında inflamasyon yaratan hormon.
0: GDH'yi alıp iştahı durduruyorlar ama onların da şey, belki ömrü uzuyor ama yaşama enerjileri gidiyor. İştahları kaçmış. Böyle yani bir iki tane gördüm. Enerjiyi düşürüyor çok fazla.
1: Enerjiyi düşürüyor, yorgunluk, halsizlik yapabiliyor.
0: Yorgunluk, halsizlik
1: onun için
0: yapıyor.
1: Tabii ihtiyacı olana vermek lazım. Şeker hastası, şekeri yüksek, çok kilolu.
0: Yok şimdi herkes yani neredeyse onu almayanı dövüyorlar gibi bir şey var.
1: Herkesin
0: şimdi
1: kullanması uygun değil tabii. Orada mutlaka uygun hastaya, uygun dozda ve uygun sürede kullanmak lazım. Türkiye'deki en büyük şeylerden biri o. İşte kulaktan duyma bilgilerle maalesef çok yüksek doz alıp işte sıkıntı yaşayan, işte pankreas iltihabı geçiren, göz problemi geçiren, başka sıkıntılar yaşayan hastalar duyuyoruz. Bana da bazen geliyor. Gidip eczaneden en yüksek dozunu alıp hiçbir hastalığı olup olmadığının farkına varmadan yapan hastalarla, çok cesaretli hastalarla karşılaşıyoruz. Bunlar da tabii çok ciddi problemlere yol açabilir. Evet. Ama diğer yandan şeker hastalarında kullandığımızda
0: mucizevi bir şey.
1: Benim kullandığım 4-5 tane şeker ilacını kestiğim hasta var. Yani haftada bir iğne enjeksiyonuyla şekeri dengeye gelen, her gün 4-5 ilaç kullanırken.
0: Bu mide ameliyatları vardı, onları azalttı mı?
1: İnanılmaz azalttı tabii.
0: Azalttı değil mi artık, onlara
1: yani
0: ihtiyaç
1: şöyle,
0: kalmadı.
1: Bu GLP iğnelerinin çeşitli şeyleri var. GLP ve GIP, iki tane hormonun olduğu bir iğne var. Onun mesela bir yıllık kullanım sonuçları obezite cerrahisine yakın. %25-30'a yakın kilo verdiriyor bir yıl kullanıldığında. Tabii onun doz titrasyonunu çok şey yapmak lazım. Hani agresif olmamak lazım. Hastanın ihtiyacına göre çok düşük dozla başlayıp gerekirse artırmak gerekiyor.
0: Bu aslında devrimsel bir hormon galiba.
1: Devrimsel bir hormon kesinlikle. Şimdi son
0: ne zaman bulundu bu?
1: Bu hormon aslında 1985 yılında bulunan bir hormon ama 2000'lerin başında kullanıma girdi. İlk kullandığımız
0: 3-4 yıl oldu değil mi bu? Tam...
1: Yok aslında 20 yılı var bunun. Türkiye'de biz diyabet hastalarında kullanıyorduk ama günde 2 tane kullanıyorduk. Hı. Yani günde 2 defa enjeksiyon yapıyordu hasta yemek öncesi. Sonra bunlar geliştirildi. Sonra günde 1'e düşürüldü 2017-2018'de.
0: Yani vücut içinde yayılma hızı yavaşlatıldı o zaman.
1: Onun bunu, moleküler mi yapısıyla oynayıp yer ömrünü uzattılar aslında.
0: Ömrünü uzattı.
1: Şimdi son çıkan versiyonları haftalık kullanım olduğu için bu kadar yaygınlaşmasının sebebi o aslında.
0: Öyle
1: haftalık
0: mi,
1: kullanım.
0: Evet.
1: Günde 2 defa kullanırken hiç kimse yanaşmıyordu kullanmaya.
0: Şimdi şirketlere nasıl ilaçları oluyor? Şimdi eskiden mesela re-engineering deniyordu, yeniden yapılanma. Yok ISO deniyordu, kalite yönetimi falan. Şimdi nasıl şirketlere yönelik ilaçlar var?
2: Şirketlerin çok fazla enstrüman kullandıkları, her şirketin kendine ait enstrümanları var. Ama bunlar birazcık sanki popüler olanın arkasından gitmek gibi. Ben daha çok yaptığım şeyler de aslında insan odaklı sistemlerle ilgileniyorum.
0: Ya mesela şu anda yapay zekanın yapacağı bir işi insana yaptırmak, organizasyon açısından batma sebebi, insan açısından da batma sebebi. Yani yapay zekanın yapacağı bir işi sen yapıyorsan, senin de batma sebebin. Buna yönelik mesela ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz?
2: Şu an sorduğunuz soru her şirkete göre değişen bir şey, durum. Yapay zeka sonuçta insanın aslında insanın üretkenliğini bir şekilde sisteme yaptırmak ve o sistemden bunun geri dönüşümünü almak ve şirketin yapabilir kapasitesini artırmak. Tek
0: yani
2: bir düzlemde
0: bu. Şu anda
2: bu.
0: Şöyle bir şey var. Şirketlerde insanlar var. Yapay zeka kullanıyorlar. Ama o yapay zekayı niye kullanıyor? Şu anda kaytarmak için kullanıyor. Yani kendi hazırlayacağı raporu yapay zekaya hazırlatıyor. Halbuki organizasyon açısından baktığımız zaman organizasyonun hangi işi yapay zekanın yapıp hangisini insanın yapacağını bilip yapay zekanın yapacağı işi zaten ona yaptırması lazım. Hı hı. Değil mi yani? Böyle bir
2: şimdi şöyle zaten
0: yani benim, yeniden yapılanma benim, dediğim zaman benim aklıma bu geliyor şu
2: şimdi
0: anda.
2: Şimdi az önce söylemeye çalıştığım belki doğru şey olmadı.

0: organizasyonel gelişimde ben insana odakladığım ve aslında kitabını yazdığım şeyin konusu da bu. Bizim meselemiz insana odaklanmadığımız sürece ister yapay zeka ister organizasyonel gelişim hiçbir şey çok da fazla işlemiyor. Meselemiz insanı geliştirmek ve o insandan nasıl faydalanır? Yapay zekayı da biz yapıyoruz. Şimdi yapay zekada etik tartışılıyor. Yapay zekada verilen bilgilerin aslında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili insanı manipülasyon konuları konuşuluyor. Bunların hepsini yapan ve bu dataları giren insanlar. Biz insana odaklanmadığımız sürece hangi sistemi kullanırsak, hangi yapay zeka sistemini şirkete dahil edersek hiç fark etmiyor. Ve bu insan eliyle şekillenen bir noktaya gittiği için de biz sonucu yine insanın oluşturacağının farkına varmadan ama ilerliyoruz. Şimdi
1: benim hani ben de birazcık işletme okudum, yönettim, danışmanlık falan. Ürünler vardı böyle dediğim gibi. Re-engineering diye bir ürün vardı. Yok işte ortak akıl çıkartmak diye bir ürün vardı. Hı hı. Şirketlere bunların hepsi ve işte ISO bilmem kaliteyi arttırmak. Hı hı. Bu yapay zeka yönelik bu danışmanlık şirketleri bir ürün koydular mı ortaya? Kardeşim durun bir. Organizasyonunuzu bundan sonra buna göre yapın. Çünkü re-engineering'de ne yapılıyordu? Bütün prosesler çıkartılıp bunların hangileri atılabilir? Hı hı. Bu kararlaştırılıyordu. Şimdi bunun prosesleri çıkartıp bunların hangisini yapay zeka yapabilir denilen bir ürün var mı?
0: Bir sürü ürün var. Yani sonuçta sizin sorduğunuz sorunun şeyinde bir sürü ürün var. Bu ürünlerin hepsi şirketlerin kendi ihtiyacına göre. Çoğu yapay zeka dediğim şeyi doğru tanımlamak çok önemli. Şimdi şirket ihtiyacını belirledikten sonra yazılan bir sürü program var. Yani şirketlere entegre edilen programlar var. Paket programlar var. Ve dataların girildiği. Ben şu anda bir Türkiye'nin çok büyük bir sağlık grubuyla çalışıyorum 6 yıldır ve onlarla yönetim danışmanlığı noktasının ötesinde biz şimdi sistemler artık o kadar kendi işlemeye başladı ki biz insanı oraya nasıl entegre edeceğiz? İnsanın aslında bir sürü işi kaybedecek. Ama kaybederken aslında şirketlerin de kazanacakları ve o insanın aslında üretkenliğini ortaya çıkaracağı başkaca işler de var ve bu işlere hazır olma hali çok kıymetli. Sonuçta orada bir mühendislik tarafını düşündüğümüzde bir ustalık tarafı hala bazı şeyleri yerine alamayacağını biliyoruz. Şimdi bir tarafı desteklerken diğer tarafı yok saymak da iki dengeyi bozan bir noktaya gidecek. Yani şu an bir sürü şirketin aslında yapay zeka konusunda da gelişmelerini çok geride kaldığının farkındayız. Ayrıca insana yatırım yapmaları noktasında da çok geride kaldıklarının farkındayız.
1: Robotlar da, girecek devreye.
0: İnsanı da ıskalıyoruz. Mesele orada. Yani robotları devreye alacak olanlar da insanlar. Şimdi
1: onu alacak bir insan olacak sonunda.
0: Ne zaman? Şirket battıktan sonra. Şirket battıktan sonra mesele bizim insana odaklanmamız. Yani biz her şeyi popüler olduğu için arkasından ben kurumsal hayatta 20 yıl çalıştığım dönemde insan kaynakları yönetici ve organizasyonel gelişim sorumlusu olarak çalıştığım dönemlerde hep şey vardı. Ya popüler olan hadi şuna başlayalım. İşte karbon ayak izi. Karbon ayak izi daha konuşulmadan 30 yıl önce bunları konuşuyorduk. Ve Türkiye'de bunlar yokken o firmalarda bunları konuşurken herkes bize nereye gidiyorsunuz?
1: Bu arada karbon ayak izi insanlığa atılan çok büyük bir kazık. Onun da farkındayız herhalde değil mi?
0: İşte yani şimdi karbon nasıl bazı canlılar aldı. Söylemek istediğim şey aslında bu. Biz onu neye göre anladığımızın farkında değiliz. Ne şekilde tuttuğumuzun farkında değiliz. Ben mesela şunu çok net hatırlıyorum. Kıdem tazminatı yükü çok fazla olduğu için niye işçiyi tutuyorsunuz ki işten çıkarın diyen yabancı yani Türkiye'deki kanunlardan habersiz danışmanlık şirketlerinde daha 2 yıllık danışmanlık yapan kişilerin böyle önerileriyle karşılaştığımda nasıl cevap vereceğim, nasıl kırmadan cevap vereceğim bunu hani. Böyle bir şey mümkün olmayacağını bilmek lazım. Yani oradaki sistemi doğru anlamak, doğru tanımlamak çok önemli. Benim hep söylediğim şey insanı geliştirmek. İnsanı doğru geliştirdiğimizde, doğru desteklediğimizde o zaten yapması gereken şeyleri
1: yapacaklar. İşte o hangi insan olduğu önemli. En tepedeki insanı doğru geliştirirseniz o zaten alttakileri geliştiriyor
0: değil
1: mi?
0: Tam tersi de olabiliyor. Yani sonuçta en tepedeki de alttakilere yani organizasyon

0: baktığımızda organizasyonun altında yatay organizasyonlar, dikey organizasyonlar hepsi farklı. En üsttekinin değişmesi, evet, at sahibine göre kişiler diye bir laf var. Ben atasözlerini çok severim. Bunların altında çok ciddi mesajlar var. Onu değiştirmek alttakileri de değiştirebilir. Ama aşağıdaki insanların gelişmesi yukarıya doğru. Asıl mesele aşağıdakilerinin gelişmesi.
1: Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk diyelim.
0: Bence en alttakiler geliştiği zaman daha yukarıya doğru gidebiliyor. Ve topyekun bakmak lazım.
1: Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz bilgiler için. Evet sayın seyirciler, haftaya görüşmek üzere.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluştu. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirledi. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 28, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Konya 31, Kayseri ve Sivas 28, Nevşehir 26. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 30, Rize ve Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 28, Van 30, Ardahan 23. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34,

0: Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Özellikle teknoloji son yıllarda en çok konuştuğumuz alanlardan birisi. Peki teknolojide kadınlar ne kadar etkin? Teknoloji ne kadar kadının yanında? Tüm bunları konuşacağız. İstinye Üniversitesi Veri Bilimi Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Şebnem Özdemir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam tabii çok konuşacağımız konu var ama öncelikle bize biraz anlatır mısınız? Şebnem Özdemir kimdir? Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Ve şu anda neler yapıyor?
1: Aslında en temel olarak ben meraklı bir çocuktum. Her zaman her şeye karşı inanılmaz doğal bir merakım vardı. 90'lı yıllarda bir tercih yaparken kendime bir soru sordum. Tabii o zamanlar üniversite tercihinde biliyorsunuz biz tercihlerimizi yaparken sonuçlarımızı görmeden ve sınava girmeden önce tercih yapardık. Dedim ki 5 sene sonrasının dünyası nasıl olur? Nasıl bir yere dönüşür? 5 sene sonrasının dünyasında hangi meslek grubuna ihtiyaç duyulur? Tamam hadi bir seçim yaptım. Ya 5 sene sonra ben aynı ben olmazsam, başka tercihlerim, başka ihtiyaçlarım, başka hayallerim olursa o halde öyle bir tercih yapmalıyım ki hem 5 sene sonra geçerli olsun hem de başka bir şey yapmak istediğimde beni o yöne doğru götürsün. Bu sayede matematiği yazdım. Matematik bölümü mezuniyetinin ardından uzun bir süre aslında girişim serüvenine başladım. Tabii o yıllarda veriden değer üretmek, veriden değer üretmenin önemini insanlara anlatmaya çalıştığımız bir yerde bol bol başarısızlıklarım oldu. Düşünün daha henüz bugünkü arama motorları da sosyal medya mecraları yok. Siz insanlara diyorsunuz ki bana veriyi verirseniz size geleceği söyleyebilirim. Bunun üzerine bu başarısızlıktan sonra böyle kısa bir öğretmenlik deneyimim oldu. Derken annemin rahatsızlığıyla böyle bir ara dönemim oldu. O esnada gelen bir teklifle akademisyenliğe başladım. Çünkü yarım bıraktığım bir yüksek lisansım vardı. O yüksek lisansa devam ederken yaptığım konu çok ilgi çekici geldi. Ki o zamanlar yapay zekadan bahsediyoruz. Henüz daha 2000'lerin ortaları gibi diyebiliriz. Bu süreçte yapay zekalı olan maceram lisansa da başlamıştım derken akademisyenlikle perçinlendi. İstanbul Üniversitesi'nde bilişim anabilim dalında yüksek lisans ve doktorayı tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmalarım için Amerika'nın mühendislik anlamındaki 8. üniversitesi kabul edilen Worcester Polytechnic Enstitüsü, ardından da dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan MIT Bilgisayar Bilimleri ve Laboratuvar araştırmaları üzerinde devam ettim. Yapay zeka araştırmalarında devam ettim. Sonrasında Türkiye'ye geri geldim. Bu sırada da üniversitelerdeki çalışmalarım başladı. Derken şu anki görevim İstinye Üniversitesi'nde devam etti. Girişim macerası yarıda kalmıştı ama ben kaldığım yerden çok devam etmek istedim. Bir girişim kurdum. Çeşitli girişimlerde ortaklığım var. Şu anda da Türkiye'nin sağlık kuruluşlarından birinde yapay zeka koordinatörü olarak akademisyenliğin yanı sıra yürütmeye çalışıyorum.
0: Bu girişimden de bahsedelim hocam. Çünkü orada da farklı işler yapıyorsunuz değil mi? Film yaptınız.
1: Aslında 3 tane girişim var temel olarak. Bu girişimlerden bir tanesi sadece veri analizi üzerine. Diğeri de dediğiniz gibi görsel üretimi ve film endüstrisinde içerikler üretimi üzerine kurulu. Bir diğerinde de agentic AI dediğimiz şu anki yapay zekaların insan gibi davranarak karar süreçlerinde, şirket içi süreçlerinde destek olmasını sağlayan bir başka girişiminde icra kurulu üyesiyim.
0: Peki hocam şimdi tabii teknolojiyi çok konuşuyoruz, işte yapay zekayı çok konuşuyoruz ama aslında tam olarak nerede olduğumuzu, ne olduğunu çok iyi bilemiyoruz. Yani bir yandan hani artık vazgeçilmezimiz gibi oldu. Hani bir dönem böyle hani

0: anlamıyla teknik bir işti. Verisi olan, bilgisayarı olan, güçlü bilgisayarı olan, işin matematiğini ve kodunu bilebilen, belli bir amaç doğrultusunda veriyi analiz edebilen insanların ortaya koyduğu çıktılar hayatımızı ya etkiliyordu ya etkilemiyordu. Kasım 2022'den sonra özellikle sohbet edebildiğimiz makinelerin de gelmesiyle beraber biz bu varlığı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdik. 2024 yılı istatistikleri üretken yapay zeka adını verdiğimiz makineler ki bugünkü bildiğimiz ChatGPT, Gemini, Mistral hangisini ararsanız bunlarla olan sohbet süremizi 7 dakika olarak ifade ederken 2025 yılına geldiğimizde bu yarım saatleri buldu. 2026 yılında şu anda zamanımızın büyük bir kısmını işlerimizle ve özel hayatımızla ilgili soruları bu varlıkları sorarak geçiriyoruz. Dünya genelinde de kullanımı son derece arttı. Bu kullanımın artmasıyla beraber bazı mesleklerin de tehdit altında olduğu konusu daha da perçinlendi. Çünkü bu varlıklar eskisi gibi basit sohbetten üst düzey bir noktaya doğru geldiler ki 2025 yılı ve 24 yılı istatistiklerine bakacak olursak öncelikle 2024'te IQ seviyesi 120 ile 150 arasında olabilir denilen çalışmalar 2025 yılında bazılarının IQ seviyesinin 150'yi geçtiğine dair bir takım bilgiler sundu. Yani varlığı doğru eğittiğinizde IQ seviyesi standart bir insanın çok çok üzerinde, EQ seviyesi hatta empati kurma becerisi %98'lere 99'lara varır hale geldi. İnsan gibi davranabilmesinin ötesinde bugün yazılım mühendisleri gibi kod yazabilme kabiliyeti de çok tırmandı ki 2024'te çok temel seviyede junior üniversiteden yeni mezun bir bilgisayar ya da yazılım mühendisinin yapabildiği şekilde kod yazarken şu anda orta seviye bir yazılımcının problemlerini çözebilir vaziyette.
1: Şimdi EQ kısmı önemli çünkü insanlar gibi duygusu yok, insanlar gibi sanat yapamaz, insanlar gibi şunu yapamaz bunu yapamaz derken insanların %98 empatisi yok bence.
0: Yani kimsenin hayatında %98 empatik kimse yok ama bu makineyi doğru koşulladığımızda ki biz buna agentic AI diyoruz. Yani makine kim gibi davranması gerektiği rolünü biçtiğiniz an makine o varlık, o şahsiyet gibi davranmaya başlıyor. Geçen senelerde yapılan bilimsel çalışmalarda empati kavramı öğretildiğinde makinenin %97'lerle %99'lar, %98 ağırlıklı olmak üzere empatik bir insan gibi karşı tarafı anlamaya ve karşı tarafı desteklemeye yönelik davrandığını ortaya koydu. Evet, bize benzemeye başladılar. İşin çok kötü korkutucu tarafı da şu, biz de onlara benzemeye başladık. Mesela 2025 yılında yapılan bir başka araştırma, belli toplumların kendi kültürlerini kaybetmeye başlayan toplumların makine dilini ağırlıklı olarak kullandıkları için sosyal medyada kim makine kim insan ayırt edilemez hale geldiğini ortaya koydular. Bazı dili bilimciler özellikle çocukların ve gençlerin ödevleri dahil sosyalleşme süreçlerini bu makineyle yürüttükleri için onlar gibi konuşmaya başladığını söylediler.
1: Çok korkutucu bir noktaya doğru gidiyoruz o zaman hocam. Filmlerdeki gibi yani.
0: Filmlerdeki gibi evet, yani teknolojinin hikayesine bakacak olursak çok çok eski zamanlardan beri, o siyah beyaz film dönemlerinden beri zaten yapay zeka önce bir robot olarak temsil edilmişti. Çünkü biz fiziksel olarak bir şeyi daha hızlı anlayabilen varlıklarız. Robot olarak temsil edilmişti. Daha sonraki yıllarda Her filmiyle hatırlarsanız sesli bir varlık olarak temsil edildi. Şu anda da cep telefonumuzda ya da kullandığımız herhangi bir cihazda mesajlaşma uygulamalarımızın içerisine entegre olarak en önemli mesajlarımızı bize hızlıca söyleyebilen, bir kişiyle ilgili çok fazla fikrimiz yoksa beni manipüle mi ediyor acaba diye şüphe ettiğimiz bir yerde bütün WhatsApp mesajlarını indirip yükleyerek beni manipüle mi ediyor, evet bak şu tarihlerde şöyle demiş, bu tarihlerde böyle demiş diyebildiğimiz varlıklara dönüştüler. Psikolog ve doktor yardımcısı gibi davranabiliyorlar. Özellikle psikoloji akımının önemli isimleri gibi davranabilmeleri için o makineleri koşullayabiliyorlar. Biliyorsunuz. O kişilerin kitaplarını yüklediğinizde, örneğin psikoterapinin önce isimlerinden Carl Gustav Jung gibi davran dediğinizde varlığın size o şekilde yanıt verdiğine şahit olabiliyorsunuz. Bu korkutucu mu? Dünya tarihindeki gelişmeye bakacak olursak her teknoloji insan için çok korkutucuydu. Çünkü bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Bu sefer farklı olarak elimizde şu var. Karşımıza gelen araçlar eskiden akılsızdı. Yani etkiye tepki verme anlamında çok sınırlı kabiliyetleri vardı. Oysa şimdi karşımızdaki varlık akıllı bir varlık. Üstelik de akıllanmanın da ötesinde bu gelişmeler bu şekilde devam ederse, felsefe ve matematikte sorunlarımızı çözersek bilinçlenme

0: Normalde olan bir varlık. Hatta şu ankilere çok da bilinçsizdir de diyemiyoruz, bilinçlidir de diyemiyoruz. Ortada bırakıyoruz.
1: Evet, akıllı bir yani şöyle, eğer dostsa ve işimize yarıyorsa güzel de, düşmansa, akıllı bir düşman çok tehlikeli olabilir. Yani bunu eğer kötü, insanın o kötü yanıyla perçinlenirse, terörden başka alanlara kadar bizim için çok tehlikeli bir düşman haline de gelebilir.
0: Çok doğru söylediniz. Hatta bunun için geçtiğimiz hafta sonu, hafta öncesinde olan bazı olaylar oldu. Bu olaylardan bazılarında eski bir takım vakaların tamamıyla terörize edilme unsuru olarak bu makinelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Kişilerin kötü niyetleriyle bu makineleri beslediği, bu makinelerden fikir aldığı, stratejik olarak bilgi edindiği, sonra da fiziksel dünyada bu eylemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Hatta ilgili firmaya kişilerin hesaplarını bu şiddetli ve stratejik zararlı eylem planlarından dolayı askıya aldınız, neden güvenlik kuvvetlerine bildirmediniz sorusu sorulduğunda, ilgili şirket yetkilileri fiziksel dünyada gerçekleştireceğini düşünmedik. Yani bu varlık bir dijital sırdaş haline dönüşürken sadece iyinin değil, kötücül düşüncelerin de sırdaşı haline dönüşüyor.
1: Peki hocam, şimdi tabii sizinle daha önceden de konuştuğumuzda hep diyorduk ki hani sonuçta bu yapay zekayı da daha erkek diliyle yazılmış, daha erkek dili hakim. Ama eğer biz yönetebiliyorsak ve bir çerçeveye sokabiliyorsak eşit hale getiremez miyiz? Ne dersiniz, ne durumda?
0: Şimdi yine o keskin çizgiden öncesi ve sonrası diye anlatacağım. Evet. Kasım 2022'den önceki dünyada biz çok dertliydik. 2015 yılından 2022'nin o Kasım ayına kadarki bütün makineler veriden öğrendikleri için çok şiddetli ön yargılara sahiplerdi. Bu ön yargının kaynağı da toplumun ta kendisiydi. Bazen bazı alanlarda biz de öyle bakmadığımız için, veri de öğretilmediği için makinede ön yargılı öğreniyordu. Örneğin kalp krizi verisi ağırlıklı olarak erkek bireylerden geldiği için makine hiçbir zaman kadın kalp krizi geçiremez hükmüyle kadın hastalarını tedavi ediyordu. Şimdi Kasım 2022'den sonra başlayan üretken yapay zeka dünyasında pek çok kaynakla besleyebildiğimiz için bir eşitlik ve adalet düzeni olacak zannettik. İlk sinyaller çok korkunçtu. Çünkü ilk sinyallerde makine, hatta tam Aralık ayında, 2022 Aralık'ta hiç unutmam, başarılı bir profesör olmanın sırrı olarak beyazsa ve erkekse dedi. Yıllar içerisinde makineyi eğitmeye çalıştılar, ancak özellikle görüntü üreten üretken yapay zekalarda ön yargı çok perçinlenerek karşımıza çıktı. Örneğin iyi bir kadın, iyi bir kız çiz, kötü bir kadın, kötü bir kız çiz dediğimizde iyiyi daha ısırıklı giyinen, kötüyü daha kısa etekli, daha dekolteli bir kadın olarak modelliyordu. Ya da bizim modern Türk kadını çiz dediğimiz zaman çizdiği modern Türk kadının daha çok eski dönemlerdeki saray kadınlarına benzer bir takım görüntüleri vardı. Makinalarda bu görüntüler, bu ön yargılar zaman içerisinde insanların geri bildirimiyle düzeltilse de maalesef bazı şeyleri aşamadık. Örneğin önemli bir çevirici makinesinden, bir arama motorunun önemli bir çevirici makinesinden o bir veri bilimci yazdığımızda 2018 sonunda o bir veri bilimciyi sadece erkek değil aynı zamanda kadın da olabilir diye çevirmeye başlamıştı. Ancak hatta dün akşam da denemesini yapıp geldim. O bir veri bilimci takımını çok başarılı şekilde yönetti. Veriyi çok başarılı şekilde analiz etti dediğinizde bir anda kadını ortadan kaldırıyor ve erkek olmalıdır bu diyor. Hatta biraz uzatıp içeri, saçları beli ne kadar uzundu, kırmızı da rüş sürerdi, pembe de gömlek giyerdi, 3 ekstra prompt komut girdiğinizde kırmızı rüş sürerdiye kadar hala onun erkek olması gerektiğini hükmediyor. Son dönemde ortaya çıkan bir başka önyargıdan da bahsedeyim. Mesela o çok kullandığımız üretken yapay zekalardan birinde seninle çok sohbet ettik. Mesajlarıma kadar her şeyi biliyorsun. En ince detayını da biliyorsun hayatımın. Hadi benim seninle olan etkileşimimden yola çıkarak benim bir resmimi çiz, beni bir görselleştir dediğinizde, kendi özelimde söyleyeceğim çünkü bunu 56 kere denedim. 56 kere bu komutu girdiğimde çizmiş olduğu resimlerden 50 tanesinde ben bir erkektim. 6 tanesinde cinsiyetsizdim. Ve şunu sordum. Sen benim cinsiyetimi biliyor musun? Evet, sen bir kadınsın. Peki madem ben bir kadınım, sen beni neden 50 defa erkek çiziyorsun? Şebnem hocam diyor arada. Şebnem hocam, hani yaptığınız işi erkek yapabileceğine dair ön yargım var. Teknoloji

0: özellikle de yapay zeka uzmanlığı söz konusu olduğunca bu bir erkek olmalıdır. Öyle düşünerek çiziyorum, haklısınız diyor. Ama aynı komut 51. kere girince tekrar erkek çiziyor.
1: Çok enteresan. Ama hocam bir yandan da hani eğitilebilir ya da kendimize uyarlanabilir diye bakıyoruz ama mesela şunu görüyorum ben. Adını vermeyeyim. İşte yapay zeka lardan bir tanesine bir şey söylediğimiz zaman mutlaka o veriyi tekrar kontrol etmek gerekiyor aslında.
0: Doğru.
1: Yani insanlar böyle körü körüne inanıyorlar buna. O yazdı işte doğru yazdı falan diye bakılır mı? Pek çok veriyi hatalı da verebiliyor.
0: Çok doğru bir noktaya değindiniz. Burada iki tane temel sorun var. Halüsinasyon ve konfabülasyon. Halüsinasyon aslında destekli sallaması gibi de düşünebilirsiniz. Hayal görmesi gibi de düşünebilirsiniz. Bilmediği şeyi uydurarak size cevap vermek başlıyor. Eğer siz bir alan uzmanı değilseniz tabii ki şu zamana kadar hep doğru bilgiler verdiyse inanarak cevaplıyorsunuz. Diyorsun ki evet bu zamana kadar bir sürü doğru şey söyledi. Garanti bu da doğrudur diyorsunuz. Bu tamamıyla hayal görerek hatta bilimsel kaynaklarla sizi de desteklediği durumlar. Türk mahkemelerinde de benzer bir olay gerçekleşti. Maalesef dava konusunu veremeyeceğim ama dava avukatı özellikle hazırladığı dilekçede hakim tarafından emsal gösterilen dava çok beğenildiği için karşı tarafın avukatı birazcık daha böyle uyanık bir tip olduğu için bu davanın kararını gönder bize. Peki nerede bu karar diye sorgulayınca ortaya çıktı ki aslında o bildiğimiz uygulamalardan birini kullanarak dava dilekçesi hazırlanmış. Bu sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de çok yaygın. Siyaset başta olmak üzere pek çok alanda körü körüne makinenin söylediği her şeye uyan, uygulamaya çalışan ve inanan kişiler halüsinasyon kurbanı oldular. Yani bir alanda teknik bir uzmanlığımız yoksa, o konuyu kontrol etmeye üşeniyorsak kesinlikle makinenin söylediklerine inanmayacağız.
1: Hocam şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani teknoloji ve dolayısıyla daha hızlı düşünebilen, daha hızlı iş yapabilen, işte daha zeki projeler üretebilen bir konuma gelebiliriz diye düşünüyoruz. Ama belki de tarihte ilk kez bir nesil daha önceki nesilden daha zeka olarak geride çıktı. Ve bu bizim dönemimize denk geldi ama yani öyle bir tablo var ki şimdi ben bu haberi okuduğumda aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba şimdi biz teknolojiyi görmeden doğan son nesiliz belki. Şimdi yeni nesiller çok teknolojinin içinde büyüyorlar. Dolayısıyla acaba biraz teknoloji bu zeka kısmını devralıyor mu ya da tembelliğe mi itiyor insanları? Nasıl bir tablo görüyorsunuz siz orada?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi eski büyüklerimizi hatırlayalım. Anneannemiz, dedemiz, babaannemiz var mıydı spor salonuna gittim, şu kadar koştum, şöyle ter attım, günde 10.000 adım attım diyen? Yoktu. Çünkü onların döneminde zaten çoğu şey fizikseldi ve bu nedenle kaslarının sağlığını korumak için günlük rutinlerinde yaptıkları yeterli oluyordu. Bizim jenerasyonumuz hem fiziksel hem bilişsel işlerin birlikte olduğu bir dönem. Dolayısıyla bilişsel ağırlıklı bir iş yapıyorsak ne yapıyoruz? Ben bir yürüyeyim, bu pazar atlamayayım, şu yürüyüşü diyoruz. Kas sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda beynimizi oldukça güçlü şekilde kullandığımız için hadi şunu da yapayım, bunu da yapayım dememize gerek kalmadı. Temel biyolojik ilki geçerli. Kullanmadığımız her şey köreliyor. Yeni jenerasyon düşünme yetisini bu makinelere emanet ettiğinde tabii ki beyninin de bilişsel sağlığının da ciddi şekilde tehlikeye girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda MIT'nin paylaşmış olduğu bir takım raporlar var. Hatta yılın kelimesi olarak brain rot, beyin çürümesi ve çökmesi kelimesi seçilmişti. Orada sosyal medya atıfı vardı ama bu şekilde gelen makinelerle bu kadar sosyalleşebilecekleri düşünülmemişti. Fakat son yapılan çalışmalarda şunu gösterdi ki biz bu makinelerle bir şeyi okumaya üşendiğimiz için, bir şeyin özetini çok hızlı istediğimiz için, çok daha kısa yollardan başarılı olmak istediğimiz için, beynimizin ihtiyaç duyduğu zorluğu makineye yaptırdığımız için beynimizin öğrenme merkezleri kalıcı şekilde hasar alıyor. Yani jenerasyon zeka manasında daha geri olmasının ötesinde Alzheimer gibi hastalıklara çok daha erken yaşlarda yakalanma ihtimalleri var. Eğer bu nesil zorlanmayı bir kenara bırakır, her soruyu makineye sorarak ve cevabını da tartmadan, araştırmadan kullanmaya, beyin süzgeçlerinden geçirmeden adeta yutar gibi yutmaya, çiğnemeden yutmaya devam ederse Alzheimer gibi

0: hastalıkların 40 yaşlarında onları bulabileceğini düşünüyoruz.
1: Oo, çok erken. Yani ekran süresi ne kadar artarsa o kadar beynimiz zarar görüyor.
0: Öyle ekran mi? Süresinin de ötesinde o ekranla ne yaptığınız çok önemli. Bir bilimsel çalışmayı bir ünlünün romanını mı okuyarak geçiriyorsunuz, yoksa o romanın özetini okumaya üşendiğiniz için makineden mi istiyorsunuz? Ya da yeni bir rapor çıktı, o rapordaki detayları sindirmekte zorlandığınız için bilmediğiniz teknik kelimeleri oradan buradan aratarak anlamlarını mı aramaya çalışıyorsunuz, yoksa makine yatarak ya ben bunu anlamadım, sen benim anlayacağım dilde anlat mı diyorsunuz? Zorlanmayı bıraktığımız her yerde maalesef beynimiz darbe alıyor.
1: Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Genetik olarak bu bundan sonraki nesilleri de geçecek anlamına geliyor.
0: Elbette alışkanlıklar her nesle etkiliyor. Bizim zamanımızda özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıkların bu kadar artmasında, yaptığımız mesleklerin çoğunu oturarak yapıyor olmamızda da bir takım özellikler var. Bir önceki neslin hareket kabiliyeti ne kadar yüksekti ve bizim neslimizin hareket kabiliyeti ne kadar yüksek? Bizden sonrakilerin hareket kabiliyeti artı bilişsel hareket kabiliyeti ne kadar yüksek? Her nesil bir şeyi kaybediyor. Ettiği zaman otomatik olarak orada bir zorlanma, otomatik olarak da biyolojik varlığın ve bilişsel varlığın çökmesi gerçekleşecek.
1: Tabii burada meslekleri de çok konuşuyoruz. Sizinle kitabınız da var. Defalarca konuştuk ama kitabınızın çıktığı tarihten bu tarihe kadar bile değişmişti
0: çok,
1: bir sürü
0: çok
1: şey.
0: Çok değişti.
1: Şimdi en son Microsoft AI'ın CEO'su bir açıklama yaptı. O evet. Bayağı dikkat çekti. 18 ayda, ki 18 ay çok kısa bir süre, 1,5 yılda beyaz yakalıların büyük bir kısmının ortamdan ayrılacağını söylüyor. Yani şimdi bütün bu 1,5 sene içerisinde bizim bütün işlerimizi, ki aslında bizim şu anda yaptığımız işler, sizinki değil belki ama bizim yaptığımız işler de dahil, eğer beyaz yakalılardan metal yakalılara geçerse ne yapacağız biz?
0: Burada çok kronik bir dönem başlıyor. İnsanlık tarihinin en belirsiz olduğu dönemlerden bir tanesi aslında. Hani önceki dönemlerde kullandığımız araçlar ve teknolojiler akıllı olmadığı için, insan en akıllı olduğu için her zaman sistemde kalmayı başarmıştı. 18 ay biraz da bir ürkütücü. Çünkü burada kültür de çok önemli. Hatırlayın, mobil uygulamalar çıktığında bankacılık için henüz daha bir nesil vardı bankaya gitmekten vazgeçmeyen. Hatta ATM'yi de kullanmak istemeyen. O bankaya gitmekten vazgeçmeyen neslin erimesi, ATM'ye doğru geçiş yapması, mobil uygulamalara doğru geçiş yapması birkaç nesil aldı. Ve bu sayede aslında bankaların fiziksel alanları küçülmüş oldu. Şimdi aynı şey bu işlerde de söz konusu, ama o bankalardaki o nesil değişimi, kültürel beklenti burada da geçerli olacak. Yani bir meslek Amerika'da çok hızlı kaybolabilirken ülkemizde kaybolması o kadar kolay olmayacak. Çünkü neslin hem bunu kabul etmesi, hem buna adapte olması, hem de kültürel olarak hazır olması bir zaman gerektiriyor. Dolayısıyla bizde 18 ay sürecek mi? Hayır, biraz daha uzun sürecek. Fakat şu gerçek ki bu makineler bir sistem analisti gibi, bir iş analisti gibi, bir planlayıcı gibi, bir KVKK danışmanı gibi, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gibi davranabiliyorlar. Çağrı merkezi personeli gibi çalışabiliyorlar. 7/24 çalışabiliyorlar. İnsanın en temel sorunu nedir? 6 saat ila 8 saat kadar ondan hizmet alabiliyorsun. Oysa bazı işler var, 24 saat çalıştırmak istiyor ilgili yöneticiler. Bu makinenin öyle bir şikayeti de yok. Bu tarafa doğru geçtiğinizde objektif düşünebilen, duygularıyla bir insada olan öfkesinden etkilenmeyerek size karar sunabilen yöneticilerin devri başlayacak mı? Evet, ama bu kadar kısa sürede olmayacak. Önce alt kademede daha çok operatörlük anlamında, yani bir işi ve bir komutu hızlıca yapan insanların devri, sonrasında orta kademe yetkinin devri, üst kademe yetkinin devri için makinenin önce halüsinasyon potansiyelinin de ortadan kalkması lazım. Şimdi Microsoft'un CEO'su o açıklamayı yaparken bu halüsinasyon sorununu çözmüş gibi yaptı ama hala halüsinasyon sorununu çözemedik. MIT'nin yaptığı araştırmalar en fazla %75 oranında kısabildi. %25 de az bir alan değil. Sağlıkta %75 doğru karar verebilen bir doktorun önüne çıkmak istemezsiniz. Oradaki kararın daha yüksek olmasını beklersiniz. O yüzden bu hype söz 18 ay biraz iddialı. Birazcık daha zaman var ama yazılım mühendisleri ya da kodlama alanına yeni geçen arkadaşlar biraz korksunlar. Çünkü bu iş özellikle web tasarımcılığı, UI UX designer dediğimiz o ön yüzün tasarımcılığı, arka taraftaki kodun yazılması işlemlerini hem kolaylaştırıyor hem de sadece en iyi bilenlerle çalışabilir, daha orta ve junior seviyelere gereksiz hale getiriyor.
1: Peki biz hangi mesleklerin yok olduğunu görürüz ve hangi meslekler önümüze çıkar? Bunu şu yüzden de soruyorum. Şimdi dediniz ki başlarken hani önümdeki dönemde ne yaparım, ne öne çıkar diye düşündüm. Evet. Şimdi çocukların düşünebilmesi de çok kolay değil aslında. 5 yıl sonra neler gelecek diye.
0: Doğru. Mesela hukuktan örnek verelim. Ceza hukuku gibi, borçlar hukuku gibi şu anda verisi birikmiş olan, verisi biriktiği için makineye yükleyerek cevabını alabileceğimiz alanlarda istihdam düşecektir. Bu nedenle hukuk okuyorsanız ama klasik dediğimiz anlamda bir hukukçuluk yapacaksanız orada bir durmakta fayda var. Fakat yapay zeka ile olan hukuki münasebetimizi düzenleyecek, teknoloji şirketlerinden kaynaklı oluşacak olan haksızlıklara karşı bizi savunacak kişiler olmayı düşünüyorsanız, bilişim hukukunda ya da yapay zeka hukukunda yer alacaksanız burası yükselecektir. Tıp tarafında eğer aile hekimi olmak gibi bir hayaliniz varsa, cildiye doktoru olmak gibi bir hayaliniz varsa, kulak burun boğaz ya da göz tarafında yer almayı düşünüyorsanız buralarda da istihdamın son derece düştüğüne şahit olacağız. Çünkü buralarda makineye devredilebilir durumda maalesef. Bunun dışında ne yükselecek diyecek olursanız psikoloji yükselmeye devam edecek. Çünkü insanoğlunun şekillendiği bir dönemdeyiz. Sadece insanlarla iletişim problemleri yok. Artık makinalarla da iletişim problemleri var. Makinalarla iletişim problemleri, makinenin kendi yerine geçtiğini düşünmesi, yeniden öğrenmeye dönmek, bunların hepsinin insanın iç dünyasına yaratacağı çok büyük travmalar var. Dolayısıyla psikoloji olanı yükselmeye devam edecektir. Toplumlar değişeceği için sosyoloji tarafı ve felsefe tarafının da yükseldiğine şahit olacaksınız. Tabii ki bu tarz uygulamaların geliştirilebilmesi için en temelde matematik ve fizikçilere ihtiyaç var. Bu alanlarda temel bilim olmasına rağmen uygulamaya dönme taraflarıyla yükselecekler. Çok ilginç mesela 2026 yılının ilk yeni yıl gününde özellikle de DeepSeek'in CEO'su bir makale paylaştı. Bu makalede bizim pür matematikçilerin çok kullandığı manifold dediğimiz bir terminoloji var ama kimse ne işe yaradığını da bilmiyordu bu arada. Bu terminolojini kullanarak üretken yapay zekaların nasıl daha iyi karar vericiler haline getirebileceğimizi ortaya koydu. Yani matematiğin ne işe yaradığını bilmediğimiz hesaplamaları artık gerçek dünyada bazı karşılıklar bulmaya başladı. Bu tarafıyla bu alanların yükseleceğine emin olabilirsiniz. Ama ne düşer ne yükselir? Çok basit bir formülü var bu işin. Eğer bir alandaki olay miktarı biriktiyse, yani veri miktarı biriktiyse, o biriken veri makine tarafından öğrenilebilir, o iş yapılabilir demektir. Dolayısıyla işinize bir bakalım. O işimizde eğer veri çok biriktiyse biz ne iş yaptığımızı adım adım sıralayabiliyorsak, o sıraladığımız adımlarla ilgili de veriler varsa istihdam oranı yüksek ölçüde düşecektir.
1: Ama tabii istihdam oranı düşecek diye biz de herhalde işe gücü bırakıp gitmeyeceğiz değil mi?
0: Hayır canım.
1: Şimdi herhalde insanların da kendini bir üst seviyeye çıkaracağı, yeteneklerini geliştireceği bir dönem değil mi? Belki daha çok çaba sarf etmemiz gerekecek bu dönemde.
0: Yine çok doğru bir yere parmak bastınız. 2024 yılında Singapur hükümetinin aldığı kararı ben çok kronik buluyorum. Dediler ki 40 yaş üstü herkes okula bir geri dönsün. Biz krediyi de vereceğiz ama okula bir geri gidin. Neden? Biz öyle bir jenerasyonuz ki bilgimizin bir kısmı değişti, bir kısmı yalan oldu. Bazı yaptığımız işler de kıymetliydi, kıymetten kıymetsizliğe doğru da geçmeye başladı. Biz eskiden şunu bilirdik, insan beyni belli bir yaşa kadar öğrenir, sonra da bir daha öğrenmez, geçmiş olsun. Halbuki yeni çalışmalar beynin ergenliğinin 21 yaşına kadar devam ettiğini, öğrenme süreçlerinin kişi isterse durmadığını ortaya koydu. Yani biz ömrümüze bir değil birkaç meslek sığdırabilir vaziyetteyiz. Şimdi bir değil birkaç meslek sığdırma zamanı. Eskileri hatırlayın, kişiler bir kuruma girerlerdi, o kurumdan emekli olurlardı. Şimdi jenerasyonlara bakalım. Biz dahil birkaç kurum değiştirerek, hayatımıza birkaç kurum sığdırarak bir iş hayatı organize ediyoruz. Yeni dönem ne olacak? Sadece birkaç kurum değil, birkaç işi hayatına sığdırabilen insanların dönemi.
1: Birkaç iş, zaman...
0: Merak, çaba.
1: Evet, bunların hepsi. Peki hocam, şimdi tabii bunları konuşurken bir yandan da sizin hayal ettiğinizle geldiğiniz noktayı bir konuşalım. Özellikle o ilk yıllarda öğretim görürken belki işte hani şimdi bile zorlanıyor makine dediniz erkekten kadına çevirmeye. Ama o dönemlerde de çok az yazılım konusunda

0: kadın çalışan vardı değil mi? Şimdi çok daha iyi seviyelerde ama nasıl bir tablo var Türkiye'de? Sizin alanınızda kadınların rolünü biz konuşalım.
1: Dünya geneliyle kıyaslandığında Türkiye aslında dünya ortalamasının üzerinde kadında teknoloji alanında yer veren ülkelerden bir tanesi. Mesela 2024 yılı istatistiği çok ilginçti. Sadece yapay zeka alanında en fazla istihdam açan ve en fazla kadınlara yer veren ülke hangisidir sorusunun cevabı Hindistan'dı. Ve bu taraftan dünya eksenine baktığımızda konuşa konuşa 2018'den beri istatistikleri bir şekilde yükselttik ama hala istenilen seviyede değil. Bunun istenilen seviyede olmamasının sebebi yer verilmiyor olması değil. Bizim bu alana yönelen hemcinsimizin sayısının da az olması. Yani biz çok erken yaşlardan itibaren kızımızı belli alanlara yönlendirirken, teknoloji dünyasında olmasını hayal etmiyorsak, onu hamur gibi şekillendirirken daha farklı bir alan, daha farklı bir meslek için profilliyorsak otomatik olarak onun da zihninde zaten gelecekte burada olmak yer almıyor. Biz daha fazla bu alanda kadın gücünü görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü makinenin de kadının varlığını kabul etmesi için burada hem verinin hem kaynağın artması lazım. Mevcut makineler sadece veriden öğrenmiyorlar. Kaynaklardan da öğreniyorlar ama kaynak yoksa nereden öğrenecek ki zaten?
0: Evet. Peki hocam, özellikle bu sizin şimdi yeni girişiminizde film endüstrisi dedik. Film üretimi de yaptınız. Bize biraz ondan da bahseder misiniz? Son günlerde çünkü çıkan haberler bize şunu gösteriyor. Artık o kadar gerçekçi ki yapay zeka ile yapılan filmler. Acaba oyunculara da yönetmenlere de ihtiyaç kalmayacak mı? Sadece bir insanın hayal dünyasıyla da bir film ortaya koyulabilecek mi?
1: Bu konuda çok eski bir kitap var. Future Congress diye bir kitap. Yaşlanan bir aktristin 360 derece bütün mimiklerini modelleyerek, hatta sineması da yapıldı. Onu farklı filmlerde oynattıkları bir senaryo vardı. Evet, sinema endüstrisi kabuk değiştiriyor ve biz eski model sinemacılıkla yeni model sinemacılık arasında bir yerdeyiz. Hatırlayın, bir dönem bir film vardı. 2000'lerin bütün şaşasına rağmen Charlie Chaplin dönemi gibi hissesin olmadığı, sadece görüntülerin olduğu bir filmde bir ilgi gösterildi. Çünkü insanlar onu özlemişlerdi. Yine insanoğlu şımarık bir çocuk gibi yeni edindiği bu oyuncağın kolunu bacağını çekiştirecek, suyunu çıkaracak, sıkılacak, ondan sonra rayına oturacak. Fakat film endüstrisi tabii ki büyük bir darbe aldı şu anlamda. Milyon dolarlık setler kurulan bir yerden yapay zeka kamera açısını ayarlayarak sadece bir filmin icra edilebildiği bir noktaya geldik. Bu tabii ki telif hakları sorununu da ortaya koyuyor. Ben Özlem Doğaner'in görselini alıp kullanarak ona benzeyen bir aktrist oluşturarak bir film seti kurup bu filmin konusuyla beraber sosyal medyaya verdiğimde dünyada yayılması ortalama 8 saniye eğer kısaysa. Peki Özlem Hanım'ın modellenme hakkı ne oldu? Belki tamam, filmin senaryosu iyiydi ya da kötüydü ama böyle bir hayali yoktu. Kendi varlığını nasıl koruyacak? Amerika'da özellikle bu anlamdaki STK'lar birlik haline gelmeye başladılar ve kişiler dijitale verdikleri görüntüler kullanarak benden bir tane daha yapamazsınız demeye başladılar. Çünkü bu çok ilginç bir nokta. Çünkü dijitalde bunu engelleyen hiçbir şey yok. Bilgisayar kullanabilen, bu araçları kullanabilen herkes internetten çektiği bir resmi yükleyerek saniyeler içerisinde bunu yapabilir vaziyette. Burada film endüstrisinin aldığı darbeden öte, hukukçuların ani olarak bu konularda yeni bir kanun silsilesi konusunda adım atmasına ihtiyacımız var. Çünkü hem insanların gerçekliği kayboluyor hem de kişilerin hakları ihlal ediliyor. Sesi modellenerek yapılmış olan şarkı meşhur bir sosyal medya ortamına verilen sanatçı kadın hakkını iddia edemedi. Nereden ne kadar uğraşırsa uğraşsın o müziği sildiremedi. Tabii bu dokümante edilen tarihin de sonunun gelmesi demek. Çünkü biz inandığımız bir eski dönem, 1960'lar 50'ler İstanbul görselini seyrettiğimizi zannederken bir başkasının hayal gücünün eseri olan bir İstanbul seyrediyor olabiliriz. Tarih kayıtları sınırlı, artmayacaklar. Geçmişe ait kayıtlar, orijinalliği damgalanmış olan kayıtlar çok sınırlı. Ama biz bu makinalarla üstüne koyarak gerçeklik, alternatif gerçeklikler oluşturuyoruz, kurgular oluşturuyoruz.
0: Yeniden tarihler yazılıyor
1: belki. Yeniden tarihler yazılabilir. Yani bundan 4 nesil sonrasının bizim neslimizin asla kabul etmediği ve gerçeği bildiği ama çoktan tarih sahnesinden silindiğimiz için gerçeği haykıramadığımız bir başka tarih hikayesinden bahsedebilirler. Burası çok kronik. Bu nedenle

0: bizim gördüğümüz her görsele çok dikkatli bakmamız, görseli öncelikle detaylı incelememiz ve mümkünse paylaşmamamız gerekiyor. Çünkü biz paylaştıkça bize güvenen insanların da inandığı bir tarih oluşuyor. Bakın özellikle Hindistan'la ilgili sosyal medyada, meşhur bir sosyal medyada bazı yiyecek videoları herkesin önüne düşmüştür. Korkunç mekanlarda yapılan, açılan yiyecekler vesaire. Hindistan bu anlamda ayağa kalktı. Yeni bir yasa tasarısı vermeye hazırlanıyorlar. İlgili sosyal medya kurumlarına oraya bir yapay zeka etiketi yapıştırılması gerektiğini savundular. Çünkü kendi turizmleri zarar görmeye başladı. İnsanlar yedikleri bisküvi kutusunun arkasını çevirip acaba Hindistan'da mı yapılmış diye, o gördüğüm görüntü gerçek miydi diye düşünmeye başladılar. Bu çok korkunç bir yere giderken sadece insanların değil ülkelerin itibarlarıyla bile oynayabiliyoruz.
1: Evet, maalesef. Peki hocam, şimdi bu noktada baktığımız zaman bir yandan da Türkiye'nin durumunu da konuşmamız lazım belki. Çok da aslında ilerleyebildik. Çok gerçekten bilgisayarlarımızla özellikle üretici bilgisayarımız, değil mi? O yanlış.
0: Üretken
1: yapay zeka ile belki çok daha önemli noktalara doğru gidiyoruz, değil mi? O bir dünyadaki klasmanda neredeyiz diye bir bakalım mı?
0: Özellikle bilgisayar gücü bakımından dünyada üst sıralara yükseldik ki bu oldukça ayakta alkışlanan nasıl bir durum. Bizim zaten genç arkadaşlarımız her ne kadar zeka olarak bizden geridirler diye hafif bir dayak atmış olsak da onlara çok meraklılar. Ve bu merakları bizim için çok önemli çünkü şunu biliyoruz. Teknoloji dünyası merak eden kişiyle şekilleniyor. Merak eden kişinin yaptıklarıyla farklı farklı şeyler keşfedebiliyoruz. Genç arkadaşların yapay zekaya yönelmesi bizim için son derece umut verici ama orada çok ince bir çizgi var. Yapay zekayı bir öğretmen gibi algılamayacağız. Çünkü öğrettiği şeylerdeki doğruluk payı tartışmalı. Onu bir araç, zeki bir araç gibi göreceğiz ve o araçtan en fazla nasıl faydalanabiliriz bunu bulacağız. Startup ekosistemi değişti bu anlamda. Çünkü eskiden doğru yazılımcılarla, doğru üretken yapay zeka kullanan insanlarla buluşmak gerekirken şimdi yapay zeka orkestrasyonu dediğimiz dönemle birden fazla makineciyi, agentik AI'yi çağırarak 6 kişilik zeki bir takımı orkestre edebiliyorsunuz ki benim girişimlerimden bir tanesi de tamamıyla bununla alakalı. Agentik AI döneminde yapay zeka orkestrasyonu yapabileceğiniz, kaba tabirle dijital yakalılarınızı ya da metal yakalılarınızı işe alabileceğiniz bir ortam başlıyor şu anda.
1: Şimdi bir yandan da süper bilgisayarımız ARF var.
0: Evet.
1: Değil mi? O da oldukça önemli bir noktaya geldi.
0: Bu işlerde çünkü gücü olmayanın ilerleyemediğini biliyoruz. 2025 yılının başındaki Amerikan ambargosu, özellikle yapay zeka çiplerine dair ambargo haberleri bu konudaki teknik gücün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yani biz bu anlamda bir şekilde teknik güce, donanıma sahip değilsek, istediğimiz kadar bir kenarda matematik geliştirelim, istediğimiz kadar bir kenarda algoritmayı konuşalım, maalesef hareket edemiyoruz. Dolayısıyla ARF'ın bu noktaya gelmesi Türkiye için çok umut verici bir çalışma alanı. Diğer ülkelerden de ARF'ı kullanmak için gelecek olan talepleri karşılamasıyla Türkiye Cumhuriyetlerinde yine bir alanda daha Türkiye lideri olacaktır.
1: Bir yandan da tabii az önce sizin bahsettiğiniz gibi yönetici olmanın daha zor olduğu bir dönem olacak galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Hem insan hem de belki işte metal yakalılarla birlikte bir yönetim kurulunu yönetebilecek insan olabilmek biraz kolay olmayacak.
0: Çok doğru söylediniz. Ben her ne kadar kitabı 2018-2019 yıllarında yazmış olsam da o zaman bir meslek tanımlamıştım. İnsan makine takım yöneticisi diye. Dolayısıyla bazı şeyler şimdi yerini buluyor. İnsan makine takım yöneticisi dediğim de insan bir tarafta, makine bir tarafta, yapay zeka bir tarafta. Nasıl eşleyeceksiniz? Hangisi yönetici olacak? Yoksa eşit rollerde mi olacaksınız? Hangisi hangisinin altında çalışacak? Ya da ikisi de zıt şeyler söylediğinde hangisine inanacaksınız? Birini yönetmenin yolları belli. Yüzyıllardır insan nasıl yönetilir? İşte kapsayıcı liderlik, o liderlik, bu liderlik diye binlerce kitap var. Makineye nasıl liderlik edeceksiniz? Sizden daha fazla zeki olduğunu bildiğiniz, sizden daha fazla kaynağı saniyeler içerisinde eritebildiğini bildiğiniz bir varlığa nasıl söz geçireceksiniz? Orada da yeni bir dönem başlıyor ve evet, yöneticilerin işi sandığımızdan daha zor. Çünkü bu bir geçiş dönemi. Yöneticilik yapmanın da verisi biriktiğinde Microsoft'un da CEO'sunun da dediği gibi 18 ay sürmeyecek ama o veri biriken yerde insanı daha iyi manipüle eden, makinenin zaten makine olduğu için dilinden anlayabilen bir makine yönetici de gelecek.
1: Evet. Benim anladığım şu hocam, insanın kaprisi ve egosu hiçbir işe yaramayacak artık.
0: Maalesef. Gerçekten insanın aslında insan yapan değerler de bunlar değil. Evet. Yüzyıllardır baktığımızda tarihin büyük isimlerinin bize miras bıraktığı kaynaklar dahil olmak üzere hoşgörünün insanı insan yaptığını biliyoruz. Egonun kaprisin değil. Dolayısıyla o taraftaki huylarımızı bir kenara bırakıp gerçekten insan olmanın ne demek olduğunu belki de o tarih büyüklerinden öğrenerek kucaklamamız gereken bir nokta.
1: Evet hocam, sizinle teknoloji konuşmak, bu yenilikleri konuşmak çok heyecanlı. Ama sizi de konuşalım biraz. Sizin için hayatta dönüm noktası neydi hocam?
0: Birkaç tane dönüm noktası var. Bazıları böyle çok sessiz sessiz, bazıları da böyle dan diye yüzümüze çarparak geldi. İlk dönüm noktasını böyle çok kısa bir anekdotla aktarmak isterim. 2020 yılı evimi taşıyacağım. Hani taşırken fırsattan istifade kullerimi bir ayıklıyorum. Derken bir mektup çıktı işte. O mektupta birisiyle yazışmışım. İşte 90'lı yıllar, üniversite öğrencisiyim, yapay zekaya merak salmışım ama kaynak yok ortada. Üniversitemin kütüphanesinde araştırırken Yıldız Tekniğim bir hocanın bu alanda tez yaptırdığını görmüşüm. Tabii mektup yazıyorum o zaman. Yani mail herkeste yok biliyorsunuz. Hoca da bana kaynaklarını göndermiş. Ben de fotokopi çektirmişim, geri göndermişim. Azmin için tebrik ederim. Numaramı bırakıyorum, bir gün beni ara demiş. Tabii üzerinden geçmiş 20 yıl. Ben bir arayayım dedim. Pazartesi sabahı saat 9. Aradım, telefon çaldı ve açılmadı. Dedim ki belki hoca hani vefat etti, belki yurt dışına gitti. Çünkü o zamanlar arayamıyorsunuz. Hani kimdir resmini falan da görmüyorsunuz. Arama motorundan hocanın ismini yazınca çok utandım. Kendisi o dönemdeki ÖSYM başkanı çıktı. Ve resmi çekip attım. Numara kullanılıyor mu onu da bilmiyorum. Hocam eğer numarasını hiç değiştirmemiş hemen geri aradı. Ben seni hatırladım dedi. Çok azimli bir çocuktun. Ne yapıyorsun dedi. O dönemde hatta orada minik bir yapay zeka ile ilgili bir proje varmış. Resmi yazı yazdılar, davet ettiler. O zaman öğrendim ki birileri, daha doğrusu birileri demek çok yanlış olur ama hayatta sizi bir şey için hazırlıyorlar. Ve siz 20 yıl sonra o A noktasından neden B noktasına yürüdüğünüzü de öğreniyorsunuz. Benim belki dönüm noktalarımdan sessizce hayatımı değiştiren noktalardan biri o mektubu yazdığım gündür. Bu mektubun karşılığında samimiyetle cevap aldım hocama. Zaten binlerce teşekkür borçluyum. İkinci dönüm noktası 2019 yılıdır. O zamanlar Amerika'da MIT'deydim. Annemin rahatsızlandığını duyunca bir geri geldim ben. Dedim ki ben bir annem, o benim tek hayatımda. Ama 2019'dan önce ilk dönüm noktası, hatta sıfır noktası 2009 yılıdır. Yine orada annem rahatsızlanmıştı ve ben o zaman özel sektörde bir grubun küçük de olsa hissedarıydım. Çünkü hani veri toplayıp işleme sevdamdan vazgeçmemiştim. Yani ben bir eğitim kurumunun küçük ortağı olayım, ben verilerimi toplayayım, işleyeyim, insanlara yine yapay zekalı bir şeyler yapılabildiğini ispat derdindeydim. 2009 Şubat ayıydı, annem bir anda rahatsızlanınca ki olmayacak bu. Hani o zaman da kızım daha işte 2 yaşlarında. Ben dedim bu işi bir bırakayım, annemle ilgileneyim. O bir yıl annemle ilgilenirken, bu arada akademisyenlik falan hiç yok aklımda, hiç hayal etmediğim, hep kendimi özel sektörde görüyorum. Bence anne duasıdır, başka hiçbir şey olamaz yani. O dua etmeseydi bugünkü bu akademik kariyer vesaire de olamazdı. İşte 2019'da yine onun rahatsızlandığını duyunca hani hiçbir şey gözüm görmedi açıkça söylemek gerekirse. Geri dönüp yine onunla ilgilenmek istedim. Bu ikisi benim için çok önemli nokta. Üçüncü zaten önemli nokta da onu kaybettiğim yıl oldu. 2021 yılı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani şuna inanıyorum. Gerçekten anne duası pek çok şeyi değiştirebilen bir şey. Benim hayatımda da dönüm noktası hem onunla ilgilendiğim, aynı zamanda da onu kaybettiğim yıllardı. Ama hayat bana hep şunu öğretti. Hayır görünen şeylerin altında, şer şer görünen şeylerin altında hayır vardır'ı çok sert derslerle öğrenmiş oldum. Çok böyle ivmeli, inişli çıkışlı bir hayatım oldu. Ama bugünlere gelmemi sağlayan her şey de bu inişler ve çıkışlar oldu.
1: Peki başarısızlık sizin için nedir? Böyle unutamadığınız, size ders veren büyük bir başarısızlık var mı?
0: Yani epic fail dedikleri o hiç unutamayacağım başarısızlıklarım var tabii ki. Başarısızlıklarımı çok kıymetli görüyorum. Yani bütün çabayı sarf ettiğim halde o başarısızlığı elde ettiğim yerde teslim olmak çok önemli. Ama belli ölçülerde yaptığımı düşündüğüm ama eksik bıraktığım yerlerde iyi öğretmenler. Çünkü başarıdan öğrenebileceğiniz bir şey yok. Oysa başarısızlık sert de olsa güzel bir tokat atıyor yüzünüze ve diyorsunuz ki tamam ben burada bunu yapmadım, hadi buradan da çıkalım. İlk böyle en büyük başarısızlığım, hatta öğrencilerime de onu

0: söylerim. İşte o zamanlar bir kurumda çalışıyorum ama kurumdakilere çaktırmadan da veri topluyorum. Diyorum ki bu veriyi analiz edersek kurumun geleceğini değiştiririz. En sonunda bir gün bana dediler ki Şebnem Hanım, siz bizim istemediğimiz şeylerle uğraşıyorsunuz. Biz sizi işten çıkarmaya karar verdik. Peki dedim, ya bir hafta kadar kendime gelemedim bu arada. Hani ilk defa hayatımda ilk işimden de atılıyorum. Böyle unutamadığım bir andı. Sonra dedim ki ben buradan bir toparlanayım gideyim ama bildiğim şeyi de bırakmayayım. Hani bir gün insanlar buraya gelecekler. Öğrencilerime de derim, hayatınızda bir kere işten atılın. O tecrübeyi unutmayın. Çünkü öyle bir dibe vuruyorsunuz ki, bir çizgi filmde çok sevdiğim bir laf vardır. Dibe vurmanın en iyi yolu yukarıdan başka gidecek hiçbir yer olmamasıdır. O dibe vuruş gerçekten sizi alıp başka bir yerlere götürüyor.
1: Peki, sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Rol model hani çok klasik olacak ama tabii ki annem. Onun hayatında yaşadıkları her şey bana pek çok anlamda ışık tutmuştur. Ama böyle bütünsel olarak bir insanı tanıyamayacağımız için rol model çeşitli parçalarını alabiliriz diye düşünüyorum. Mesela benden yaşça çok küçük olmasına rağmen kardeşlerim ve kızım benim rol modellerimdir. Hayata bakışları, yaptıkları, heyecanlarıyla onların o taraflarını hep örnek almışımdır. Bu tarafı da çok önemli görüyorum. Tabii ki Türk tarihindeki önemli isimler benim için rol modeldir. Onların hayatlarındaki zorluklar, sahip olmadıkları imkanlar ve imkansızlıklar içerisinde büyük işler başarmış olmaları çok kritik. Burada bir isim zikretmeyeceğim ama hepsinden çok böyle örnek aldım. Aklıma getirdiğim çeşitli olaylarda çok an olur.
1: Peki 18 yaşındaki Şebnem bugün karşınızda olsa ne dersiniz ona?
0: Böyle devam eder. Çok beklemediğin yerlerden çok feci kırılacaksın ama ölmeyeceksin. Hayatın düzeni, hayatın gidişatı böyle. Dolayısıyla böyle devam et, sabret. Sabır çok büyük bir erdem derdim.
1: Evet, öldürmüyorsa güçlendirir değil mi? Peki 10 yıl sonraki Şebnem karşınızda olsa?
0: Biraz daha spor yapsaydın iyi olurdu derim. Bu kas kitlesiyle durumun çok iyi değil derdim. Yok, 10 yıl sonraki Şebnem'i yaşadığın her şeyle beraber seni tebrik ediyorum. Buralara kadar geldin, buralardan da devam edeceksin. Hayatın içinde olmaya, insanlara dokunmaya, onların hayatlarında bir noktaya gitmeye çalıştığın için, ulvi değerlerin olduğu için seni çok tebrik ediyorum diye hayranlıkla bakardım herhalde.
1: Ne güzel. Peki hocam, ne tavsiye edersiniz gençlere? Şimdi bambaşka, bizim tabii görmediğimiz pek çok gelişimi de izliyorsunuz siz bir yandan. Hani farklı bir dünyadalar. Zor, işleri de çok zor.
0: Doğru.
1: Yani hani bizim belki yetiştiğimiz dönemlerdeki gibi durağan bir dönem de yok. Sürekli kendilerini yenilemek zorundalar. Ve aksine çok da tembel gibi görünüyorlar. Yani tabii aralarında zekiler, çok çalışkanlar vardır ama yani hani biraz daha rahat bir hayat beklentileri
0: evet,
1: olduğu
0: evet.
1: Gerçek. Dolayısıyla ne tavsiye edersiniz acaba gençlere diye sormak isterim.
0: Çok sevdiğim bir söz var. Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar rahat zamanları, rahat zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar zor zamanlar oluştururlar. Dolayısıyla şimdiki bu yaşadıkları rahatlık onları çok zor bir döneme doğru taşıyacak ve bu taşıdığı zor dönem sandığımız gibi olmayacak. Öncelikle bazı temel unsurları bırakmamaları gerekiyor. Sabırlı olmayı, araştırmacı olmayı, şüpheci olmayı öğrenmek zorundalar. Bizim yıllardır ta anneannelerimiz, dedelerimizden bize atasözü olarak miras bırakılan şeyler aslında değişmedi. Bunlar hala aynı. Azı karar, çoğu zarar dediğimiz noktalarda da sadece o az olması ve kararında olması gereken şey değişti. O yüzden geçmişi bilmek son derece önemli. Orada verilen sözlere bir kulak asmak çok önemli. Fakat günün sonunda bir yatırım yapacaklarsa beyinlerine yatırım yapacaklar. Düşünme kabiliyetlerini yükseltecekler. Bizim yetenektir, beceridir, iyi yetidir dediğimiz şeylerin pek çoğu değişmeye başladı. Burada değişmeyecek olan tek şey kişinin düşünebilme kabiliyeti, kişinin yaratıcılık kabiliyeti, kişinin inovatif düşünebilme kabiliyeti. Bunları besleyecek şeyler yapmak zorundalar. Bunları beslemenin ötesinde bir de iyi gözlemciler olacaklar. Çünkü önümüzdeki dönemde bildiğimiz anlamda meslekler olmayacak. Bir ihtiyacı ve bir problemi gözlemleyen, o ihtiyacı ve o probleme çözüm üretebilen, karşılık üretebilen insanların dönemi başlayacak. Dolayısıyla onların işlerini ve mesleklerini o tespit ettikleri sorun sağlayacak. Bu nedenle iyi gözlemciler olsunlar ve bol bol okusunlar.
1: Peki. Hocam birkaç kelime söyleyeceğim size. Sizi birazcık daha derinden tanıyabilmek için birkaç cümleyle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz mutlu olacağım. Başarı.
0: Sabun köpüğü. Geliyor ve gidiyor. Çok hızlı mutlu ediyor ama bir işe yaramıyor günün sonunda.
1: Peki. Güç.

0: İnanç. İnanmak.
1: Çocukluk.
0: Zorluk.
1: Aşk.
0: Tutku ve ilerlemek. Bir de niyet.
1: Tutku.
0: Unutamamak.
1: Aile.
0: Kale.
1: Huzur.
0: Temel direk.
1: Kadın.
0: Güç.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben
1: bizimle
0: ediyorum.
1: Birlikte olduğunuz
0: çok
1: için.
0: Çok sağ olun.
1: Çok şey öğrendik yine sizden. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayın. Hadi.
1: Efendim bugün Yüksek Topuklar'da Doçent Doktor Şebnem Özdemir'i ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Mutlu günler. Evet.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para. Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Et Toi isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkısı bulunuyor.

Pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistlik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

İpek Açar, Semih Cenk. Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Sammy Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Bas bariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

Albümün yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

Grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: bileceksin nasıl yazdığımı. Bu şarkıyı sen uyurken.
1: Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

0: bestesi Yunan müzisyen Phivos Tasopulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dancehouse ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldi.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Hoya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Eboğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

0: Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine has yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır.
1: Mutlu

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: gidelim.
1: Sinan Güler Yüz, Özge Özder, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sırıldık, hep direndik, çok da yendik.
1: Söz ve müziğinin Öze Badeder'in Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güler Yüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özder üstlenmiş.

Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır. Bize

konservatuar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana evliler.

etkisi. Duramadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaralı.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Aykut Atamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

Can Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Tan Taşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Tan Taşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor. Zor günler topladım, isterdim benim de hayal.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı.

İlk albümü Sevgiler Değil 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bilki şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Evren.

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları, Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düet ise 2024 yılında kaydedildi.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım denizden.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kapsamaktadır.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Apara sosyal

0: da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Ön camdaki o şeyler ne öyle?
1: Yangının getirdiği küllüler.
0: Buraya mı getirdin beni?
1: Kira derdi yok.
0: Bu ev yanmadan önce mi sonra mı oldu?
1: Telaş edecek bir şey yok. Yangın gölün öbür tarafında çıktı.
0: İçkiye ihtiyacım var.
1: Bu Alkaizer. Şuradaki de Denberg, yaz kış burada kalır.
0: O ateş için biraz daha zıplaması lazım.
2: Kızlar, içeri girip bütün kapları suyla doldurun ve verandaya getirin.
3: Hallediyoruz.
2: Krizlerin ortasında sakin kalmak çok önemli.
3: Ben buna kriz demezdim anne.
2: Bu ev 83 yıldır aileme ait. Gözetimim altındayken yanmasına izin vermeyeceğim.
4: Benim gözetimimde olabilir.
1: Hey, çatıda güzel bir kadın görmek pek sıkıntı sanır bir şey değil.
0: Yeteri kadar değil.
4: Annem onları seviyor.
3: Ben de seviyorum.
4: İkiniz de çatlaksınız.
3: Ah! Anne! Telefonuma bir şey olursa sen öldün.
5: Anne, Fini Bilova su attı.
2: Kızlar, suyla oynamanızı istemiyorum.
1: Pekala. İşte burası.
0: İçeride tuvalet var mı?
1: Güzel yerdir. Köpek deyi burayı satmak istiyordu ama beklemesi için ikna ettim.
0: Köpek deyi mi?
1: Evet, 4 köpeği vardı. Sonradan bir tane kaldı ama adı değişmedi. Neyse işte. Yaz boyunca kalabileceğini söyledi.
0: Çok şanslıyım.
1: Hadi Monte amca, sana iyi gelecek. Yaz boyu rahatlayıp keyif çatıp güzellik uykusuna yatarsın. Köpeğe bakmak dışında bir şey yapman gerekmez.
0: Demek yapacak iş yok.
1: Acıkınca döner.
0: Umarım dönmez.
4: Annemin yangın korkusu kontrol altına alınmalı.
6: Aşağı gelebilirsiniz Bayan O'Neill. Yangın kontrol altında. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim şef.
5: Finnegan Wolof'u ıslattı.
6: Bahse varım günün birinde iyi bir itfaiyeci olur.
0: Sen git hadi. Ben hallederim. Yardıma ihtiyacım yok.
1: Canlandığını görmek güzel. Al bakalım çöreğin. Öyle iyi mi?
0: Evet hallettim.
2: Kızlar, dikilip bakmamız hoş değil. Hadi içeri girip yemeğimizi yiyelim. Gelin.

0: kızdı öyle?
1: Hayatı. Tamam. Ne olur ne olmaz.
2: Yazmamı mı istiyorsun? Yazacağım.

0: sana bir içki bu. Bu da bir şeydir. Al bakalım.
1: Bu da ne? Burada içki içmeye düzgün bardak bulunmaz mı?
0: Bunu dert etme.
1: Eğer şişeyi kafaya dikmeye başlarsam genç Henry, şu hayatta bildiğim tek görgü kuralını da yitirmiş olurum. Bu şekilde davranırsam ümitsiz bir vakaya dönüşürüm.
0: Tanrı biliyor ki böyle bir şey istemeyiz. Yaz için yiyecek stoğu yaptım. Ayrıca buzdolabında hazır yemek de var. Al bakalım. Belki ihtiyacın olur. Ringo'yu nasıl besleyeceğini anlatan not dolabın üstünde.
1: Ringo da kim?
0: Köpeğin adı.
1: Köpeği böyle isim mi konur?
0: İsimleri John, Paul, George ve Ringo. Aa,
1: çok yaratıcı. Bu kadar işin arasında bir de telefon mesajı almamı bekleme.
2: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
3: Monty, eğer oradaysan telefonu aç. Ben Joe Viola. Konuşmamız gerek.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Joe'ya numaranı ben verdim.
3: Bazı haberlerim var. Beni ara, tamam mı?
0: Bence söyleyeceklerini bir duyman gerek.
1: Ne hakkında konuşmak istiyor dersin acaba? Okunmayacak şeyler yazan bir yazarı kimse önemsemez.
0: Kimse okumuyor çünkü yazdığım bir şey yok.
1: İçki içmek oldukça zorlu bir iştir. O yüzden iki işe aynı anda zaman ayıramam.
0: Hep kendi kendine düşman oldun.
1: Onu ne diye getirdim?
0: Aslında bunu sana verdiklerinde Mary'nin ne kadar gururlandığını hatırlıyorum. O hastanedeyken bunu getirdim. Odasının duvarında bunu görmesini istemiştim. O daima senin yanında.
1: Gidene kadar öyleydi.
0: Monty amca seni terk etmedi. Kanser hastasıydı.
1: Beni bıraktı.
0: Dışarıda yaşadıklarından daha fazlası var.
1: Fikirlerini yazıp çıkıştaki şikayet kutusuna bırakabilirsin.
0: Arada uğrayıp bakarım sana.
1: Geldiğinde elimde dumanı tüten bir silah ve hiç kimseyi sorumlu tutmadığımı yazan veda notuyla birlikte beni ölmüş bulacaksın.
0: Plan yapmış gibisin.
1: İşte bu yüzden her zaman bütün egzersiz çeşitlerine uzağım.

0: Güneybatı Romanı Ödülü.
1: Güzel göreceksin. Yakında gelecek.
2: Ne oluyor?
1: Flora babamı özlemiş.
2: Oh, farkındayım tatlım. Bu hepimiz için zor bir durum ama yakında geleceğini biliyorsun.
3: Babamla neden yeniden evlenmiyorsunuz?
2: Oh, keşke yapabilsek. Biliyorsun bazen anne ve babalar bir aradayken mutlu olamaz.
1: Bunu ben de açıklamaya çalıştım ama...
3: Şimdi mutlu musun?
2: Şu an üç kızım da yanımda. Ve tek istediğim de bu zaten.

0: benim kafa dönmüş. Sen de köpek olmalısın. Otur bakalım. Konuşacak şeylerimiz var. Yaz boyunca benim himayemde olacaksın. Şu andan itibaren ismini değiştiriyoruz. Sonuçta Liverpool'dan gelen bir rock and roll yıldızı değilsin. Sen bir köpeksin. Buna uygun ismin olmalı. Bu ismi gururla taşıyacaksın ve bir gün bana teşekkür edeceksin. Bundan sonra adın Benek. Güzel isim. Tabii ki beneklerin yok. Anlayacağın üzere bu benekli olup olmamanla ilgili bir şey değil. Pekala, iyi bir tavır sergileyeceğini umarım.
1: Barış ve aşk.
2: Şimdi olmaz Carl, yapacak işlerim var.
3: Benim de.

parası dolar aydın. Güzel. Servisiniz engelli insanlara hizmet veriyor mu acaba? Çok iyi beyefendi. Çünkü eğer engelli insanlara hizmet vermiyor olsaydınız, üstünüzden donunuzu alana kadar sizi dava ederdim.

0: İyi günler hanımlar. Sizleri bilmem ama bu müzik bana dans etme isteği veriyor.
1: İki kutu bisküvi, bir paket cips ve bir paket glutensiz meyveli müsli. Hepsi bu kadar mı?
0: Bir şişe de ekşitilmiş mayalı'dan alayım.
1: Toplam $37.42 ediyor.
0: Buradan alıver. İsmin Mahmut öyle mi?
1: Evet efendim. Buyurun paranızın üstü. Sorun nedir?
0: Klasik kasiyer hatalarından biri.
1: Nedir o?
0: Tek kelime.
1: İki kelime olmuyor mu?
0: Gözünü toptan kaçırıyorsun Mahmut.
1: Ne topu?
0: Bu tarz bir şeyin kasa önünde satılacak gibi göründüğünün farkındayım. Ama inan bana, bu yanlış bir fikir. Beni yanlış anlama. Eğer için buraya gelen varsa bir şekilde dükkanda arayıp bulur. Ama arayanı yoksa bunun burada olmasının kimseye faydası yok.
1: Siz ne önerirdiniz?
0: Ay çekirdeği koyun. Bir düşün. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Aferin benim akıllı oğluma. Merhaba. Resmi olarak tanışmadık. Ben Charlotte O'Neill.
0: Memnun oldum Bayan O'Neill. Monty Wildhorn.
2: Açıklamam gerek. Dave genelde grubuyla olduğundan onunla uzun süre önce bir anlaşma yaptım. O burada yokken köpeği Ringo'ya bakıyorum.
0: Ringo derken Benek'ten mi söz ediyorsunuz?
2: Yeni isim mi? Onu yavruluğundan bu yana bilirim.
0: Uzun soluklu birliktelikler için konuşulacak çok şey var Bayan O'Neill. Ama gelecek sefere köpeğimi dolaştırmazsanız minnettar kalırım.
2: O Dave'in köpeği.
0: Ben de biyolojik babası olduğumu iddia etmedim.
2: Bu Flora, en küçük kızım. Pekala, başa çıkabileceğinizi düşündüğünüze göre...
0: Neden başa çıkamayayım Bayan O'Neill?
2: Çıkabilirsiniz. Tamam, gel bakalım. Yalnızca bilin diye söylüyorum. Ringo'nun, affedersiniz, beneğin poposunda küçük bir sorun var. Yani günlük olarak egzersiz yapmalı.
0: Bunu not alırım, tamam. Bak, seninle orta yolu bulalım istiyorum. Dave'i özlüyorsun ve bunu anlıyorum. Ama arkadaşım Bayan O'Neill'ın seni benden izin almadan gezdirmesi doğru bir davranış değildi. Gelecek sefer bu tarz davetleri kibarca reddetmelisin. Anlaştık mı? Sana verdiğim her nasihati böyle karşılık veremezsin.
3: Ben Kaiser. Yolun aşağısında garajında tekne duran evde oturuyorum da.
0: Ne kadar da görgüsüzüm. İçeri gelin Bay Kaiser. Biraz bisküvi alır mısınız?
3: Almayayım, kalmayacağım. Dan'ın anma töreni bizim evde.
0: Doğru, şu basketbol hayranı.
3: Evet, ölümü sarsıcı oldu.
0: Benim için değil.
3: Umarım gelebilirsiniz.
0: Kendisini tanımaz.
3: Herkes bir şeyler getiriyor, grup yemeği gibi. Saat 5'te.
0: Adamı tanımıyorum.
3: Sonra görüşürüz.
4: Babam ben yokken mi aradı?
2: Baban zaman bulunca bizi arayacak Willowtree.
4: Salı bitirmeme yardım edecekti. O adaya bu yaz gideceğim. O aptal adanın nesi bu kadar önemli anlamıyorum. Orası büyünün olduğu yer. Hayal görüyorsun.
2: Willow.
4: Babamla kalmama neden izin verilmediğini anlamıyorum.
2: Salatayı alıp Dan'ı anma törenine gitmenizi istiyorum.
4: Meşgulüm. Ben giderim anne.
2: Teşekkür ederim Finn.
4: Ne yapacağım?
2: Aileye taziyelerimizi bildir lütfen. Salatayı bırak ve doğruca eve gel.
4: Taziye bildirmek de ne?
2: Sadece Dan'ın ölümü bizi çok üzdü ama o hep yanımızda diyeceksin.
4: Öyle mi? Salatayı bırak ve üzgün görün.
3: Ah, geldiğinize çok sevindim.
0: Size cips getirdim.
3: Güzel bir seçim. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederim. Tam Dan'ın arzu ettiği gibi birçok yiyecek var. Ah, burada birçok hoş insan bulabilirsiniz. Hepsini seveceksiniz. Çalışmalarınızın büyük hayranıyım.
0: Teşekkür ederim. Uzun zamandır köpek bakıcılığı yapmamıştım.
3: Hayır, bahsettiğim şey şu yazdığınız kovboy romanlarıydı. Retratta hesaplaşmanın bir kopyası buralarda bir yerlerde olacaktı.
0: Kitap çıkalı yıllar oldu. Sanırım içki var demiştir.
3: İçki, kesinlikle dedim. Merhaba Finn.
4: Dan öldüğü için üzgünüm. Bu da salatanız.
3: Dan buna minnettar olurdu. Annene teşekkürlerimi ilet. Salatayı o masaya koyabilirsin. Ayrıca iyi bir kız olup bunu da oraya koyuver. Gerçekten. 10 yılın kızlarından biri. Tatlı çocuklar. Monty Waldorn, size Bale Isle'dan Finnegan 10 yılı takdim edeyim.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Bir tane daha alabilir miyim?
3: Bay Waldorn, Vahşi Batı kovboyları hakkında yazıyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, Jubal McLaws çok hızlı silah çekerdi.
0: Birçok adam vurdu. Bunlardan çok azı yaşadı.
3: Ha, bu çok doğru. Tıpkı Jubal ve ölümcül Jim Watson'ın Albuquerque'de yaptığı düello gibi. Eğer elimdeki kitabı, Retrack'ı bulursam onu benim için imzalar mısın?
0: İmzalamam Bay Kaiser. Daima bu tür şeylere karşı bir tavır sergilemişimdir. Ancak bir içki daha alır.
3: Tabii ki, buna saygım var.
4: Ben buralı değilim aslında. Buraya sadece yazları geliyoruz.
0: Öyle mi?
4: Manhattan'da oturuyorum. Yani eskiden öyleydi. Annemle babam boşanıyorlar. Bu yüzden annem temellik alabileceğimizi söyledi.
0: Annem böyle bir törene tek başına gelmene nasıl izin verdi?
4: Çünkü ben 9,5 yaşındayım.
0: Yeterince büyümüşsün.
4: Biliyorum. Kendi cep çakımı taşımama bile iznim var.
0: Cep çakısı taşımıyorsun.
4: Evet, taşıyorum.
0: Taşımıyorsun. Vay canına. Şuna bak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi cep çakısı olmalı. Taşıdığı cep çakısının kalitesine bakarak kişinin karakteri hakkında fikir edinebilirsin. Ben senin için korkusuz derdim. Onun sorunu ne?
4: Sadece kendi gibi davranıyor. Willie ona beyinsiz diyor ama annem özel olduğunu söylüyor.
0: Her koşulda o çok iyi bir dansçı.
4: Hikaye mi yazıyorsun?
0: Yazıyordum.
4: Benim sevdiğim hikayeler uzaylılar hakkında.
0: Dünya dışı varlık hikayelerinin kendine özgü bir yeri vardır. Ama güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin.
4: Nasıl uyduruyorsun?
0: Hayal gücü. İnsanlık tarihinde şu ana kadar var olan en güçlü şey.
3: Al bakalım. Dinle Monty, bu işlerden anlamam ama bu konuşmayı Dan için hazırladım. Ama pek yapabileceğimi de sanmıyorum. Bunu sesli bir şekilde okur musun?
0: Şahsen duygusallık içeren toplumsal şeylerden daima çekinirim Bay Kaiser.
3: Kim çekinmez ki? Dan memnun olurdu.
0: Adamı tanımıyorum.
3: Monty bize Dan hakkında bir şeyler okumak istiyor. Herkes çabucak dışarı çıkabilirse çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bu hem duygusal hem de mutlu bir an. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Monty Waldorn'a merhaba diyelim.

0: Aman tanrım, olamaz. Arkadaşımız Karen Loop'a göre gölün civarındaki insanlardanın öldüğünü haberde duyduğunda tam da böyle demişti. Bu kötü bir tepki değil. Kısa ve hatta anlamlı. Dan bunu anlardı. Hayatınızda karşılaşmaktan kaçındığınız ve yollarınızın kesiştiği insanlar vardır. Dan'ın hayatı da kaliteli kişiliği yüzünden hepimizle kesişti ve işte bu yüzden kimse Dan geldiğinde ondan kaçmadı. Fazla ciddiye alırdı. Her zaman mavi şeritli paps içerdi. Eğer paps yoksa en azından soğuk bir olmalıydı. Dan iyi bir adamdı. Bence Belle'le tanışınca daha iyi bir haline geldi. Buranın kendine has bir durumu var. Her zaman olmasa bile zaman zaman içimizdeki güzellikleri ortaya çıkartıyor. Seni özleyeceğiz de. Oradan bizi gözet.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Tek kelimesini bile değiştirme.
2: Köpek Dave'in evindeki adam vahşi batı kovboyları hakkında yazıyormuş.
3: Sahi mi?
2: Evet. Uzaylılar hakkında değilmiş.
3: Uzaylılar yok mu?
2: Biliyorsun güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin. Anne, eve döndüğümüzde salonla ilgilenebilir miyim?
3: Hayır, odanın temizleyeceğine söz verdim.
2: Lanet olsun, buna inanamıyorum.
3: Bayan O'Neil, bu çok yakışıksız bir dil oldu.
2: Bay Kaiser'dan için yazmıştı.
3: Bay Kaiser'la bir değilsin.
2: Başın belada mı?
3: Kesinlikle öyle. Ceza olarak 3 tane yeni kelime ezberlemeni ve cuma günü yemekte bana bunları tanımlamanı istiyorum. Ayrıca beni etkilemeni umuyorum.
2: Etkileyeceğim. Söz veriyorum.
4: Vergilerini kim hesaplıyor?
0: Şu an için benim bir muhasebecim yok Bayan Loop.
4: Karen.
0: Yıllardır fakirlik düzeyine inişim günü bekliyordum. Son zamanlarda bu hedefe ulaştım. Şimdilik böyle bir hizmete hiç ihtiyacım yok.
4: Müşterilerime daima geri ödemeler sağlamışımdır.
0: Hayata dair pozitif bakış açısına sahipsin.
4: Evimiz burası. Ne? Bizimle eve kadar yürüdüğün için teşekkür ederim.
0: Oğlunuzla tek başına mısınız?
4: Kocam Carl doğduktan sonra bizi terk etti.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm.
4: Büyük bir kayıp olmadın.
0: Yapabileceğim bir şey olursa...
4: Kimse Carl'ı telefonla aramaz. Birileriyle telefonda konuşursa ona çok iyi gelir. İşte bu kartım. Üzerinde evin numarası da var.
0: Telefonlar tam bir baş biraz. O yüzden kullanmıyorum. Ayrıca insanlar telefonda sokaktaki gibi bağırarak konuşuyor. Hey Carl. Kader yoldaşım Diego Santana olmak ister miydin acaba? 3 bölgede tren soygunundan aranıyordu.
5: Olabilir miyim?
0: Pinkerton's demiryolu tam da yolumuzun üstü amigo.
5: Nasıl onun gibi olurum?
0: Mesela başlangıç olarak tavşan zıplamasını bırak.

0: ihtiyacım var.
1: Tanışmış mıydık? Seni içeri davet ettim mi?
0: Hayır.
1: Bence de öyle.
0: Hikaye yazdığın için birçok kelime biliyorsundur. Anneme söylemem için 3 tane lazım.
1: İyi kelimeleri unutalı uzun zaman oldu.
0: Hayal gücüne ne oldu? Bunun için kullanmalı mıyım?
1: Son kontrol ettiğimde yerinde duruyordu.
0: Bana hikaye yazmayı öğretir misin?
1: Fazla talepkarsın. Pekala Benek, ilaç zamanı geldi. Al bakalım.
0: Neden bilgisayarda yazmıyorsun?
1: Bu sorunun yanıtı olarak seni sessizliğimle onurlandırıyorum. Şu alete bir bak. Yazdığımda her şeyi elle ve yavaş yapmayı severim. Çıkarttığı sesi seviyorum. Harflerin kağıdın üzerini kaplamasını seviyorum. Buradakilerin içten gelen duygular olmasını seviyorum. Elini çek.
0: Bu ne? Bakuru. Bakuru ödülü nedir?
1: Edebiyatçıdan mükemmel olan kitaplara verilir.
0: Western Yazarlar Akademisi. En iyi vahşi batı romanı Jubal Love's efsanesi. Yazan Monty Wildhorn. 1975. Havalıymış. Kazanınca konuşmada yaptın mı?
1: Evet küçük hanım, yaptım.
0: Kimlere teşekkür ettin?
1: Tek gerçek aşkım ve 3 barmeni.
0: Neden yürüyemiyorsun?
1: Bunu kim söyledi?
0: Tekerlekli iskemledesin.
1: Sır saklayabilir misin?
0: İşkence de yapsalar söylemem.
1: Liberty sigorta şirketini dolandırıp $1 milyon paralarını çaldım.
0: Dolandırmak ne demek?
1: Hile yapmak, kandırmak, kazıklamak, aldatmak.
0: Yani yürüyebilir misin?
1: Hatta koşabilirim. Ama çok dikkat etmeliyim. Eğer sigorta şirketinin adamları benim bir yerde koşarken görürse her şey biter. Milyonlara veda edip Yuma Eyalet Hapishanesi'ne merhaba derim.
0: Hapse mi girersin?
1: Elbette. Ama hapis dediğin ne ki? Bir zamanlar John Milton'un dediği gibi aklın kendine ait bir yeri vardır.
0: Şu sigorta şirketindeki adamlar neye benziyor?
1: Takım elbiseliler.
0: Demek takım elbiseli. Seninle bir anlaşma yapacağım. Bana hayal gücünü kullanmayı öğret. Ben de seni kollayayım.
1: Bunu senden isteyemem, fazla olur.
0: Sana nakit olarak $34.18 ödeyebilirim. Biriktirmiştim.
1: Bu ödemeye karşılık öğrenmek istediğin şey ne?
0: Hikayelerin geldikleri yeri bilmek.
1: Akıl hocası arıyorsun.
0: Ne arıyorum?
1: Böylesine gizemli bir dünyaya adım atmak istediğine emin misin acaba?
0: Eminim.
1: Orada kaybolabilirsin, bunun geri dönüşü olmayabilir.
0: Korkusuz olduğumu söylemiştin.
1: Evet söyledim.
0: O zaman anlaştık mı?
1: Sözüm senettir.
0: Güzel, peki ilk ders ne zaman?
1: Az önceydi.
0: Nasıl?
1: Ben yürüyemiyorum.
0: Ne demek bu?
1: Yürüyemediğimi söyledim. Az önce sana hikaye uydurdum.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Bence pisliksin.
1: Benim koştuğumu hayal ettin mi?
0: Evet.
1: Takım elbiseli adamlarca kovalandığımı gördün mü?
0: Evet.
1: Ben de gördüm. İşte bu hayal gücü.
0: Ama sen...
1: Bugünlük bu kadar. Yarın başka bir dersimiz var.
0: Peki. Bence hala biraz pisliksin.
1: Öyle olsun.
2: Buyurun. Bella Adası Kitapçısı.
0: Cıbıl Meklavuz Efsanesi.
3: O elimdeki son Wildhorn romanım. Sana 35 sente patlar. Son sayfası olmadığı için indirimde. Biri kitaptan öylece yırtmış.
0: Sorun değil, alıyorum.
4: Yazar komşumuzu bu akşam yemeğe davet etmemize ne dersiniz kızlar?
5: Evet anne, lütfen.
6: Tanrım.
7: Ama o sadece kurçuk yer.
4: Flora, Finn seninle dalga geçiyordu. Edebi tecrübeye sahip biri size iyi gelir.
6: Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Adama rampa gerek. Bizim ev engelli dostu sayılmaz.
0: Ben yaparım.
4: Ah, teşekkür ederim Finn. Yardım istersen haber ver.
6: Peki, olur. Babam arıyor. Belki o da yemeğe gelmek ister.
7: Ben de konuşacağım.
6: Önce ben. Merhaba baba. Ne zaman geleceksin? Babam Flora'nın doğum gününde burada olacak.
0: Babam sana bitirmemiz gerektiğini söz vermişti.
4: Ağustos'ta tatlım.
7: Ne kadar kaldı?
4: Yakında. Babana onu arayacağımı söyle.
6: Hayır, seninle şimdi konuşmak istiyor.
4: Araba sürerken olmaz.
1: Bugün yeni spor programını sunuyorum. Klasik yakalama oyunu ki eminim buna aşinasındır. Bir zamanlar bunlara ben de aşinaydım. Belki bilmek istersin sol kolumdaki güç kaybından önce hızlı kesme atışını en iyi yapan adam olarak bilinirdim. Bu yüzden bu topla yapabileceğim şeylerin seni şaşırtmasına izin verme. Yakala. Bu kavrama aşina olmadığını söyleyebilirim. Bunun suçu Dave'in. Şu kadarını bil. O topu son kez gidip alıyorum.
0: Ne zaman başlıyoruz?
1: Neye başlıyoruz?
0: Hayal gücü dersi. $34.18. Hepsi orada.
1: Ha, evet. Pekala. En iyisi hemen başlamak. Caddede neler görüyorsun?
0: Hiçbir şey. Sadece cadde.
1: Tamam, bana ne görmediğini söyle.
0: Ne?
1: Neleri görmüyorsun?
0: Şimdi söyledim ya.
1: Benim nedeni. Zihnindeki gözle bakmaya çalış.
0: Ata binen bir kovboy görmediğime eminim.
1: Eğer aradan Jubal'sa onu asla görmeyeceksin.
0: Nedenmiş?
1: Kendi hayallerini kurmalısın.
0: Onu nasıl yapacağım?
1: Bakmaya devam et.
0: Sana para verdim.
1: Bütün bunları uydurmanın bir gizemi var evlat. Yaşam buna dair garanti vermez.
0: Ya sonuna kadar vaktin var, yoksa paramı geri alırım.
1: Bir şey belli sürede bitirmek gerektiğinde her zaman daha iyiyimdir.
0: Sadece de bizim evde yemeğe davetlisin.
1: Tanrım.
8: Merhaba Finn.
0: Merhaba Carl.
8: Ben Carl değilim. Benim adım Diego Santana. Tren soyguncusu ve kader yoldaşı.
0: Kimin kader yoldaşısın?
8: Köpek Dave'in evindeki adam. Ne yapıyorsun?
0: Monty için rampa yapıyorum.
8: Monty kim?
0: Köpek Dave'in evindeki adam.
8: Onun kader yoldaşıyım.
0: İyi, o zaman bana yardım edebilirsin.
8: Bunu yapabilirim.
9: Merhaba Monty amca, ben Henry.
10: Kendini öldürme planının işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için aradım.
1: Geçici olarak erteledim.
10: Güzel, daha yazın başındayız.
1: Akşam için bir yemek daveti aldım.
11: Yan komşumdan.
1: Kabul ettim.
10: Şu çatıdaki güzel hanım mı?
1: Ta kendi.
9: Bu harika.
10: Ne yapacağını biliyor musun?
1: Yemek.
9: Ona hoş bir şeyler götür.
10: Çiçek falan al.
1: Çok sıradan.
9: Neyse, sen halledersin.
10: Sanırım Joe Viola'yı geri aramadın.
1: Doğru.
10: Neden sadece söyleyeceklerini dinlemiyorsun?
1: İlgilenmiyorum.
10: Kendine çok iyi bak Monty amca.
1: Hiç ilgilenmiyorum.
10: Tamam, hoşça kal Monty amca.
1: Hoşça kal genç Henry.

0: Hatırladığım kadarıyla eli boş misafirliğe gitmek hoş değil.
1: Bir ayna mı?
0: Birçok hanımın yaşadığı bir evde gerekli olacağını düşündüm.
1: Pekala, teşekkür ederim. Bu güzel bir hediye. İçeri buyurun Bay Monty.
0: Teşekkür ederim. Benek de benimle gelirse sorun olmaz mı?
1: Her zaman yeri vardır.
2: Şapkanızı alabilir miyim Bay Wildhorn?
0: Teşekkür ederim Flora.
1: Kızlar, lütfen masaya kadar eşlik edin. Umarım tavuk seviyorsunuzdur.
0: Tavukların hiç yanlışını görmedim.
1: Fin yazar olduğunuzu söyledi.
0: Uzun zaman önceydi.
1: Willow, masada mesajlaşma yok. Her zaman için kitapları gerçek bir dost olarak görmüşümdür. Siz düşünürken sessiz dururlar. Biraz içki alır mıydınız Bay Monty?
0: Genellikle içki içmiyorum Bayan O'Neill. Ama madem ki bir şeyleri kutlamak için kadeh kaldıracağız, bu seferlik bir kadeh alabilirim tabii. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayın.
3: Jubal McLaughlin's efsanesini okumaya başladım. Gerçekten güzelmiş.
0: Bu aldığım en iyi eleştirilerden.
3: Son sayfası olmadığı için indirimli aldım.
0: Pek bir şey kaçırmıyoruz. Her zaman o sayfayı yeniden yazmak istemiştim.
1: Hepsi Vahşi Batı hakkında mı?
0: Hemen hemen.
1: Ben de atları çok severim. Küçükken hep at binerdim.
3: Et suyunu alabilir miyim?
0: İyi atlar hayallerin yarısı.
1: Diğer yarısı ne?
0: Parlak zırhlı bir şövalye.
2: Filler hakkında hikaye biliyor musunuz?
1: Flora fillere bayılır.
0: Korkarım ki filler hakkında fazla bilgim olduğunu söyleyemem.
3: Jubal nasıl yalnız at süren adama dönüştü?
0: Fazla seçeneği kalmamıştı. İç savaş sona erdiğinde Jubal ailesiyle yaşamak üzere evine Texas'a gitti. Eve döndüğünde karşılaştığı korkunç manzarayı zihninden çıkartabilmek için yıllarını harcaması gerekti.
3: Ne olmuştu ki?
0: Komançlar evine saldırmıştı. Babasının atı boğazından okla vurulmuş ve acı çekmesi için ok orada bırakılmıştı. Annesini evin dışında başından yaralanmış, karnı deşilmiş bir şekilde buldu.
1: Unutmayın kızlar, bu sadece bir hikaye.
0: Sadece bir hikaye mi?
1: Gerçek olmadığını söylemeye çalışmıştım.
0: Jubal için gerçekleşti.
1: Patates püresi almaz mıydınız?
0: Bayan O'Neill, eviniz çok güzelmiş.
1: Büyük annemle büyük babamımdı, sonra anneme kaldı. Yazları burada geçirerek büyüdüm.
3: Ben şehirde büyümeyi yeğlerim ama onun yerine burada hapis hayatı çekiyorum. Öğrendiğim üç kelime için hazır mısın anne?
1: Sen de hazırsan.
3: Ben kalkabilir miyim?
1: Kalkamazsın. Devam et Finn.
3: Birincisi, hayal gücü. Anlama gerçekte var olmayan bir durumu veya bir şeyi zihnimizde canlandırabilme yeteneğidir. Ayrıca insanlık tarihinde var olmuş en önemli güçtür. İkincisi, dolandırmak. Anlamı bir kişiyi kandırmak, hile yapmak, kazıklamak veya tuzağa düşürmektir.
1: Peki üçüncü kelimen ne?
3: Akıl hocası. Güvenilir bir danışman, öğretmen veya eğitmen.
1: Seçimlerin ilginçmiş.
2: Bu yaz 7 yaşına basacağım. Doğum günü partime gelebilirsin.
3: Bunu istemiyor Flora.
1: Finnegan, Ağustos'un 15'inde gelmek zorunda değilsiniz.
0: Tam aksine. Mary Jane partiye gelmeyi gerçekten çok isterim. Ayrıca tarihini takvime işaretleyeceğimden emin ol. Piyanoyu kim çalıyor?
1: Üçüne de öğretmeye çalıştım ama işe yaramadı. Müziği sever misiniz Bay Wildhorn?
0: Evet hanımefendi. Gençlik günlerimde tabii. Sesim çok iltifat alırdı.
1: Bizim için söyler misiniz?
0: En azından deneyebilirim.
3: Şimdi kalkabilir miyim?
1: Hayır. Bay Monty bizim için bir şarkı söyleyecek.
4: Oh, a captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself next morning in her garter.
1: Bu pek tanıdık gelmedi.
0: Pekala. O zaman siz bildiğiniz bir şey çalın.
1: Aslında bu bir şarkı değil ama beğenecek misiniz bakalım?

0: Bu çalışı dinlemek için pencerelerimi açık bırakırdım.
1: Bu da benim aldığım en iyi eleştiriydi.
0: Misafirliği çok uzattığımı söylüyor.
1: Pekala kızlar, Bay Monty'ye iyi geceler dileyin.
2: İyi geceler Monty.
0: İyi geceler Flora.
2: Sabah ilk iş sana geleceğim.
0: Ne için?
2: Biliyorsun.
0: Doğru, tamam. Evet, hatırlattığın için sağ ol.
1: Kızlar masayı toplayabilirsiniz. Willow sen de.
0: Bayan O'Neill, bu harika gece için size teşekkür etmek isterim. Beethoven'ın Patekite sonatının bu kadar tutkuyla çalındığını duymamıştım doğrusu.
1: Parçayı biliyorsunuz.
0: Evet. Bir şeyler yazarken her türlü müziği dinlerim.
1: Bay Monty. Yazmayı neden bıraktınız?
0: Yeni şeyleri bırakmamla aynı sebepten. Tanrı bana aslında bazı sırlarını verdi.
1: Jubal McLaws bir kadını sevdi mi?
0: Jubal hep kızı kapan olmuştu. Ama sadece bir kez aşık oldu.
1: Bu da bir şey tabii. Mesut bir hayatları oldu mu peki?
0: Hayır. Kadın menzil çatışmalarında gribe kurban gitti.
1: Tekrar hiç aşık olmadı mı?
0: Nasıl olabilirdi?
1: Sanırım kendinizden esinlenmişsiniz.
0: Şey, onun sayesinde gerçekte yapamadığım her şeyi hikayelerimle yapabildim, evet. İyi geceler Bayan O'Neill. Tavuk için teşekkür ederim.
1: Kadeh kaldırma sözünüzü unutmayın.
0: O konuda iyiyimdir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: A captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself one morning in her gardens.
3: Yakala. Belki de bu kelimeyi kavramakta zorluk çekiyor. Belki geri getir demek sana daha tanıdık gelir. Ne dersin Melek? Geri getir. Geri getir.
4: Hala sıradan bir cadde gibi görünüyor.
3: Kendini engelliyorsun.
4: Hayır. Bunu beceremiyorum.
3: Halbuki ben aksini duydum.
4: Ne?
3: Kasabada yaptığım sohbetlerde kurçuk yemeyi seven biri olduğumu öğrendim, biliyor musun?
4: Nereden duydun?
3: Benim de kaynaklarım var.
4: Ama o zaman seni tanımıyordum. Ben sadece...
3: Hayal gücünü kullandın.
5: Alo.
3: Aa, merhaba, ben Monty Wildhorn.
5: Aa, merhaba Monty.
3: Oğlunuz orada mı?
5: Oğlum mu? Bir saniye. Carl, telefon sana, telefon.
6: Ne var anne?
5: Seni arıyorlar, telefon sana, al bakalım.
6: Öyle mi? Kimmiş?
5: Bulmaya çalış bakalım.
6: Ben Carl Loop.
3: Aa, affedersin, galiba yanlış numarayı aradım. Diego Santana'yı aramıştım.
6: Ben Diego Santana.
3: Pekala. Hazırlan amigo, şehre gidiyoruz.
6: Anne, şehre gidiyoruz.
7: Bayla bayla.
8: Hep beyaz şapkamı takarsın.
3: Evet, beyaz şapka takarım Diego. Böylece düelloyu izlerken insanlar kimin iyi kimin kötü adam olduğunu anlar. Neden gözlükleri taktın?
8: Kimse Carl olduğumu anlamasın diye.
3: İyi düşünmüş.
5: Bu seneki yıllık gelirin ne kadar Monty?
3: Bu sene tam olarak $34.18 kazancım var. Zaten büyük bir bölümünü de Mahmut'un dükkanında harcadım.

0: Hepsini içecek misin?
1: Evet, öyle bir niyetim var, doğru.
0: Neden?
1: Ben bir ayyaşım ve yaptığımız şey de bu. Sarhoş olunca ağlayacak hale gelirsin. Gerçek gözyaşları akacağı yeri kendi bulur.
0: Hangi yeri?
1: Nerede olmak istersen. Şimdi dışarı bak, bana ne görmediğini söyle. Ayrıca olayı ilginçleştir.
0: Gölün kenarında yürüyen bir kız hayal ediyorum.
1: Kaç yaşında, neye benziyor, ne giyiyor?
0: Sanırım 10 yaşında, at kuyruğu var.
1: Ne yapıyor?
0: Durup arkasına bakıyor.
1: Neden?
0: Çünkü peşinde bir adam var.
1: Peki o ne yapıyor?
0: Koşmaya başladı. Adam onu kovalıyor.
1: Kızı yakaladı mı?
0: Hayır. Kız kaçıyor.
1: Nasıl?
0: Komşuları Kaiser'ların evine giriyor ve arka kapıdan kaçıyor. Kötü adam eve girdiğinde gördüğü tek şey kızın açık duran kilerin önündeki ayakkabısıydı. Kötü adam kızı yakalamak için aşağı indiğinde kuz arkalarında bulunan ve saklandığı meşe ağacından atlar, ağır kapıyı kaldırır ve kapıyı üstüne kapatır. Adam kaçmaya çalışmadan önce Kaiser'ın kapının yanına bıraktığı tırmığı alır ve kapının tutacaklarından geçirerek polis gelene kadar kötü adamı hapseder.
1: Seni tebrik ederim. İlk hikayeni uydurdun bile.
0: Orayı biliyorum. Çünkü Carl ve ben annemizin bizi bulmasını istemediğimizde gidip oraya saklanırdık.
1: İçgüdülerin güçlü. Kendi deneyiminden faydalandın.
0: Sırada ne var?
1: Beni fazla zorluyorsun. Ders bu kadar.
0: Tamam. Görüşürüz. Anne! Anne! Hikaye yazdım. Hikaye yazdım.
1: Ne akıl hocasıyım ama

0: Fatih. Acaba dans salonundaki bayan süslü hatırlıyor musun? Yazdığın kitaplardaki barı işleten kadın.
1: Evet.
0: Jubal'la bir araya gelmemelerini hep şaşırmışımlar.
1: Doğruyu söylemek gerekirse ben de hep şaşırdım. Hem zaten aramızda gerçek aşkı tadan var mı ki?
0: Doğru söylediniz beyefendi.
2: Anne.
3: Efendim.
2: Artık boyama yapmak istemiyorum.
3: Peki doğum günü kızı ne istersin?
2: Zıplamaya gideceğim.
3: Git bakalım. Ancak Bay Monty'yi yarım yamalak bırakamayız.
1: Teşekkür ederim.
4: Bakın hanımefendi, saat 3'te buradan gitmeliyim.
3: Seninle bütün gün için anlaştık diye biliyorum.
4: Saat 4'te gölün diğer tarafında olmalıyım.
3: Ah.
2: Anne bak, flör için ne yaptım? Onun için deneyeceğim.
3: Aa, tamam, dikkat et. Ona çok dikkat et. Tamam mı Fen? Tek gözlü bir kızım olsun istemem.
2: Tamam.
3: Affedersiniz. Nerede kaldın Jake? Parti başlayalı bir saat oldu. Pekala. Bekle. Flora baksana. Tatlım, baban telefonda.
2: Yaşasın.
3: Yaşasın.
2: Tamam.
1: Gelemiyormuş.
3: Her seferinde niye şaşırdığımı anlamıyorum. Sadece kızların iyiliğini istediği için böyle yapıyor.
2: Babam gelmeyecekmiş.
3: Bebeğim bak, gel zıplamaya gidelim.
2: Zıplamak istemiyorum.
5: Babam onunla kalmamın sorun olmayacağını söylüyor.
3: Velo, bunları yeniden tartışmayalım.
5: Burada bana göre bir şey yok. Bütün arkadaşlarım şehirde.
3: Kendi kızının doğum gününe bile gelmediğinin farkındasındır.
5: Belki de sadece seni görmek istemiyordur.
3: Bu kadar yeter.

0: Oraya gidip Flora ile konuşayım, tamam?
1: Peki.
0: Doğum günü kızını arıyorum. Nerede bulurdun diyeceğimi biliyor musun?
2: Doğum günü kızı benim.
0: Ah, güzel. Çünkü sana bir şey getirdim.
2: Nedir o?
0: Doğum günü hediyem. Buralarda bir yerdeydi. Nereye koydum? Ah. İşte burada. Sana mutlu yıllar.
2: Ne bu?
0: Bir hikaye.
2: Ne hakkında?
0: Tony ismindeki bir fil hakkında. Senin arkadaşın olduğunu söyledim. Benden hikayesini yazmamı istedi.
2: Tony gerçek bir fil mi?
0: Tabii, küçük hanım elbette.
2: Çok teşekkür ederim. Anne, hediyeme bak.
3: Güzel kadınmış dostum. Benim kadınım olsaydı hayat daha güzel olurdu. Ne demek istediğimi anladın. İş vakti geldi. Sihirbazlık sever misin? Bir numara yapayım.
0: Kendi kendinizi yok edebilir misiniz Bay Palyaço?
3: Bana Bay Palyaço deme. Benim ismim inanılmaz Ted.
0: Adınız artık her neyse Bay Palyaço.
3: Aşağılık herif.
0: Adımı öğrenmişsiniz.
3: Sihir zamanı çocuklar. Gelin bir araya toplanın. Sihir zamanı. Şimdi beni dikkatle izleyin. Ellerimin açıkta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ha? Pekala, şimdi kim tavşanları seviyor?
4: Elimden kaydı.
3: Lanet olası çocuk. Hey, ben geçimimi onunla sağlıyorum. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Yüce Tanrım. Daha beter şeyler olmadan uzaklaşın. Ve bir o şişkoyu oradan çıkarsın. Zaten orada ne işi var ki? Bu küçük çocuklar için. O koskocaman bir adam. Size bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu yeterince duymamışsınızdır. Palyaçoların avukatı olmaz değil mi? Bence bunu tekrar düşün, çünkü avukatımla yüzleşeceksin.
0: Ellerini havaya kaldır. Seni gidi turuncu kafalı pislik.
3: Aman tanrım. Yavaş ol dostum, ateş etme.
5: Biz bunu bir de ailelere soralım.
0: İnanılmaz Ted. Veya Bay Palyaço. Mezar taşını hangisini yazdıralım?
3: Mezar taşı mı? Mezar taşı da nereden çıktı şimdi?
0: Eğer buradaki gereksiz varlığını sürdüreceksen derhal Bayan Finnegan 10 yıldan özür dileyeceksin.
3: Tamam, tamam. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
2: Özrün kabul edildi.
0: Hadi şimdi yaylan.
5: Pekala. Doğum günü pastası isteyen?
2: Ben!
5: Bugün eğlendin mi canım?
2: Monty Palyaço ateş ettiğinde çok eğlendim.
5: Bebeğim, Bay Monty ona gerçekten ateş etmedi. Sadece dikkatini çekmek istedi.
2: Bana filin hikayesini okur musun?
5: Elbette hayatım. Hazır mısın?
2: Evet.
5: Pekala. Bir zamanlar evin birindeki iyi akort edilmiş bir piyanonun içinde bir fare ailesi yaşarmış. Bir farenin isteyebileceği her şeye sahiplermiş. Çünkü fare ailesi peynirli kek fabrikasından peynir aşırıyormuş. Anne fare piyano tuşları üzerinde zıplayarak evde her zaman müziğin yankılanmasını sağlıyormuş. Tek sıkıntıları onlarla birlikte o evde yaşayan kediymiş.
2: Kedi fareleri mi yiyecek anne?
5: Umalım da Bay Monty hikayeyi böyle sürdürmemiş olsun. Çok yaşa tatlım.
2: Sen de gör.
5: Bir gün gökyüzünün parıldadığı bir sabah en küçükleri olan fare ön kapıya vurulduğunu duymuş.
2: Kim o?
5: Kapıyı açmış ve önünde o güne kadar gördüğü ya da herhangi bir farenin görmüş olabileceği en büyük fil durmaktaymış. Onu görünce çok şaşırmış. Fil, tanıştığımıza memnun oldum. Adım Tony demiş. Muhteşem bir müzik sesi duydum ve nereden geldiğini görmek istedim.
0: Tony, Gündüzleri gezgin bir sihirbaz, geceleri ise opera şarkıcısıymış. Bir sihir yapıp farelerin evdeki kediye karşı görünmez olmasını sağlamış. Bu durum fare ailesinin huzura kavuşmasını sağlamış. Herkes son derece mutluymuş. Anne fare çok mutluymuş. Tony oradan ayrılacağı sırada hortumundan tırmanıp yanağına bir öpücük kondurmuş. Tony o an utanmış.
5: Sanırım bu fil benden hoşlanıyor.

0: Bu işi ilk kez yapmıyor gibisiniz Bayan O'Neil.
1: Çoğunu Finn yaptı. Diego Santana'dan biraz yardım aldı.
0: Aa. Herkes nereye gitti?
1: Karen'la şehre dondurma yemeye gittiler.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben kandırıldım. Ben de salı bitiriyorum. Bu adaya geçme konusunda kendini tümüyle adadı. Okullar da 3 hafta sonra açılıyor.
0: Anladım.
1: Flora sonsuza kadar kalan fil hikayesi için minnettar.
0: Umarım sevmiştir.
1: Defalarca okumamı istedi. Ayrıca sizden daha çok Tony hikayesi yazmanızı istiyor.
0: Tamam. Hayal kırıklığına uğramasını istemem.

0: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
1: Monty, yine ben Joe. Beni araman çok önemli.
2: Kimin için önemli?
3: Willow. Hayır, teşekkür ederim.
4: Hadi ama Willow, bu ömrüm boyunca anlatabileceğim bir macera olabilir.
5: Ömrüm?

0: sallanınca beni sallar mısın Milo?
1: Tabii Carl, atla hadi.
0: Daha yüksek.
1: Sıkı tutun.
0: Hadi daha hızlı.
1: Eğlenceli mi?
0: Evet. Boğuluyorum.
1: Carl, Carl, orası sığ. Kalk ayağa.
0: İmdat.
1: Carl, burası derin değil. Boğulmuyorsun.
0: Az kalsın boğuluyordum.

0: Beslenme çantası. Adada buldum.
1: İçinde ne var?
0: Henüz açmadım.
1: Neden?
0: Belki de içinde iyi bir şey yoktur. Bu sayede öyle olmasa bile her şeyde bir iyilik olduğunu düşünebiliyorum.
1: Çok saçma, farkında mısın?
0: Hayır, tam Monty'nin dediği gibi. Olmayanı görmekle ilgili.
1: Ben açarım. İçindekini görmek istiyorum. Belki paradır.
0: Belki de kesik bir eldir Willowtree.
2: Açma sakın. Şuraya bak. Vay canına.
1: Bak, bu bir günlük. Charlotte Riley'e aittir. 7. sınıf.
2: O kim?
0: Annem.
1: Muhtemelen çocukluğuyla ilgili aradığımız her şey buradadır.
2: Neyi merak ediyorsun ki?
0: Bence ona geri vermeliyiz. Sanırım geri isterdi.
2: Ona bir sandviç yapmalıyız.

0: Güzel bir gün Bay Monty.
1: Evet hanımefendi, şimdiden güzel olmaya başladı bile.
0: Son hikayesi mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Eminim Flora buna bayılacak. Yatmadan önce bunu ona okuyacağım.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Benek, bu hanım sayesinde yeniden gururlu gibi hissediyorum.
0: Flora, bak Bay Monty bana ne verdi tatlım.
2: Fil tonu mu yoksa?
3: Fil tonu de kim?
0: Flora'ya doğum günü hediyesi olarak hikaye yazdı.
3: Ne yaptı?
2: Anne, hikayeyi oku.
3: Şuna bir bakabilir
0: hayır,
3: miyim?
0: Hayır, yatarken okuyacağız. Bugün kızlar, sizler dışarı çıkıp açık havada oynayacaksınız.
3: Hadi ama şehre de gidebiliriz.
2: Monty! Monty! Monty! Çık dışarı!
3: Bir fil hikayesi için mi Cubul McLaws'u bıraktın? Cubul'un hayatını kurtardım dedin. Onu arkadan vuruyorsun.
1: Orada dur bakalım. Fil hakkında hikaye yazmam Cubul'a ihanet ettiğim anlamına gelmez. Cubul yıllardır hayalimde değil. Orada olmayan bir şey yazamam.
3: Orada olmayanı görmekten bahsettin. Neden orada olmayanları yazmıyorsun? Hem işe yaramaz bir ayyaş hem de yalancısın.
2: Filin.
3: O lanet bir dolandırıcı Vilo.
4: Bay Wildhorn. Kardeşim özel biri olduğunuza inanıyor. Siz özel biri misiniz?
1: Kendimi öyle düşünmediğimden bir şey söyleyemem.
4: Söyleseniz iyi olur. Yoksa sevgisini hak edemezsiniz. Umarım ikiniz bu işi çözersiniz. Onun gibi bir arkadaşı kaybetmeyin.

Bazen başkalarıyla konuşmak Tony için kolay olmuyordu. Bu yüzden anne fareye mektuplar göndermeye devam etti. Bir zaman sonra bir mucize gerçekleşti. Filler gergin olduğu anlarda konuşmak yerine dans ederler. Tony de vals yapmayı severdi. Daha ne olduğunu bile anlamadan kendini ay ışığı altında anne fareyle vals yaparken bulmuş.

0: Kapı açık. Merhaba Joe. Seni bekliyordum.
1: Arada telefonlara da cevap vermek isteyebilirsin. Özellikle uzun süredir tanıdığın birileri arıyorsa.
0: Kitap işleri nasıl Joe?
1: Herkes internetten indiriyor, kitap almıyorlar. Kitabı eline almazsan ne anlamı var ki? Köpeğin varmış.
0: Evet, bu yaz köpek bakıcılığı işindeyim.
1: Farklı görünüyorsun. Kendin gibi değilsin.
0: Ayıklığından mı bahsediyorsun? Daha önce de bırakmıştım. Büyük olasılıkla yeniden başlarım ama şu an her şeye daha farklı gözle bakabiliyorum. Açıkçası bundan hoşlandım. Senin için ne yapabilirim Joe?
1: Bugün hayatını değiştirmek için buradayım.
0: Bunun için daimi kurulu topladın mı?
1: Kesinlikle. Luke Ford'la birlikte geldik ve şimdi dışarıda.
0: Bildiğimiz Luke Ford mu?
1: Evet, ta kendisi. Evet, içeri alabilir miyim?
0: Davet etmemek hata olur.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Luke! Luke, neden bize katılmıyorsun? Hadi gel de efsane Monty ile tanış.
2: Böyle geldiğim için kusura bakmayın ama Joe ancak böyle tanışabileceğimizi söyledi. Ben Luke Ford.
0: Kesinlikle o sensin. Tanıştığımıza gerçekten memnun oldum. Geçin oturun.
1: Doğrusunu istersen seni yaz boyunca aramamın asıl nedeni Luke'tu. Kendine zaman ayırmak istediğini biliyorum ama Jubal McLaws'un haklarını almak için ısrar ediyorlar.
0: Bu doğru mu?
1: Ne dersin?
0: Jubal'ın hakları satılık değil.
1: Hadi ama. Önce bir dinle. Adamın tek derdi seni zengin etmek adi hergele.
0: Hergele olduğumu zaten kanıtladım. Zenginlik gibi bir hayalim de yok. Ama beni düşündüğünüz için sağ olun.
1: Bu senin için yeni bir başlangıç olabilir. Köpek bakıcılığına son vereceksin artık.
0: Bakıcılık işini sevdim.
2: Monty, eserlerinin büyük hayranıyım ve vahşi batı türünde hala iş olduğuna inanıyorum. Jubal McDowell's efsanesi. Okuduğum en iyi vahşi batı romanıydı. Eğer fırsat verirsen Jubal'ı hayata döndürmekten onur duyarım.
0: Beni yanlış anlamayın Bay Ford ama rahmetli eşim o mucizeyi çoktan gerçekleştirdi.
1: O zaman okuyucularını düşün. Film çekildiğinde binlercesi daha olacak. Her zaman istediğin bu değil miydi?
0: Öyle olduğunu sandım. Bay Ford, zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Eğer bu dünyada Jubal'ı biri oynayacak olsaydı bu siz olurdunuz ama mümkün değil. Çoğu zaman gerçek hayattaki olaylar zihinde tasarlandığı gibi gerçekleşmez. Ama arada bir onlara oldukça yakın şeyler yaşanır. İşte şimdi beni öyle bir zamanda yakaladın. Eğer senin için de sakıncası yoksa ben hayattaki duruşumu değiştirmeyeceğim.
1: Çok büyük hata ediyorsun ve söylemek zorundayım ki bu son şansın olabilir.
0: Son şanslara inanmam Joe. Çok son gördüm.
1: Monty.
2: Joe. Görüşme bitmiştir. Sizi tanımak zevkti. Güzel müzik.
0: Bayan O'Neill çalıyor, yan komşum. Gerçekten iyi biri. Şimdi benimle iletişim kuruyor. İzin verirseniz özel kalmasını istiyorum.
2: Efendim, sizinle iş yapmamak bir zevkti.
1: Daha ne kadar buradasın?
0: Birkaç hafta.

0: Para durumun nasıl peki?
1: Her zamanki gibi.
0: Ben de öyle düşünmüştüm.
1: İstemiyorum Joe.
0: Kendine iyi bak.

0: Ana kadeh kaldırma sözünüz var Bay Monty.
1: Kadehimi size Bayan O'Neill ve ay ışığına parlamak için sebep veren güzelliğinize kaldırıyorum.
0: Hayattan beklentiniz ne acaba?
1: Böyle geceleri daha çok yaşamak.
0: Kızlarıma her zaman hayattaki güzelliklere açılan yolun insanın kendi kalbinden geçtiğini söylerim.
1: Doğru hanımefendi.
0: Kalbinizi kaptırdığınız kadın nasıl biriydi?
1: Her ortamda tavrı sizinkiyle neredeyse aynıydı.
0: Nasıl bir tavırmış bu?
1: Dışarıda hava güneşliyken bazen hafif bir yağmur sırtlar. Yağmurdan sonra güneşin getirdiği o sıcaklık duygusunu bilir misiniz? İşte siz de öyle hissettiriyorsunuz.
0: Böyle güzel sözlerden sonra bunun hakkını daha çok vermeliyim.
1: Sizin gibi kulakları olsaydı derdim.
0: Kulaklarım mı?
1: Eğer söylememin sakıncası yoksa Bayan O'Neill, kulaklarınız romantik sözcükleri kaldırabilirmiş gibi geliyor.
0: Eğer merakımı mazur görürseniz eğer, o sözler ne olabilir?
1: Şey, her gece için farklı şeyler olmalı.
0: Belki de dans ederken kulağıma fısıldarsınız. Vals yapmayı sevdiğinize dair bir duyum aldım.
1: Öyleyse yapalım.

0: Oh.
1: Bay Monty.
0: Hemen geliyorum. Bekleyin, bekleyin, geliyorum. Geliyorum, geliyorum.
1: Erkense daha sonra gelebilirim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır kesinlikle. Hiç de bile. Bayan O'Neill, hoş bir sürpriz. Sizin için ne yapabilirim?
1: Eğer zahmet olmazsa benim için bir şey yapmanızı rica edeceğim.
0: Dün geceki piyano resitalinden sonra hiçbir şey zahmet olmaz.
1: Teşekkür ederim. Avukatlarla buluşmak için şehre gitmem gerekiyor ve Jack'le son ayrıntıları konuşmalıyız. Ben dönene kadar kızlarla kalır mısınız diye sormak istedim. Çok geç kalmam.
0: Bakıcılık yapmamı mı istiyorsunuz?
1: Eğer zahmet olmazsa.
0: Hayır hayır. Meydan okumayı kabul ediyorum.
1: Harika. Teşekkür ederim Bay Monty. Yemek için dolapta güveç var. Ayrıca beni aramanız gerekirse kızlarda numaram var. Siz yatmadan dönmüş olurum. Bay Monty size göz kulak olmayı kabul etti.
2: Sorun yok anne. Her şeyi halledebilirim.
3: Evet anne, yardıma ihtiyaç yok. Willow bize bakabilir.
1: Biliyorum, bu sadece bir önlem. Ayrıca ben sizden yokken uslu olmanızı da bekliyorum. Bol şans.
0: Endişelenmeyin. Gidin ve davanızı görün. Burası bize emanet.
1: Pekala.

0: Yüksek bahis pokere giren var mı? Papaz kaçtı ya da pişti oynamak isteyen yok mu?
1: Ben oynarım.
0: Ne kadarım var?
2: Anne! Anne bekle!
3: Babam da orada olacak mı? Yoksa sadece avukatlar mı olacak?
4: Baban da olacak.
3: Ona selam söyler misin?
4: Elbette.
3: Seni seviyorum anne.
4: Ben de seni.

Ooh!

0: Kolun oldukça güçlüymüş. Hiç beyzbolla ilgilendin mi? ...17 yaşındayken... topu 140 kilometre hızla atardım. Çok sağlam bir kolum vardı. St. Louis Cardinals gençler takımıyla sözleşme imzaladım. Memphis Chicasso ve Portland Beavers'la 8 yıl boyunca oynadım. Üçüncülük, ikincilik. Hatta birkaç sezon sonunda büyük takımların antrenmanlarına çıktım. Bir yaz günü aynı takımla çifte maçımız vardı. Açılış atışı bendeydi. İlk vurucu yerine geçti. Eğilmiş şekilde durup başlama işareti beklerken hayatım boyunca gördüğüm en güzel kızı gördüm. Tutucunun hemen arkasındaki koltukta oturmuştu. Gözlerimi ondan alamıyordum. İlk atışta sayı yememize sebep oldum. Ama buna değerdi. İsmim Mary'di. 8 ay sonra evlendik. Bir sürü çocuğumuz olmasını isterdi. Ben de istedim. 25 yaşıma basmadan 2 gün önce Cardinals'tan beni çağırdılar. Yeni bir oyuncu gerekiyormuş. Bu haberi Mary'e vermek için stadyumdan eve dönerken sarhoş bir sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kendimi bu iskemlede buldum. Mary'nin ayrılmak isteyeceğine emindim. Hatta kimi zaman bunu dilediğim de oldu. Ama o benden hiç vazgeçmedi. Bana hep bir kapı kapanırsa diğeri açılır derdi. Bir gün Jubal Maklov tebessüm eden bir ifadeyle zihnimde belirene kadar bu lafın ne anlama geldiğini hiç anlamamıştım. Jubal ve Mary beni tekrar hayata bağladı. Altı yıl önce Mary öldü. Jubal da birlikte gitti. Kapılar kapanmış ve üstüme kilitlenmişti. Ama bir gün ismi Finnegan 10 yıl olan 9 yaşında bir kız kapımda belirip bacaklarımı bana geri verdi.
1: Bunu nasıl becerdim?

0: Bana inanarak tabii. Bu sayede ay ışığında dans ettim.
1: Dans mı ettin?
0: Elbette, hayalimde.
1: Seni tedavi edemezler mi?
0: Hayır, fin edemezler.
1: Belki de bir mucize olur.
0: Bakış açıma göre zaten o mucizeyi buldum.
1: Tamam, ilk iş kişi listesine git.
0: Kişi listesi nerede?
1: Şu kitap simgesi gibi görünen.
0: Takvim simgesi gördüm.
1: Takvim simgesinin yanındaki.
0: Tamam, oraya nasıl gidiyorum?
1: Ortada duran tuşu gördün mü?
0: Evet.
2: Sürükle.
0: Sürükledim.
2: Baş parmağını yap.
0: Baş parmakla, tamam. Ha, işte oldu. Sıradaki ne?
2: Tuşa bas.
0: Saati göstermeye başladı.
1: Çünkü basarken parmağınla sürükledin, bir geri git.
0: Gidebileceğimi sanmıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, bana göre değil. Şimdi kim gazoz ister bakalım söyleyeyim.
2: Ben.
0: Pekala. Aha. Eğer yanlış bir şey yaparsan bana söyle. Daha önce hiç çocuk yatırmadım.
2: Sana yardım ederiz Monty.
0: Oo.
1: Annemin gelmesi gerekmez miydi? Az önce mesaj attı. Birkaç saat evde olurmuş.
0: Hadi bakalım. Pekala o zaman. Kapatın gözlerinizi.

0: İyi geceler Bay Monty. Geciktiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Ne yapacağımı bilemeyince minikleri köpek Dave'in yerine yatırdım.
0: Bu yaz hakkında hatırlayacakları tek şey bu olacak.
1: Willow da kanepede uyuyakaldı.
0: Umarım sorun çıkarmamışlar.
1: Tam aksine.
0: Evet. Sanırım sizi kurtarsam
1: bu gece
0: olur.
1: Burada kalmaları hiç sorun olmaz.
0: Emin misiniz?
1: Bu saatte onları yürütmek yazık olur.
0: Pekala. Teşekkür ederim. Ben... Gitsem iyi olur.
1: Eğer yorgun değilseniz biraz sohbet edebiliriz.
0: Tamam.
1: Burayı özleyeceğim.
0: Nereye gideceksiniz?
1: Emin değilim. Meksika'da kedi bakıcısı aradıklarını duydum. Nueva Rosita'yı deneyebilirim. Jubal'ın atlılardan saklandığı hikaye hakkında yazarken gitmiş olduğum ufak bir kasaba. Yazmak için güzel olur diye düşündüm.
0: Tekrar yazmanızda çok sevindim. Bu arada Flora Filton'un hikayelerine bayıldı.
1: Demek öyle. Peki ya siz?
0: Onları ben de çok sevdim. Mükemmel bir yaz geçirdik. Sadece tek bir şeyi daha yapmış olmayı dilerdim.
1: Nedir o?
0: Ay ışığı valsimizi yapabilmeyi.
1: Sizi çok iyi anla.

0: Çocukları almamı istemediğinize emin misiniz? Nerede uyuyacaksınız?
1: Yıldızlar altında uyumanın hiçbir zaman zorluğunu görmedim.
0: Pekala. Sabah uğrayıp onları alırım buradan.
1: İyi geceler Bayan O'Neil.
0: İyi geceler Bay Monty.

0: Üzgünüm Monte. Gizlice çıkıyorduk.
1: Anneme sürpriz yapacaktık.
2: Ama gizlenme yeteneklerinizin yardıma ihtiyacı var.
1: Onu yandırmalı mıyız?
3: Hayır, bence bırakalım uyusun.
1: Ne zaman uyanır sizce?
3: Harika uyandın.
4: Ah, günaydın kızlar. Ah, ben bu mutluluğu neye borçluyum acaba?
0: Al bakalım, bu senin için.
4: Ah, vay canına. Aman tanrım. Siz bunları
0: adada bulmuştum.
1: Sandviçi yesene.
4: Bunu görmeyeli o kadar çok oldu.
1: Sandviçi ye.
4: Pekala.
1: Beğendin mi?
4: Ben bayıldım. Gelin, üçünüz de yamacıma gelin.
2: Karl, biliyorsun yarın gidiyorum.
5: Tamam. Yani artık Diego olmayacak mıyım?
2: Hayır, kimi istersen o olabilirsin. Ama ismi Karl olan dostumu çok özleyeceğim. O çok özel biri.
5: Ben Karl.
2: Tanrı'ya şükür. Sana beni hatırlaman için bir şey vermeliyim.
5: Yakıştı. Biraz terli.
2: Görüşürüz ortak.

0: Ne ekiyorsun?
1: Bal kabağı. Cadılar bayramına kendi kabağımız büyür dedim.
0: Yardım lazım mı?
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aslında kolay. Küçük bir delik açıp içine tohum at.
0: Becerebilirim sanırım. Babam nasıl?
1: O iyi.
0: Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ya sen nasılsın? Neyin var senin Bloutry?
0: Ailenin boşandığını bilmiyordum. Günlüğünü okudum.
1: Tahmin etmiştim.
0: Çok garip anne ama senin bu kadar kötü hissetmiş olman bana iyi hissettirdi. Bu yanlış mı?
1: Hayır. Okuduğuna sevindim.

Pekala koca adam. Artık son şansın. Yakala. Tutarlı duruşuna saygılıyım.

0: Ha. İşte görmek istediğim kişi. Gel içeri. Sana vereceğim şeyler var. Al bakalım. 34 dolar. Sanırım 18 senti sana borçlu kalacağım.
1: Ama söylediğin şeyi bana öğrettin.
0: Evet, ama senin bana öğrettiklerinin yanında kıyaslanmaz bile. Hadi al.
1: Teşekkür ederim.
0: Bekle, daha bitmedi.
1: Bu nedir?
0: Okuyucularımın zora düşmesini istemem. Kitabın son sayfası kayıp demiştim. İşte bu da yazma niyetinde olduğum sondu.
1: Vay canına.
0: Şimdi bir şey için söz vermelisin.
1: Tamam.
0: Orada olmayan şeyleri hayal etmeye devam et.
1: Söz veriyorum.
0: Güzel. Sabah erkenden ayrılıyorum. O yüzden düzgün bir veda için bu belki de son şansımız.
1: Gitmek zorunda mısın?
0: Eğer küçük bir kızım olsaydı, senin gibi olmasını isterdim.

0: Başımıza taşı açık.
1: Sezon dışında kapalı.

0: Kendime dikkat et. Benekte sorun olmayacağından emin misin?
1: Ona çok iyi bakılacak Bay Monty.
0: Ha. Formaliteyi bir yana bırakmanın zamanı geldi. Bana Monty'di.
1: Monty.
0: Charlotte. İsim olayını halletmemişe sevindim.
2: Sanırım hepsi bu kadar. Yine de içeri bir göz atayım.
0: Tamam.
3: Bekle, bekle. Bekle bir saniye. İşte al. Bu senin için. Beğendin mi?
0: Hayret edilecek kadar iyi çizilmiş. Buna çok iyi bakacağım.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana olan 18 senelik borcunu unutma.
0: Oldukça ağır bir borç.

0: Ha.
1: Evde hiç egerleme kaldı mı?
0: Bakman lazım.
1: Tamam.
2: Melanie çok uyuz biri. Onu arkadaşlarımdan çıkarıyorum.
0: Ha. Kyle'la aranda ne oluyor?
2: Hiçbir şey. Eva benden hoşlandığını söylüyor ama çok utangaç.
0: Gidip onunla konuşsan ne olur ki?
2: Anne, hiçbir şey anlamıyorsun.
0: Galiba öyle.
3: Charlotte, uzun zamandır yazamadığım için üzgünüm ama mesaj gönderme olayına daha yeni alışıyorum. Umarım kızlar iyidir ve ayrıca umarım piyano çalmaya devam ediyorsundur. Son zamanlarda epeyce meşgulüm. Yazmak için mükemmel bir yer bulduğumu söylemekten mutlu oluyorum. Orayı çok sevdim, hatta satın aldım. Bunu Jubal sayesinde yaptığımı söylemeliyim. Film haklarını sattım. Senin de onaylayacağından eminim.

0: Köpek Dave sıkı pazarlık yaptı. Eğer beni iyi de alırsam evi satacağını söyledi.
1: Peki ya şu yer?
0: Meksika mı? Hiç bana göre olmadı. Yazarların ilhama ihtiyaç vardır. İhtimaller ilhamı burada bulacağımı gösteriyor. Yani...
2: Monty! Monty burada! Monty gelmiş! Willow! Flora, Monty gelmiş! Monty!
3: Monty, bizi görmeye mi geldin?
0: Sizin için de sorun yoksa hanımlar bir süre daha buralardayım.
4: Komşuluğunuzu dört gözle bekliyoruz Bay Monty.
0: Sadece çok ses yapmayayım Bayan O'Neill.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumda.

Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut'ta özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Genel izleyici için uygundur.

Bir küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

kelimeler kelimelere, kelimeler şifrelere, şifreler kitaplara dönüşüyor. Sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor. Yayınlandığı günden itibaren onlarca okulun kütüphanelerine kitap ve eğitim setleri kazandıran Sır Küpü kitapları miniklerin okullarına doğru yola çıkmak üzere düzenleniyor. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpünde sadece çocuklar kazanıyor.

0: nedir acaba sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne ve... o?
0: Süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Na.
0: Na doğru yanıttı.
1: Ama Na.
0: Ama Na'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir hak desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
2: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
2: Peki.
0: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp, bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
0: bazen
2: diye.
0: Bazen öyle oluyor. Evet,
2: evet. Evet,
0: İddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak.
2: Evet, çok
0: nasıl
2: çok
0: açarak gideceksiniz.
2: Evet.
0: O zaman hoş geldiniz diyorum. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz.

Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım.

0: diyoruz.
1: Ne?
0: Ve, ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım. Ne a? Ne a? Doğru yanıttı.
1: Ama ne a?
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye
0: siz
1: böyle bekledim.
0: 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorunumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Bravo. Evet. Bilemiyorum.
0: Peki. Ben hemen devam ediyorum. Ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki. Bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız.
1: Evet.
0: Size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki. Bir harf daha biz destek veriyoruz. Ve Burak Bey, size geliyor. Tekrar süre başlattık süremizi.
2: Arıya.
0: Arıya.
2: Evet.
0: Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış oldum Burak Bey. Siz de sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Akar.
0: Akar. Doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 10 numaraya açalım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
2: Değil. Yardımcı olacağım. Hazır mısınız? Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Tapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Kara su.
4: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
0: Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman tamam. Ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyorum
0: aldık.
3: Biliyorum ama cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi sanatsal

0: veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
1: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin. Tamam. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi Gamze'nin özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartının kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz ve sürenizi başlatıyorum.
2: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
2: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
2: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
2: 3 diyeyim.
0: Kaç?
2: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
2: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
2: Ora.
0: Ora.
2: Ara.
0: Ara. Ara daha doğru ara olacaktı. Daha bir 5 puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
1: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya?
2: 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilelim. Hazırsa geliyor. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Hayır, görelim doğru sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
1: Eser.

0: Sürenizi başlattım.
1: Essin.
0: Essin mi? Essin doğru yanıtını aldık. Gamze'nin yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Essin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
1: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
1: Söz dinledi.
0: Söz dinledi. Söz dinledim, evet, ama hiç merak etmeyin, ilk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey, sizin için nasıl geçti?
2: Güzeldi. Ben söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
2: Evet evet, ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde evet, evet. Algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza, kaçar puana geldik. 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım, çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız evet. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Peki, efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabitabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem çağ kebabı hem de oltu taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Fahide Perçin.
0: Fahide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim, geldim 8. sorunuza.

Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size. Pas. Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: Buradayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopoly. Monopoly değil. Son 5 saniyemiz.
1: Bilemedim.
0: Strateji ve düşünmeye dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Ah evet.
2: Evet. Tabii ki.
0: Olacaktı.
1: Evet, evet.
0: Yanıtımızı görelim. Tabii. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Evet. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Evet. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada. Dediğim arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından yanıt verememenizle.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun, olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz
2: Hazırız.
0: Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: dedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyunu.
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkum.
3: Senin küne.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahve.

0: 6'sı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim. İşte

0: 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Burak Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt daha aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir sesli önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik 3. etaba. Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Evet, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. 1'den 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil, değil.
0: Bakın, Z ve Z dediniz, evet, değil, evet, dedim. Evet. N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar.
0: Değil. Değil.

0: Veil. Peki. Bakın ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı, kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
1: Hayal. Hayal.
0: Hayal. L. Doğru tabii ki. L harfi olacaktı. Evet. Hayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime kim basacak? Buyurun Burak Bey.
1: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
2: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak.
1: B-I-Y-E. B-I-Y-E.
0: B-I-M.
1: No, B-I-Y-E.
0: B-I-Y-E.
1: Veya bio olabilir. Bio
0: olur bio tabii olur. Ki. Doğru. Son saniyede bio doğru yanıtını aldık. B-I-Y-E değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
1: Ya buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
2: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Ve.
0: Ve değil.
2: De.
0: De.
2: Ki. Ki. Ya.
0: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre başlıyor. Buyurun Burak Bey.
1: Nem.
0: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Buyurun Burak.
1: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Açılmamış yerleri açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorumuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisna

0: Bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
1: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz? Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
2: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyoruz. Buyurun Burak Bey.
1: Avare.
0: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz, gelsin bakalım sesimiz.
2: Yar

0: yani dinliyorsunuz değil mi? Arada sözlerde üç kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, bu tonlar çalışıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Yados, Iradım, Dede. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum, 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet, sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Hala.
0: Hala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahmininiz tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet.
0: Şöyle bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz. Nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Evet, ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: İyi yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
2: Aynen
0: öyle. Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer evet, kelimelerden. Zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı. Evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde. Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Bulduk. Çok iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür dolu?
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
2: Ortak yapım proje
0: bir
2: geliyor.
0: Tiyatromuz geliyor.
1: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor? Biteyo.
1: Muse oyununu biliyorsun, evet, sen Sinan. Ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
1: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollike ve Anas Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
1: Evet, şöyle baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek. Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
0: Annen ne rolde?
1: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
0: Çok güzel.
1: Ben de öyle, farklı şeyler.
0: İlk kez değil mi? İki anne,
1: tiyatro
0: kız.
1: Yaptık annemle. Ama
0: yaptınız
1: ben çocuktum,
0: mı?
1: Çok küçüktüm. Çok küçüktüm.
0: Ama
1: Kopenhag'da premier, sonra Türkiye'de devam.
2: Ne zaman olacak premier?
1: 2026 Ekim.
0: Çok
1: Danimarkalılarla
0: daha da bayağı
1: çalışınca
0: var.
1: Bir sene anca sürüyor provalar.
2: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
1: Ding ding. Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz. Ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
0: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz o zaman.
3: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
1: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
3: Bu arada, ben annemle didişmiyorum.
0: Bu arada bütün sülale sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
3: Benim okul arkadaşım olur kendisi.
2: Üniversite değil mi?
3: Gülkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent Konservatuvarı, ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
1: Cüneyt Gökçer.
3: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız. Yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan. Yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin, yani konservatuvarının

0: yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Efadik'te de oradan kaç yıl olmuş? Bir 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
1: Ne 3 yılı ya? 30'u denildi. Her doğum gününde bir
2: tam
1: ara.
2: Tam tersi böyle olması lazım. Onu söylememiz, seni söylemem
1: lazım. Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
2: Çok
1: yani.
2: İyi.
0: Onu ben yapmam da.
1: Ay sen de yapıyordun. Niye çok güzel ben dans ediyorsun sen?
0: Muhtemelen
1: sende?
0: Hani.
2: Şimdi opera ya, breakdans yapmadım ben diyor.
0: Yo, Ankara Vasıtası, misket falan, Fidayi'de falan oynamışım.
2: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
0: Siz aynı bina konservatuvarı. Yani onlar alt katta, biz üst katta, kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım, Allah rahmet eylesin. He. Muhteşem bir sesti ya, Ejder Akışık yani. Of nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum, ben o zaman girmiştim, operaya da başlamıştım master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte, sınav zamanı geldi. Tam dedi, bir Eriço Van Nestello söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık, geçtik yani. Çok unutmam.
1: Çok Murat güzel Türkiye'ye geldi. Bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
2: Evet.
1: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu, biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
2: çok
1: var.
2: Çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir acayip çok, güzel çok, geyik yapılabilecek
1: çok,
2: bir arkadaş. O bölümünü
1: gerçekten
2: biliyorum da sabaha kadar bir gece
3: ama
2: oturduk.
3: Ama sahneye de böyle bir tiyatral yeteneği var zaten, belli. O belli yani, oluyor.
1: Sonlayamaz.
0: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani tabii. Operada da hani çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Evet. Alkış bitiyor, ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
1: Karakter
0: yani.
1: Yaratıyorsunuz.
0: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
2: var var.
0: Eskiler filan. Evet, yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik'le.
2: Bir de, bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğunu sorun ama şu anda seyircilere şöyle bir şey görmedim. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okuldayken hiç bunun geyini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan, böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
0: Fatih beni övsün. Ben
1: kendisi. Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor musun? Sezon için uluslararası işler yaptım. Scarlett tabii ki tanışırım. Tanıştırma.
0: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
1: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. Aradım ya seni. Benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
2: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
1: Murat yoktu.
3: Olsun, bir adım olmuş en azından.
2: Ama bak onu da yapmış o kadar. Evin önünden geçiyor.
1: Böyle serserilik olsun diye
0: çok
1: söylüyoruz.
0: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
1: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
0: İşte onu diyorum. Hollywood'a
2: peki,
0: gittim.
2: Peki Fadik'ten ümitli miydin?
0: Fadik başlı başına zaten bir bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
1: Bitti? Değil
0: bir
1: ya.
0: Şey,
1: rüzgar
0: var
1: gülü.
0: Senin? Rüzgar gülü.
1: Rüzgar gülü. Dalga geçti.
0: Yani ta oralardan.
1: Teşekkür ederim arkadaşım. Güzel sözlerin için.
0: Başlamış
2: sağ olduğun sen için. Murat için ne diyeceksin?
1: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok onun üstüne yok.
2: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
1: Ya sağ olsun biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
2: Nasıl yani?
1: Ya turneye gidiyorduk. Onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz içmişiz falan. Ya Murat bir makber söylesene falan diyorduk.

0: Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi, düp hesabı
1: çok iyi. Böyle faydaları da var.
2: Çocukları doyurmuşuz haberin. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
0: Evet yani ya.
2: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
0: Kaç ülke şehir gezdik.
2: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan,
0: Şırnak, Batman, Mardin.
2: O doğu turnesi.
0: O ikinci turnemizde.
2: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, solistlerimiz var, Pekin Hoca.
0: Şef Gürer Aykal. Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
2: Biz de öğrenciyiz işte orada.
0: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
2: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu, hem çok duygulu, hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadi.
1: Çok güzel. Yani
3: çok güzel ya.
0: Biz şimdi otobüste sürekli bunla, yani özür dilerim, sevgili Murat Karahan'ı, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin, şiveler yapıyoruz. Şiveli
2: her
0: konuşuyoruz.
2: Her bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
0: yeteneklisin,
2: bir
0: yeteneklisin,
2: yani
0: mütevazı davranma.
2: Hani duyduğunuzu çok böyle, hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte hemen olup şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
0: Sonra orada, tabii konser günü. Ben mi anlatayım, sen mi anlat?
2: Sen anlat, senin olayın o.
0: Ben böyle giyiniyorum, tuvaletler, arkamda 120 kişilik orkestra, Muratların korosu, Şef Gürer Aykal. İşte sevgili Kayseriler, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. Bütün orkestra patladı gülmekten. Ben Murat'a pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
3: Çok güzel.
2: Salonda ne oldu?
0: Salonda bir şaşırdım. Ne oldu?
2: Anlayamadım. Son herhalde şey, esprisine yapıyor falan. Evet, aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onu yani.
3: Ay, çok güzel.
0: Ondan sonramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
2: Artık telefonu böyle ne haber Kayseriler falan geçiyor.
1: Oradan geliyor. Evet, herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak, ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanısı duruyor bunun imkansız olmadığının.
2: Ya şöyle bir kere bunu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek, yani durduk yerde bir olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet, güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta. Evet, aileden doğru gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikle girdik. İşte çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
3: Hala yani çalışıyorsun.
2: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim, 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
0: Evet, doğru.
2: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme olanağı sağladım ve devam ediyoruz tabii. Evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
3: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filharmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen Arena'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
2: Evet. Yaklaşık 5000 kişi.
3: 5000 kişi.
2: Ya şey, bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filharmoni Orkestramız bizim.

0: yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabii oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sessiz seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win, sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu. Ve işte iki gün önce de önce Ankara'da ve sonra da İstanbul'da bir konserimiz gerçekleşti en son. Tabii sold out. İzleyicimizin muhteşem bir teveccühü vardı. İşte şefimiz Pietro, işte sopranolar Tamara ve Alessandra. Muhteşem bir konser oldu. İzleyicilerimiz de sağ olsun. Yani sanırım 4 ya da 5 bis yaptık yani işte çok İstanbul'da.
1: Çok harika.
0: Ve çok çok keyifliydi. Her zaman da böyle devam ediyoruz.
2: 600 kişi ya da 800 kişilik AKM'li operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle... İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemikli izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera, bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım, çok sesli müziğe, polifonik müziği ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet, çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine
2: çok,
0: çok bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk ve gitgide de artıyor.
1: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşımdan sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri, yani şimdi mesela Wagner operası, operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir de operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, ilk operayla ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka sağ, daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
2: Harikasın. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii. Ama annen...
1: Tiyatro oyunda.
2: Evet ama başka bir... Ya, tiyatro oyunun dışında da yani anne... Şimdi anneyle... anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Ah. Şimdi yani orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun? Yoksa yine de anne mi yani? Nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya. Profesyonellik sizde nasıl olur?
3: Bizde yani o iç içe.
2: İç içe.
3: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
2: Kulak çekiyor mu?
3: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız anlar. Yani ben ona hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
2: Ne güzel.
3: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri, dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi bir sinema filmimiz de var bağımsız.
2: Çok güzel.
3: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs, Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
2: Ne güzel.
1: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
3: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
1: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
3: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamik.

0: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
1: Yani Danimarka için belki değil, orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
0: Çalıştım.
1: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül diye bağırıyor. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ya plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de biliyor, böyle yapıyorlar. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya'ya.
0: Ya direkt Hollanda, sonra Paris. Tamam,
2: rotayı
0: anlaşıldı.
2: Çizmişler.
1: Onlar rotayı çizdiler, aynen öyle.
2: Şengül de ama bayağı sevildi.
1: Çok
2: 4
1: sevildi.
2: Sezon devam etti değil
1: tabii,
2: mi sizin?
1: Tabii tabii. Çok çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş.
2: Evet.
1: Çok hakikaten güzel. Öyle çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
0: Murat'cığım, senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öldüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarası, yani birçok en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz. 3 kişiye sahnede biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
3: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey yani.
3: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
3: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
0: tanesi. Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
3: 80 küsür. Hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra da yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
0: Turizm etkisini ya bir nevi.
3: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
1: Ben konserdeydim.
3: Gerçekten. Çok efsane bir olaydı. Çok. Yani böyle.
0: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
3: Tabii
0: şey
3: tabii. Tabii
0: o kadar çok seviyorlar
3: ben
0: ki seni.
3: Ben önceden notalarını gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
1: Çok da güzel söyledi.
3: Söylüyor tabii adam.
0: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemek.
1: İşte kadar. Kulak olunca insanda her dilde evet. Söyleyebilirsin.
0: Evet. Nasıl Murat İtalyancıyı 10 numara söylüyorsa süper.
3: Evet. Tabii bizler tabii İtalyanca artık benim opera sanatının %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuara girdiğimiz anda itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
1: ikinci dil gibi oluyor.
3: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
1: Sicilya.
3: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle hola stai falan, mesela K'ler falan G oluyor yani. Aynı hola stai falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor, yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok
1: anlamını
3: önemli.
1: Vermiyor.
3: Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan bir durum oluyor. Yani halbuki orada çok ters dramatik bir şey söylüyor yani. Onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
0: Tiyatro.
3: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
1: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
2: Orada da bir şive lazım.
3: O yap, 3 günde çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
1: Io parlo italiano, ma un po'.
3: Va bene. Facciamo così.
1: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano, ma per un anno.
3: Hai sentito?
1: Sì.
0: Tamam, biz gidelim abi.
2: Şu anda Fransız kaldı. Alt yazı
0: veririz. Harika.
2: Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık,
0: evet.
2: Samuray okulundan.
1: Murat anlasın.
0: Diye. Evet, samuray. Karşına şu anda samuray adayımız var.
3: Evet. Bugüne kadar tabii.
1: Peki,
3: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samurayımız var yani.
0: Odasında an, kılıcı görünce
3: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha

0: Şimdi şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamaz ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz etrafında bıçak çatal bir şey yok
1: ya. Ya zaten samuraydan özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
0: üstümüz
1: hani
0: o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
1: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca şey yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
2: Bakar mısın yani?
0: Bakın bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Aidi meheli meli wa feng fang meli mancı. Ya bu da Çince mesela. Yani,
2: çok güzel ya. Burada vardı Ruslar. Baya bir alt çizgi geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
1: Samuraylar dinlendi.
2: Esas hikaye bir başlar mısın? Bir şöyle basında başlayayım. Gördük resimlerle. Evet, nasıl ama hikaye dinlendi? Ve nasıl oldu?
1: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim. Atlattım ya ben. O süreç
2: çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
2: Gerçekten samuray kelimesini kullandın, kullandım. Daha ortada bir şey yok.
1: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
0: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır o aslında.
2: Çok tatlı.
0: Ya hiçbir zaman onun enerjisi düşmez.
1: Evet, ben canım yani, benim.
0: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum.
1: Ay canım benim.
0: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
1: Canımız. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim mecbur. Eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tsushima'daki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
2: Japonya'da değil mi?
1: Japonya'da bir buçuk ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
3: Çok önemli. Demek isteyen herkes de katılamıyor o zaman. Kabul edilmiyor.
1: Tabii ki mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık. Sezgisel ve hissel olarak da 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç. Herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
0: Samuray ahlakı yani.
1: Evet.
2: Peki bir şey soracağım, hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye
1: çok
2: karar vermiş?
1: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek. Hı hı. Koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
2: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
1: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
2: Evet.
1: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
0: Ona göre soru
1: sorulmuş. Yani, samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkese dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellef. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
4: Çok güzel.
3: Vallahi.
1: Çok büyük.
0: Acayip.
1: Çok
0: yaşayanın büyük adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
1: Ama eğer
0: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
1: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
0: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
1: Meziyetinin adaleti.
2: Biraz konuşmana dikkat ister.
1: Meziyetinin.
3: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
1: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir evet farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türk'tük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
0: O benim şey gibi evet olmuş. Arena di Verona orada 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya şey, normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi, ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. Atladım, bindim, çıktım sahneye falan. Dedi hani binmemiş. Ne bileyim, bilmiyorum. Ben Türk'üm herhalde, ondan gelmiştir dedim. At avratıyla bildi.
1: At binenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
0: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben de atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Evet. Onun videoları falan bulayım da göstereyim.
1: Göster, sana göster. Böyle yani. O at binenin kılıç kuşananı. Biz böyle çok takılıyoruz.
0: Tabii bizim yani sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten tarihsin, bahsediyoruz tarihsin. Ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz, evet, geçmişimiz her şeyden var bizde yani, o yüzden hiç şaşılacak bir şey değil.
1: Tabii
0: aslında.
1: Ok da var bir çalışmalarda mesela, oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti, o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu, hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
0: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. Ha. Attım, direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek gerçekten genimizde olan şeyler demek yani.
1: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
0: Evet.
1: Evet, Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan Makber söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
0: Kılıç
1: ay. Ay bir söyler, biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim yani.
2: Çok seviyorlar Türkleri.
1: Evet yüzden. Çok çok çok güzel anlaşıyoruz.
2: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. Yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın, adına düzenlenen.
0: Evet.
2: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
0: Hayatta çok
2: bakma.
0: Ödülüm var. Tabii.
2: Biliyorum, o yüzden
0: soruyorum. Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani, gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte. Yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Bunlar aynı ekolün aslında. Tam Belkanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo'yla

0: baba oğul gibi olduk. Onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle, yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir resital düzenleyip üzerinde bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
1: Çok güzel. Çok
2: iyi. Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
0: Gerçekten evet, izlediniz mi evet. O programı? MasterChef gerçekten yemek yapmayı seviyorum. Şimdi ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi yani, ben oraya giriyorum 2 saat boyunca. Kimse benimle uğraşmasın. Orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özel kendi bıçak setlerim var. Yani bütün kesme skillerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor. Yani annemin yemekleri muhteşemdir. Müthiştir. Hanımefendi Hürsem, bilirler. Az yememişlerdir.
3: Evet.
0: Annemden biraz ele aldığım için, meraklı da olduğum için yapıyorum yemek. Ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapma ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani.
2: Var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
0: MasterChef kazandım daha
2: ya
0: ne?
2: Ya daha
0: ne olsun? Yani MasterChef ünlüler evet. Yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
3: Çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
0: Çünkü her şeyi yapıyorum.
3: Ankara'daki yani eve gel. Bize çiğ köfte parçası falan da yapıyorduk.
0: Yapmışımdır biz. Yani yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi, sonra neyse sen olmasan olay çıkardım ama seni çok seviyorum, tebrik ederim. Orada böyle bir ilk bölümde narenciyeli levrek yapmıştım.
3: Oy oy oy.
0: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi, patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler böyle. Soğan kullanmazlar, sadece sarımsakla yapılan bir böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in
2: parmaklarını yediler.
0: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bir izleyin derim. Yani oradan anlarsınız.
1: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
3: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
1: Hiç aramıyorsun.
3: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
1: Cihazı bile görmek istemiyorsun. Bırak açmayı.
3: Aynen. Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum bunu utanmadan.
1: Ay peki nasıl
0: sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu program mesela?
3: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı sevmiyorum ben.
1: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
0: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan gibi.
1: Fobi yok, olduğunu öyle düşünmüyorum.
3: Bir şey değil. Cihazı
1: bence
3: sevmiyorum.
1: Kapatıyor kendini yani enerjisini.
3: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih edenlerden olduğum için.
0: Film çekecek de oynayacağız biz de hala.
3: Yazdım diye. Senaryoyu da işte. Dur bakalım.
2: İnşallah.
0: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
1: Aa.
3: Evet.
0: Da prodüktör bulamıyor.
3: Hayır, buldum prodüktör bulamıyor diye bir şey yok.
0: Yoksa
3: hayır.
0: İşte
3: prodüktörüm var. Ben baş prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
0: Ha tamam.
3: Karıştırma ortalığı.
0: Tamam.
3: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
1: Kendin.
3: Yok.
2: Roller belli mi?
3: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
2: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
3: Bellice Murat, işte Murat annem.
2: Biz de
3: yani bize annem Murat.
2: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
3: Biz öyle arkadaş

0: Nerede çalışıyoruz yani?
1: Evet, çok, ay, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
0: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım. Duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat. Başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
2: Çok güzel ya.
0: Oynayacağız. Yapacağız.
2: Muratçım
0: o
2: ses...
0: da beni konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizisinden çıktım gittim. Onun için şarkı söyledim konserde.
1: Evet yaptık biz.
0: Evet yaptık. Aa, onu koysunlar.
2: Evet.
0: Ziyetimiz var.
2: Onu da koyalım.
0: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
1: Şey galiba So In Love.
0: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
2: Çok, ne zaman?
0: Geçen sene mi?
2: Geçen sene.
0: Önceki sene.
1: İki sene oldu galiba.
2: İki sene oldu. Çok güzel. Onu da koyalım.

0: χαίρετε ηλεκτρονική και μισθάκι. Πάω σε μένα, πιστεύω σε ελάχιστα. Τις εκκλησίες, πάει. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum. O bana şarkı söyletiyor. Biz böyle.
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben sesi, ses dedik. Nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? Hiç içmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum ve 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçı olarak biz bu bölgeyi, bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasaj tonlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor. Ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Stres, bakın, stres çok deli. Önemli. İki tane kas. Doğru. Şurada iki tane kas. Şimdi sıkıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendiren, sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorba çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu, yani yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Mantığı şu olabilir, ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Ses derin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kas. Yani, ya ayağınız demiş kan topladı, buz koyarsınız ya işte orada o içine kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yap, bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
3: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor.

0: İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
1: 3-4 saat önce, evet.
0: En az 3 saat önce
1: tiyatroda yemeği, da aynı, bizde
0: yemeği
1: de aynı.
0: Kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
1: baskılıyor.
0: Edilir, diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
2: Ses deyip geçme.
0: Bize yani o profesyonelliği.
1: Tabii. Ses, beden, psikoloji, duygu, hepsi.
0: Hepsi bir. Dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda ses etkiliyor yani.
2: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
1: Ay, teşekkür ederim.
2: Kırıldığın, yıprandığın, zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
1: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil yani. Ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
2: Zaten.
1: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
0: artık. Ve şu da vardı mesela, bize zamanlar atıyorum. Hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendin. Hiç nasılsın? İyiyim, çok iyi baba gibiyim yani. Hiç öyle öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
3: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini
0: bence
3: motive etmek mi?
0: Çok önemli değil mi? Yani motivasyon.
1: Herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
2: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olma, pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
1: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
2: Fadik'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
1: tiyatro yok.
2: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
2: Çok sağ ol.
1: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
2: Ya hayırlısı olsun. Ne güzel. Evet.
1: Öyle.
2: Sinema içinde.
1: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
2: Süper.
1: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro
2: daha
1: projesiyle.
2: Daha ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
1: Evet. Harika. Biz de çok heyecanlı.
3: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
2: Evet.
1: Kitaplar.
3: Evet.
2: Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
0: Buyurun, teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
1: Aşkın tarihi.
2: Gelsin.
1: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
0: Benimki de
1: çok,
0: çok
1: sevindim.
2: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
0: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
3: İlker çok güzel seçmiş.
2: Evet evet.
1: İlker süper seçmiş.
0: İnanılmaz bir hayat hikayesi, inanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
1: Evet.
0: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor, onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın. Muhammed Ali
1: O yani, da kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der.
0: Yani bence çağı değiştiren adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
1: O zaman
0: çok keyifli kitap.
1: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
0: değiştirelim.
1: Aşkın tarihi çok var, İclal Aydın var.
0: O aşkın tarihini sen oku bir. Bir oku artık sen.
2: Bu eyvah finalsi verdi ya. Çok iyisiniz.
1: Çok komiksin Murat. Benim düğünümde söyleyecekti, o yüzden.
2: Harikasınız.
1: Sözü var çocukluğumuzdan beri düğünümde.
2: Ya muhteşem bir program oldu. Var. Zavra, ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
0: Bundan sonra stand-up yapacağız.
3: Gerçekten mutlu oyuncular.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldiniz. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa mı başlıyor yoksa ya,
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki biliriz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim ki şimdi iyi olacak, onun üzerine deprem de geldi. Neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor? Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim annen o ne demek? O bana anlattı. Dedim ki okey, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunu albüm yapacağım ve bunu hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Yüksel.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün bir hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada da çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor yani
2: her böyle şey his kötü var. Gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki kayıplar, hastalar.

0: Diyorsun okey, okey herkes oluyor demek ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver, bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin, geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
1: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
0: Evet. Evet. Gerçekten evet.
3: Biraz Tabula Rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
0: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Ciddi aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Uza. Bir 5 ay önce.
3: Allah başlasın.
0: Teşekkür ederim. Ve oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de böyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey, yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyano arkasında kuyruklu piyano, evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama.
3: Doğaçlama.
0: Doğaçlama orada
3: gece
0: çaldım.
3: 11'de.
0: Gece 11'de sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla, klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle Tabula Rasa, albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırıldamak, böyle mırıldamak,
3: evet,
0: onun sesini de içine koydum. Aa, öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
0: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
3: Evet.
0: Başa çalayım mı?
3: Evet.
0: Çalayım mı?
3: Lütfen, oğlum, hadi.
0: Yapayım mı?
3: Okay. Harika, çok
0: güzel. Sürprizim olsun bari.
3: Hadi.
0: Okay.
1: Ben anlamlı
0: çekil. Ve elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karsu burada. Senin ismin Oğuz, tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
3: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
3: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
3: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzeldi.
0: Biraz böyle bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel, böyle götürüyor. Bir rüya, gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, tabula rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi, Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomineli ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık.
1: Çok
0: İnanılmaz güzel. Çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk.
1: Ne
0: İstanbul
1: güzel.
0: Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam, böyle iki kızla, ay şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir anı aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben çok, 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne
1: ya,
0: güzel,
1: güzel
0: artık
1: söyledin.
0: Konuşmaya başladım. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. ve böyle çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul,
1: çok güzel,
0: çünkü
1: bir şey
0: İstanbul
1: bu.
0: Strings'le beraber çalışmak istedim.
1: Çok
0: onlar inanılmaz güzel yaylılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldiniz, Çisem Özkurt'u
1: evet.
0: gördünüz. O da benim grubuma aldım.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet.
1: Çok, oo,
0: şimdi
1: harika.
0: Şevval Sam'da da çalıyor. Dedim ki, bende de çalsan falan. Biz
1: çok iyi.
0: 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki, aç mısın dedim. İlk sordum o. Babam o dönemde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
1: 11 albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
1: Başka Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
1: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
1: Acı çok.
0: Bu hafta da bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi?
2: Çok
0: ama
2: güzel
0: hep böyle şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor,
1: onların
0: ki bizde
1: ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürürüz.
1: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vur patlasın, çal oynasın değil ki. Yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
1: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
1: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var belki. bilirsiniz.
2: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
1: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse hani dinlemek istemezler, belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler, öyle bir yer de açtık anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuş.

0: Boşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için ama demek ki öyle, müzik de öyle de demek ki.
1: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet, çünkü
1: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet, herkes orada aynı şeyi yaşadığı için. Yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum. Öyle.
1: Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin? O dönem zor zamanlardı.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize, yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon, o çok tuhaf. Çünkü bütün, yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye, köyüme giderdim. Oraları ben çocuk, yani her tarafı tanırım, ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez. Diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düşünsene. O bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya, ve de bu da benim için de farklı, çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda, o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
2: çok
0: babam bana babam sosyologtur, annem psikologtur. Onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim. Çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip, onlara hikayelerini, hayatını birisi hafifletip, belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım, öyle diyeyim. Çünkü artık tutuyorum, ama uçakta, havalimanında her şey böyle döktüm ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu, evet, konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım müzik yapmak için, yine biraz
2: ben
0: umut vermek için.
2: Ben saydığım içinde, evet, o olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Tamam. Siz de gelin.
2: Tabii.
1: Evet. Çok mutlu,
2: evet,
1: oluruz.
2: Tamam. Çok mutlu oluruz.
0: Aynen. Geleceğiz.
1: Tamam. Orada müzik okulunu da açtın. Çok,
0: evet,
1: güzel.
0: Evet.
1: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
2: Yani
1: çalışmalar.
2: Şu an çalışmalar.
0: Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. Ve inanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirine orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirine anlatıyor. Senin hikayen ne? Ve o gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
2: i̇lgi,
0: anneler de, babalar.
2: İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
2: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
2: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altınız'ı da çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler, yani o biraz zor.
1: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor, ama bizim tarafımızda, yani dönmez ailemden, babamdan, böyle yapıyorum, babam orada.
1: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
2: Çok güzel.
1: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
2: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber.
2: Arkada,
0: onlar da sahneye,
2: evet,
0: çıksınlar.
2: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
2: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen, son kuruyoruz bu programı.
2: Hatay konseri şekilleri.
1: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
2: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs murs olan bir şeyler yaratır.
0: O da harika
2: çünkü,
0: olur.
2: O çünkü Amsterdam, şey, evet, Hollanda'da çok güzel bir şey yaptın.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizde kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam Belediye Başkanı, ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da, Femke Halsema, Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annem, onunla hep konuşurlar, hale nasıl yardım edebiliriz?
1: Dayanışma çok
0: ve
1: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
2: konserin de çok

0: İlginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
1: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay hamilelikken bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle iş gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven ve oradan biraz albüme de ilham geldi tabii ki.
2: Sonra ne kadar ara verdin oğlun doğduktan sonra?
1: Şu anda yeni başlıyorum.
2: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum yani. Ay,
1: yok yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
2: Ha, 4-5
1: evet,
2: ay.
1: Evet evet
0: evet. Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm. Hmm. O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor. Hı hı. Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin tabii yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı filan değil, evet, mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde değil mi?
1: Var. Kesinlikle var.
0: Halen de var.
1: Yemekte, kültürde, müzikte, sanatta. Ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani annem babam istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani o hayatımı gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi.
0: Evet,
1: ben uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
0: Çok tatlı.
1: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması.
2: Sen de mi öyle büyüdün?
1: Efendim?
2: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı?
1: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda, yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Ve babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanıştırsanız aksanın nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem şimdi televizyonu beni görecek kızacak. Ama her Türkiye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportajı yapsaydık daha güzel konuşurdum.
2: Şimdi de çok iyisin var.
1: Teşekkürler. Evet, evet, sağ ol.
0: Bu çok akıcısın. Bundan önceki evet programlara baktığımız zaman
1: evet, evet,
0: çok
1: iyi
0: tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin, kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
1: Benim ismim.
0: Evet.
1: Ha. Böyle anlatayım. Aslında farklı biraz anlatsam müsaade
0: edersen. Olur olur lütfen.
1: Şimdi babam dedemi arıyor. Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum. Oğlum beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
0: Çok güzel.
1: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
0: Bu köy yani, benim köyüm.
1: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
2: Gönlü olsun.
1: Aynen. Ama değil. Evet.
2: Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
1: Evet, köyümde ama.
2: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
1: Evet.
2: Türkçe öğretiyor musun ona?
1: Çok istiyorum, kendisi de çok istiyor ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca ve Türkçe zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum, Latince'ye bağlamıyorum, Almanya, yani zor buluyor ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
0: Çok güzel.
1: Ve şey diyor.

0: yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi söyle Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
1: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe hayli hayli. En öyle zor mi? Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet doğru.
1: Çok saçma. Doğru. Artikeller falan çok ama alakasız da, yani.
0: Böyle biz 5 yıl önce beraber çakınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı şey böyle bir baba Türkçe baba böyle. babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi.
2: Babam bu arada dünya tatlısı.
0: Evet. Sağ ol.
2: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme havalar uçar.
2: Öyle ama.
1: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam, gel bu akşam da India yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı, gördüler. Dedi ki işte Hollanda'nın 24 Kitchen Türkiye'de de var, orada program yapmak ister misin? Ve heyecanlıyım işte, hep evdeyim, bir şey yapamıyorum. Gittim oraya, tanışmak istiyorlar annemle. İki gün meze yaptık tamam mı? Gittik bu oraya mesela şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
1: Evet.
0: Onlara koyduk böyle buyurun dedik. Bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü daha ne Türk Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik gerçi sevdiler tamam program yapalım. Karşısında Türk mutfağı iki sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve Hatay'a gittik, işte Alaçatı'da'ya gittik. Orada yani şey istiyorum ben, Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner.
1: Evet.
0: Turkish pizza diyorlar, lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. O sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdırır.
2: Senin keyifliydi ama yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Tabii ki. Ya böyle diyor. Arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat. Şey diyor sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa ne güzel.
0: Ne, o, yani Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri. Farklı nasıl? Farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da? Var. Gereksiz.
0: Var. Böyle. doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen. Çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kayınanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam tamam. Ve de o geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda yemeği. Evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet sıkıntı. Evet var.
1: Ama kolay. Onu öğrenmene bile
0: çok
1: gerek
0: kolay,
1: yok.
0: Çok kolay. 5 dakikada.
1: Aynen bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hataylı tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı evet. vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında. Öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Ay yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı. Sunuyor beni. Sayın seyirciler. Mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Ama böyle yapma
2: o
0: falan.
2: O zaman konserler orada vermişsin.
0: Evet, minik konser restoranda zaten. 100 kişilik çok ama güzel. Çok böyle şık restoranda. İşte her sabah böyle bütün şeyin

0: Hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneye neden böyle hiç böyle korka korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil, Gen Z diyorlar. Hı-hı. Her şeyi çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin.
1: Sen anlatırsın. Evet. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
1: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmıyor.
2: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama kayarsın düşersin.
2: Doğru.
1: Peki şey, bu hikaye ne? Bu, ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
0: Yok hayır dur. Doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her tatil, Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeri, biraz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. Ben de anlatırdım. İşte müzisyen olacağım falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel. Ama benim boyum 1.65. diyeceğim halen 1.65. ve öyle baktı dedi ki yok bundan olmaz dedi. Ve ben orada biraz durdum. Dedim ki bir dakika. Neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğinden göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'dan. Dedim ki bak dedim veya dedim beni bu magazinden çıkartın istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halen o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacakları yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerinin böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani herkes öyle bir mesaj vermek istiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener.
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener'de.
2: Onun da boyu kısa.
0: Evet işte boydan. Orada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet normal çıkmışım.
1: Ne oldu satmamış mı?
0: Sattı tabii yani ama maalesef o bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. O efendim? Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana bu da güzel. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır.
1: Çünkü
0: annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu söyleyeyim.
2: İkisinin tamam. ortaklığı.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu programdan benim... sonra bir aile kabusu çıkmasına ne zaten cansız
0: bir
1: etek.
0: Ondan değil. Ondan bir şey böyle böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet,

0: öyle bizde.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet ama evde de şey, o eve şey yapıyor.
1: Ne aynen. Güzel, döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana.
0: Evet evet.
1: Araba yeni, piyano.
0: Aynen
1: aldı.
0: Aynen aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para. 5000 gülden, eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar, ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu, evet, piyano?
0: Halen duruyor. Annem onun halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara da bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa, ne güzel. Ay, harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana i̇nanılmaz, güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi, anneler ve babalar, yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim. Onlarla, annenin ve babanın konser sonrasında konuşuyorlar. O da çok güzel oluyor yani. Evet.
1: Garsu, bir de sende çok güzel bir şey var. Birçok insanda olmayan. Birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı-hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı-hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı-hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen Kraliyet Ailesi'ne konser verdin. Amsterdam Belediye Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
0: Bilmiyorum.
1: Çok çalışmaktan.
0: Bilmiyorum nasıl bir duygu.
1: Hoşuna gidiyor mu?
0: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da. Yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
1: dokunuyor.
0: Evet. Evet. O çok güzel bir şey. Evet. Çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın. Halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir medley of legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medleyde dünyanın, yani tura çıkacağımızda orada da çalacağım.
1: Mesela kimler?
0: Müslüm Gürses.
1: Neşet Ertaş.
0: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
1: İbrahim Tatlıses.
0: Yok. Hayır.
1: Mavi
0: hayır.
1: Deyince.
0: Kimdi? Ya. Emel Sayan.
1: Emel Sayan.
0: Evet, geçen tanıştık çok da.
2: Mavi boncukta.
0: Evet evet, daha proba daha yapmam lazım.
1: Çok güzel.
0: Evet.
2: O şarkıyı söyleyeceksin.
0: Evet evet.
2: Ay çok güzel.
0: Evet, şimdi iki hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır. Onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
0: Evet,
1: tam,
0: evet.
1: Tam.
2: Evet evet.
1: Şu anda
2: evet.
1: Hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşecek.
0: Daha hiç söylemedim ama.
1: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
0: Öyle mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok
1: çok güzel.
0: Evet evet.
1: Harika. Evet. Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da yani karşı tarafta Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil. Kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum. Evet, o yüzden tabii. De yani çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum. Değil mi?
0: Böyle anlatayım. Yani demin konuştuğumuz öyle çok şey yaşadık ki, düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal yani buna yaşamasaydım böyle aa şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçekle böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider kırılır ama akraba, dost, arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğin ise güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun. Evet. Böyle çok plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi için de yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar, işte şey videosunu, müziğini yaptım işte. Bu ne diyorlar? Anladınız.
1: Evet evet, kapılar
0: i̇şte,
1: gider.
0: Aynen aynen. İşte o, onu nasıl bir de, müzik onu nasıl destekleyebilir? Nasıl insanı daha ilgini çekebilir? Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir, mesela o sahne şey olunca böyle ne olur ne hayır ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel. Ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
0: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
0: Okay, tabii.
2: 4-5 aylık dedin değil mi şu anda?
0: 5 ay.
2: 5
0: evet,
2: ay oldu.
0: Evet.
2: Nasıl bıraktın geldin buraya?
0: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim? Geldim sizi görmek istedim falan.
1: Blues, blues adı blues.
0: Blues.
1: Ne evet demek?
0: Müziğim
1: müzikle alakalı
0: demek. Tabii tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki blues nasıl bir şey düşünürsün? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim onun blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
1: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani bir ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtı. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues Dönmez Schrama. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
1: Aa,
0: İki soy ismi var.
2: Olmuş.
0: Evet.
2: Çok
0: güzel.
2: Peki annesinin şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber. Karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyorduk, kulakları açılmıştı. Ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum. Çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Yani boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki o anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulu. Evet çok güzel ya.
2: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
2: tabii,
0: için.
2: Tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babam da gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
2: çok
0: durdu.
2: İyi.
0: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
1: Ne güzel.
2: Evet. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığım bebeğim yani.
2: Her şey unutuluyor değil mi?
0: Unutuluyor aynen. Evet.
1: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
0: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. O çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor böyle. Ona sonra bazen hemen video çekerim, aileme yollarım, herkes mutlu kalksın diye.
1: Ne güzel.
0: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta, eşim çok sever. Oh. Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
1: Ne güzel.
2: En çok biraz kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
0: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
2: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
0: İnşallah.
2: Güzel.
0: Evet, aynen.
1: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
0: Efendim?
1: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
0: Benim hayatımdan sonra, ki
1: senin hayalin. Oğlunla ilgili.
0: Ben her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
1: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
0: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmaya çok isterim ki hayal yapabildim. Yok, hayır. Çok
1: kötü bir şey değil bu ya. Yani.
0: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
0: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane şükür. Çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi ondan mirajını bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu anda sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Nixon.
0: Yeah.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol. Sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp geçti.
2: Evet, güler yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun
1: ederim.
2: İnşallah.
1: Sağ
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Üzülmeden çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun
1: çok
0: oldum.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti.

0: ve ah. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: nedir acaba? Sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne ve...
0: Süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Ne a?
0: Ne a? Doğru yanıttı.
1: Ama ne a?
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
2: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
2: Peki.
0: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
2: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
2: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
2: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
2: Özel bir okulda?
1: Evet.
2: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
2: Aa, harikaymış.
1: Evet.
2: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
2: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
2: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
2: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleri

0: Söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
0: bazen
2: diye.
0: Bazen öyle oluyor. Evet.
2: Evet, evet.
0: İddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak.
2: Tabii, çok
0: nasıl
2: çok
0: açarak gideceksiniz.
2: Evet.
0: O zaman hoş geldiniz diyorum. Çok. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabına başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet. Hazırız.
0: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde. 55 soru hazırladık sizler için ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8. 2 harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? Hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
1: Ne?
0: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım.
2: Na.
0: Na doğru yanıttı.
1: Ama Na dedi.
0: Ama Na'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miydik?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye böyle bekledim.
0: Siz 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
0: Peki, ben hemen devam ediyorum ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim.
2: Evet,
0: Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız,
1: evet,
0: size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki,

0: daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey size geliyor tekrar süre. Başlattık süremizi.
1: Aria.
0: Aria. Evet. Doğru. Aria olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu Aria zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Akar.
0: Akar doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 10 numaraya canım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
1: Değil. Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
2: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Tapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Karasu.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman
3: tamam.
0: Ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyor
0: aldık.
3: Biliyor mu cevabı?
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
3: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin
3: tamam.
0: Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
3: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze'nin özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartının kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz. Ve sürenizi başlatıyorum.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı evet. Soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
1: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
1: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldu.

0: Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
1: 3 diyeyim.
0: Kaç?
1: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
1: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
1: Ora. Ara.
0: Daha doğru ara olacaktı. Daha bir beş puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza'm da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
2: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya
1: açalım? 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilelim. Hazırsa geliyor. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Hayır, görelim doğru. Sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
2: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
2: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Gamze'nin yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın. Ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
2: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
2: Söz dinledi.
0: Söz dinledi. Evet, ama hiç merak etmeyin. İlk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak. Her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
1: Güzeldi. Yani söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
1: Evet evet ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik? 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız evet. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabi Tabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim, geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: Yanımdayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopoly. Monopoly değil. Son 5 saniyemiz.
1: Bilemedim.
0: Strateji
1: Pas.
0: Ve düşünmeye Pas. Dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Ah evet.
2: Evet.
0: Olacaktı.
1: Evet, evet.
0: Yanıtımızı görelim. Tabii. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Evet. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Oldu, evet.

0: Yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik evet. ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada diye bağırdıktan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından evet, yanıt verememenize.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye evet. düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun, olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz Hazırız. Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: dedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyunu.
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkum.
3: Seninkine.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim. İşte senin...

0: 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Burak Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir sesli önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan

0: da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik 3. etaba. Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. Birden 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil, değil.
0: Bakın, Z ve Z dediniz, evet, değil, evet, dedim.
2: Evet.
0: N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar. Ayar.
0: Değil. Değil. Değil.
1: Ayan.
0: Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı. Kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
2: Hayal. Hayal.
0: Hayal. L.
2: L. L.
0: Doğru tabii, evet, ki. L harfi olacaktı.
2: Evet.
0: Hayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
2: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra 1-10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
1: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak.
2: B-I-Y-E. B-I-Y-E.
0: B-I-M.
2: No, B-I-Y-E.
0: B-I-Y-E.
2: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur, bio tabii olur ki. Bio, son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. B-I-Y-E değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
2: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylon

0: Daha doğru yanıtını aldık, harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre baş... Buyurun Burak Bey.
2: Nem.
0: Nem. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreye başladı. Kim basık? Buyurun Burak.
2: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 37.
0: 37. Açılmamış yerleri
2: evet,
0: açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
2: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
2: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz? Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
2: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
1: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyor. Buyurun Burak Bey.
1: Avare.
0: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz. Yardım.

0: Nerede? Dur, kelimeler var. O kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, şu tonlar çalışmıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Ya dost, ıradım dedi. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum, 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet, sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun. Ala. Ala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelime ile ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet, tabii.
0: Şöyle, bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.

0: yarışmanın başında söylediniz.
1: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer evet, kelimelerden iyiydi. Zor birkaç kelime çıktı.
1: Çıktı. Evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde. Buyurun size.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Ön camdaki o şeyler ne öyle?
1: Yangını getirdiği türlü.
0: Buraya mı getirdin beni?
1: Kira derdi yok.
0: Bu ev yanmadan önce mi sonra mı oldu?
1: Telaş edecek bir şey yok. Yangın gölün öbür tarafında çıktı.
0: Viskiye ihtiyacım var.
1: Bu Alkaizer. Şuradaki de Denver, yaz kış burada kalır.
0: O ateş için biraz daha zıplaması lazım.
2: Kızlar, içeri girip bütün kapları suyla doldurun ve verandaya getirin.
3: Hallediyoruz.
2: Krizlerin ortasında sakin kalmak çok önemli.
3: Ben buna kriz demezdim anne.
2: Bu ev 83 yıldır aileme ait. Gözetimim altındayken yanmasına izin vermeyeceğim.
4: Benim gözetimimde olabilir.
1: Hey, çatıda güzel bir kadın görmek pek sıkra sanır bir şey değil.
0: Yeteri kadar değil.
4: Annem onları seviyor.
3: Ben de seviyorum.
4: İkiniz de çatlaksınız.
3: Ah! Anne! Telefonuma bir şey olursa sen öldün.
5: Anne, Fini Bilob'a su attı.
2: Kızlar, suyla oynamanızı istemiyorum.
1: Pekala. İşte burası.
0: İçeride tuvalet var mı?
1: Güzel yerdir. Köpek Dave burayı satmak istiyordu ama beklemesi için ikna ettim.
0: Köpek Dave mi?
1: Evet, 4 köpeği vardı. Sonradan bir tane kaldı ama adı değişmedi. Neyse işte. Yaz boyunca kalabileceğini söyledi.
0: Çok şanslıyım.
1: Hadi Monte amca. Sana iyi gelecek. Yaz boyu rahatlayıp, keyif çatıp, güzellik uykusuna yatarsın. Köpeğe bakmak dışında bir şey yapman gerekmez.
0: Demek yapacak iş yok.
1: Acıkınca döner.
0: Umarım dönmez.
4: Annemin yangın korkusu kontrol altına alınmalı.
6: Aşağı gelebilirsiniz Bayan O'Neill. Yangın kontrol altında. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim şef.
5: Seni Gunvolov'u ıslattı.
6: Bahsevarım günün birinde iyi bir itfaiyeci olur.
0: Sen git hadi. Ben hallederim. Yardıma ihtiyacım yok.
1: Canlandığını görmek güzel. Al bakalım çöreğin. Öreği mi?
0: Evet hallettim.
2: Kızlar, dikilip bakmamız hoş değil. Hadi içeri girip yemeğimizi yiyelim. Gelin. Hadi.

0: Denemek ister misin?
1: Viskiye ihtiyacım var.
0: Daktilonu getireyim.
1: Çöpe atabilirsin.
0: Burası yazmak için iyi bir yer ama.
1: O kötü kalpli bir şeytan ve ihtiyacım da yok.

0: Neye kızdı öyle?
1: Hayata. Tamam. Ne olur ne olmaz.
2: Yazmamı mı istiyorsun? Yazacağım.

0: kolay bir ilişki bu. Bu da bir şeydir. Al bakalım.
1: Bu da ne? Burada içki içmeye düzgün bardak bulunmaz mı?
0: Bunu dert etme.
1: Eğer şişeyi kafaya dikmeye başlarsam genç Henry, şu hayatta bildiğim tek görgü kuralını da yitirmiş olurum. Bu şekilde davranırsam ümitsiz bir vakaya dönüşürüm.
0: Tanrı biliyor ki böyle bir şey istemeyiz. Yaz için yiyecek stoğu yaptım. Ayrıca buzdolabında hazır yemek de var. Al bakalım. Belki ihtiyacın olur. Ringo'yu nasıl besleyeceğini anlatan not dolabın üstünde.
1: Ringo da kim?
0: Köpeğin adı.
1: Köpeğe böyle isim mi konur?
0: İsimleri John, Paul, George ve Ringo. Ha,
1: çok yaratıcı. Bu kadar işin arasında bir de telefon mesajı almamı bekleme.
2: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
3: Monty, eğer oradaysan telefonu...

0: Aç, ben Joe Viola. Konuşmamız gerek.
1: Tamam, itiraf ediyorum. Joe'ya numaranı ben verdim.
0: Bazı haberlerim var, beni ara, tamam mı?
1: Bence söyleyeceklerini bir duyman gerek.
2: Ne hakkında konuşmak istiyor dersin acaba? Okunmayacak şeyler yazan bir yazarı kimse önemsemez.
1: Kimse okumuyor çünkü yazdığım bir şey yok.
2: İçki içmek oldukça zorlu bir iştir. O yüzden iki işe aynı anda zaman ayıramam.
1: Hep kendi kendine düşman oldun.
2: Onu ne diye getirdim?
1: Aslında bunu sana verdiklerinde Mary'nin ne kadar gururlandığını hatırlıyorum. O hastanedeyken bunu getirdim. Odasının duvarında bunu görmesini istemiştim. O daima senin yanında.
2: Gidene kadar öyleydi.
1: Monty amca seni terk etmedi, kanser hastasıydı.
2: Beni bıraktı.
1: Dışarıda yaşadıklarından daha fazlası var.
2: Fikirlerini yazıp çıkıştaki şikayet kutusuna bırakabilirsin.
1: Arada uğrayıp bakarım sana.
2: Geldiğinde elimde dumanı tüten bir silah ve hiç kimseyi sorumlu tutmadığımı yazan veda notuyla birlikte beni ölmüş bulacaksın.
1: Plan yapmış gibisin.
3: Evet, kesinlikle ben de beklemiyorum.
2: İşte bu yüzden her zaman bütün egzersiz çeşitlerine uzağım.

0: ödülümüz en iyi batı romanı ödülü.
1: Güzel göreceksin. Yakında gelecek.
2: Ne oluyor?
1: Flora babamı özlemiş.
2: Oh, farkındayım tatlım. Bu hepimiz için zor bir durum ama yakında geleceğini biliyorsun.
3: Babamla neden yeniden evlenmiyorsunuz?
2: Oh, keşke yapabilsek. Biliyorsun bazen anne ve babalar bir aradayken mutlu olamaz.
1: Bunu ben de açıklamaya çalıştım ama...
3: Şimdi mutlu musun?
2: Şu an 3 kızım da yanımda. Ve tek istediğim de bu zaten.

0: Benim kafa dönmüş. Sen de köpek olmalısın. Otur bakalım. Konuşacak şeylerimiz var. Yaz boyunca benim himayemde olacaksın. Şu andan itibaren ismini değiştiriyoruz. Sonuçta Liverpool'dan gelen bir rock and roll yıldızı değilsin. Sen bir köpeksin. Buna uygun ismin olmalı. Bu ismi gururla taşıyacaksın ve bir gün bana teşekkür edeceksin. Bundan sonra adın Benek. Güzel isim. Tabii ki beneklerin yok. Anlayacağın üzere bu benekli olup olmamanla ilgili bir şey değil. Pekala, iyi bir tavır sergileyeceğini umarım.
1: Barış be aşk.
2: Şimdi olmaz Carl, yapacak işlerim var.
3: Benim de.

Cathedral'ı Wright mı? Güzel. Servisiniz engelli insanlara hizmet veriyor mu acaba? Çok iyi beyefendi. Çünkü eğer engelli insanlara hizmet vermiyor olsaydınız, üstünüzden donunuzu alana kadar sizi dava ederdim.

0: 2 kutu bisküvi, 1 paket cips ve 1 paket glutensiz meyveli müsli. Hepsi bu kadar mı?
1: Bir şişe de ekşitilmiş mayadan alayım.
0: Toplam $37.42 ediyor.
1: Buradan alıver. İsmin Mahmut, öyle mi?
0: Evet efendim. Buyurun, paranızın üstü. Sorun nedir?
1: Klasik kasiyer hatalarından biri.
0: Nedir o?
1: Tek kelime.
0: İki kelime olmuyor mu?
1: Gözünü toptan kaçırıyorsun Mahmut.
0: Ne topu?
1: Bu tarz bir şeyin kasa önünde satılacak gibi göründüğünün farkındayım. Ama inan bana, bu yanlış bir fikir. Beni yanlış anlama. Eğer için buraya gelen varsa bir şekilde dükkanda arayıp bulur. Ama arayanı yoksa bunun burada olmasının kimseye faydası yok.
0: Siz ne önerirdiniz?
1: Ay çekirdeği koyun. Bir düşün. İyi günler.
0: İyi günler.
2: Aferin benim akıllı oğluma. Merhaba. Resmi olarak tanışmadık. Ben Charlotte O'Neill.
1: Memnun oldum Bayan O'Neill. Monty Wildhorn.
2: Açıklamam gerek. Dave genelde grubuyla olduğundan onunla uzun süre önce bir anlaşma yaptım. O burada yokken köpeği Ringo'ya bakıyorum.
1: Ringo derken Benek'ten mi söz ediyorsunuz?
2: Ah, yeni isim mi? Onu yavruluğundan bu yana bilirim.
1: Uzun soluklu birliktelikler için konuşulacak çok şey var Bayan O'Neill. Ama gelecek sefere köpeğimi dolaştırmazsanız minnettar kalırım.
2: O Dave'in köpeği.
1: Ben de biyolojik babası olduğumu iddia etmedim.
2: Bu Flora, en küçük kızım. Pekala, başa çıkabileceğinizi düşündüğünüze göre...
1: Neden başa çıkamayayım Bayan O'Neill?
2: Çıkabilirsiniz. Tamam, gel bakalım. Yalnızca bilin diye söylüyorum. Ringo'nun, affedersiniz, beneğin poposunda küçük bir sorun var. Yani günlük olarak egzersiz yapmalı.
1: Bunu not alırım, tamam. Bak, seninle orta yolu bulalım istiyorum. Dave'i özlüyorsun ve bunu anlıyorum. Ama arkadaşım Bayan O'Neill'ın seni benden izin almadan gezdirmesi doğru bir davranış değildi. Gelecek sefer bu tarz davetleri kibarca reddetmelisin. Anlaştık mı? Sana verdiğim her nasihati böyle karşılık veremezsin.
3: Ben Kaiser. Yolun aşağısında garajında tekne duran evde oturuyorum da.
1: Ne kadar da görgüsüzüm. İçeri gelin Bay Kaiser. Biraz bisküvi alır mısınız?
3: Almayayım, kalmayacağım. Dan'ın anma töreni bizim evde.
1: Doğru, şu basketbol hayranı.
3: Evet, ölümü sarsıcı oldu.
1: Benim için değil.
3: Umarım gelebilirsiniz.
1: Kendisini tanımazdım.
3: Herkes bir şeyler getiriyor, grup yemeği gibi. Saat 5'te.
1: Adamı tanımıyorum.

0: Sonra görüşürüz.
1: Babam ben yokken mi aradı?
2: Baban zaman bulunca bizi arayacak Willowtree.
1: Salı bitirmeme yardım edecekti. O adaya bu yaz gideceğim. O aptal adanın nesi bu kadar önemli anlamıyorum. Orası büyünün olduğu yer. Hayal görüyorsun.
2: Willow.
1: Babamla kalmama neden izin verilmediğini anlamıyorum.
2: Salatayı alıp dana anma törenine gitmenizi istiyorum.
1: Meşgulüm. Ben giderim anne.
2: Teşekkür ederim Finn.
1: Ne yapacağım?
2: Aileye taziyelerimizi bildir lütfen. Salatayı bırak ve doğruca eve gel.
1: Taziye bildirmek de ne?
2: Sadece Dan'ın ölümü bizi çok üzdü ama o hep yanımızda diyeceksin.
1: Öyle mi? Salatayı bırak ve üzgün görün.
0: Ah, geldiğinize çok sevindim.
3: Size cips getirdim.
0: Güzel bir seçim. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederim. Tam Dan'ın arzu ettiği gibi birçok yiyecek var. Burada birçok hoş insan bulabilirsiniz. Hepsini seveceksiniz. Çalışmalarınızın büyük hayranıyım.
3: Teşekkür ederim. Uzun zamandır köpek bakıcılığı yapmamıştım.
0: Hayır, bahsettiğim şey şu yazdığınız kovboy romanlarıydı. Retrakta hesaplaşmanın bir kopyası buralarda bir yerlerde olacaktı.
3: Kitap çıkalı yıllar oldu. Sanırım içki var demiştin.
0: İçki, kesinlikle dedim. Merhaba Finn.
1: Dan öldüğü için üzgünüm. Bu da salatanız.
0: Dan buna minnettar olurdu. Annene teşekkürlerimi ilet. Salatayı o masaya koyabilirsin. Ayrıca iyi bir kız olup bunu da oraya koyuver. Gerçekten. 10 yılın kızlarından biri. Tatlı çocuklar. Monty Waldorn, size Bale Isle'dan Finnegan 10 yılı takdim edeyim.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Bir tane daha alabilir miyim?
0: Bay Waldorn, Vahşi Batı kovboyları hakkında yazıyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, Jubal McLoves çok hızlı silah çekerdi.
3: Birçok adam vurdu. Bunlardan çok azı yaşadı.
0: Bu çok doğru. Tıpkı Jubal ve ölümcül Jim Watson'ın Albuquerque'de yaptığı düello gibi. Eğer elimdeki kitabı, Retrack'ı bulursam onu benim için imzalar mısın?
3: İmzalamam Bay Kaiser. Daima bu tür şeylere karşı bir tavır sergilemişimdir. Ancak bir içki daha alırım.
0: Tabii ki, buna saygım var.
1: Ben buralı değilim aslında. Buraya sadece yazları geliyoruz.
3: Öyle mi?
1: Manhattan'da oturuyorum. Yani eskiden öyleydi. Annemle babam boşanıyorlar. Bu yüzden annem temellik alabileceğimize söyledi.
3: Annem böyle bir törene tek başına gelmene nasıl izin verdi?
1: Çünkü ben 9,5 yaşındayım.
3: Yeterince büyümüşsün.
1: Biliyorum. Kendi cep çakımı taşımama bile iznim var.
3: Cep çakısı taşımıyorsun.
1: Evet, taşıyorum.
3: Taşımıyorsun. Vay canına. Şuna bak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi cep çakısı olmalı. Taşıdığı cep çakısının kalitesine bakarak kişinin karakteri hakkında fikir edinebilirsin. Ben senin için korkusuz derdim. Onun sorunu ne?
1: Sadece kendi gibi davranıyor. Willow ona beyinsiz diyor ama annem özel olduğunu söylüyor.
3: Her koşulda o çok iyi bir dansçı.
1: Hikaye mi yazıyorsun?
3: Yazıyordum.
1: Benim sevdiğim hikayeler uzaylılar hakkında.
3: Dünya dışı varlık hikayelerinin kendine özgü bir yeri vardır. Ama güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin.
1: Nasıl uyduruyorsun?
3: Hayal gücü. İnsanlık tarihinde şu ana kadar var olan en güçlü şey.
0: Al bakalım. Dinle Monty, bu işlerden anlamam ama bu konuşmayı Dan için hazırladım. Ama pek yapabileceğimi de sanmıyorum. Bunu sesli bir şekilde okur musun?
3: Şahsen duygusallık içeren toplumsal şeylerden daima çekinirim Bay Kaiser.
0: Kim çekinmez ki? Dan

0: memnun olurdu.
1: Adamı tanımıyorum.
0: Monty bize Dan hakkında bir şeyler okumak istiyor. Herkes çabucak dışarı çıkabilirse çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bu hem duygusal hem de mutlu bir an. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Monty Valdo'na merhaba diyelim.

0: Aman tanrım, olamaz. Arkadaşımız Karen Loop'a göre gölün civarındaki insanlardanın öldüğünü haberde duyduğunda tam da böyle demişti. Bu kötü bir tepki değil. Kısa ve hatta anlamlı. Dan bunu anlardı. Hayatınızda karşılaşmaktan kaçındığınız ve yollarınızın kesiştiği insanlar vardır. Dan'ın hayatı da kaliteli kişiliği yüzünden hepimizi kesişti ve işte bu yüzden kimse Dan geldiğinde ondan kaçmadı. Fazla ciddiye alırdı. Her zaman mavi şeritli paps içerdi. Eğer paps yoksa en azından soğuk bir olmalıydı. Dan iyi bir adamdı. Bence Belle'le tanışınca daha iyi bir haline geldi. Buranın kendine has bir durumu var. Her zaman olmasa bile zaman zaman içimizdeki güzellikleri ortaya çıkartıyor. Seni özleyeceğiz de. Oradan bizi gözet.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Tek kelimesini bile değiştirme.
2: Köpek Dave'in evindeki adam vahşi batı kovboyları hakkında yazıyormuş.
3: Sahi mi?
2: Evet. Uzaylılar hakkında değilmiş.
3: Uzaylılar yok mu?
2: Biliyorsun güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin. Anne, eve döndüğümüzde salonla ilgilenebilir miyim?
3: Hayır, odanı temizleyeceğine söz verdim.
2: Lanet olsun, buna inanamıyorum.
3: Bayan O'Neil, bu çok yakışıksız bir dil oldu.
2: Bay Kaiser'dan için yazmıştı.
3: Bay Kaiser'la bir değilsin.
2: Başım belada mı?
3: Kesinlikle öyle. Ceza olarak 3 tane yeni kelime ezberlemeni ve cuma günü yemekte bana bunları tanımlamanı istiyorum. Ayrıca beni etkilemeni umuyorum.
2: Etkileyeceğim. Söz veriyorum.
4: Vergilerini kim hesaplıyor?
0: Şu an için benim bir muhasebecim yok Bayan Loop.
4: Karen.
0: Yıllardır fakirlik düzeyine inişim günü bekliyordum. Son zamanlarda bu hedefe ulaştım. Şimdilik böyle bir hizmete hiç ihtiyacım yok.
4: Müşterilerime daima geri ödemeler sağlamışımdır.
0: Hayata dair pozitif bakış açısına sahipsin.
4: Evimiz burası.
0: Ne?
4: Bizimle eve kadar yürüdüğün için teşekkür ederim.
0: Oğlunuzla tek başına mısınız?
4: Kocam Carl doğduktan sonra bizi terk etti.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm.
4: Büyük bir kayıp olmadın.
0: Yapabileceğim bir şey olursa...
4: Kimse Carl'ı telefonla aramaz. Birileriyle telefonda konuşursa ona çok iyi gelir. İşte bu kartım. Üzerinde evin numarası da var.
0: Telefonlar tam bir baş biraz. O yüzden kullanmıyorum. Ayrıca insanlar telefonda sokaktaki gibi bağırarak konuşuyor. Hey Carl. Kader yoldaşım Diego Santana olmak ister miydin acaba? 3 bölgede tren soygunundan aranıyordu.
5: Olabilir miyim?
0: Pinkerton's demir yolu tam da yolumuzun üstü Omiko.
5: Nasıl onun gibi olurum?
0: Mesela başlangıç olarak tavşan zıplamasını bırak.

0: Seni içeri davet ettim mi?
1: Hayır.
0: Bence de öyle.
1: Hikaye yazdığın için birçok kelime biliyorsundur. Anneme söylemem için 3 tane lazım.
0: İyi kelimeleri unutalı uzun zaman oldu.
1: Hayal gücüne ne oldu? Bunun için kullanmalı mıyım?
0: Son kontrol ettiğimde yerinde duruyordu.
1: Bana hikaye yazmayı öğretir misin?
0: Fazla talepkarsın. Pekala Benek, ilaç zamanı geldi. Al bakalım.
1: Neden bilgisayarda yazmıyorsun?
0: Bu sorunun yanıtı olarak seni sessizliğimle onurlandırıyorum. Şu alete bir bak. Yazdığımda her şeyi elle ve yavaş yapmayı severim. Çıkarttığı sesi seviyorum. Harflerin kağıdın üzerini kaplamasını seviyorum. Buradakilerin içten gelen duygular olmasını seviyorum. Elini çek.
1: Bu ne? Bakuru. Bakuru ödülü nedir?
0: Edebi açıdan mükemmel olan kitaplara verilir.
1: Western Yazarlar Akademisi. En iyi vahşi batı romanı Jubal Love's efsanesi. Yazan Monty Wildhorn. 1975. Havalıymış. Kazanınca konuşmada yaptın mı?
0: Evet küçük hanım, yaptım.
1: Kimlere teşekkür ettin?
0: Tek gerçek aşkım ve 3 barmene.
1: Neden yürüyemiyorsun?
0: Bunu kim söyledi?
1: Tekerlekli iskemledesin.
0: Sır saklayabilir misin?
1: İşkence de yapsalar söylemem.
0: Liberty sigorta şirketini dolandırıp 1 milyon dolar paralarını çaldım.
1: Dolandırmak ne demek?
0: Hile yapmak, kandırmak, kazıklamak, aldatmak.
1: Yani yürüyebilir misin?
0: Hatta koşabilirim. Ama çok dikkat etmeliyim. Eğer sigorta şirketinin adamları benim bir yerde koşarken görürse her şey biter. Milyonlara veda edip Yuma Eyalet Hapishanesi'ne merhaba derim.
1: Hapse mi girersin?
0: Elbette. Ama hapis dediğin ne ki? Bir zamanlar John Milton'un dediği gibi aklın kendine ait bir yer vardır.
1: Şu sigorta şirketindeki adamlar neye benziyor?
0: Takım elbiseliler.
1: Demek takım elbiseli. Seninle bir anlaşma yapacağım. Bana hayal gücünü kullanmayı öğret. Ben de seni kollayayım.
0: Bunu senden isteyemem, fazla olur.
1: Sana nakit olarak 34 dolar ve 18 sent ödeyebilirim. Biriktirmiştim.
0: Bu ödemeye karşılık öğrenmek istediğin şey ne?
1: Hikayelerin geldikleri yeri bilmek.
0: Akıl hocası arıyorsun.
1: Ne arıyorum?
0: Böylesine gizemli bir dünyaya adım atmak istediğine emin misin acaba?
1: Eminim.
0: Orada kaybolabilirsin, bunun geri dönüşü olmayabilir.
1: Korkusuz olduğumu söylemiştin.
0: Evet söyledim.
1: O zaman anlaştık mı?
0: Sözüm senettir.
1: Güzel, peki ilk ders ne zaman?
0: Az önceydi.
1: Nasıl?
0: Ben yürüyemiyorum.
1: Ne demek bu?
0: Yürüyemediğimi söyledim. Az önce sana hikaye uydurdum.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Bence pisliksin.
0: Benim koştuğumu hayal ettin mi?
1: Evet.
0: Takım elbiseli adamlarca kovalandığımı gördün mü?
1: Evet.
0: Ben de gördüm. İşte bu hayal gücü.
1: Ama sen...
0: Bugünlük bu kadar. Yarın başka bir dersimiz var.
1: Peki. Bence hala biraz pisliksin.
0: Öyle olsun.
2: 50 Adası Kitapçısı.
3: O elimdeki son Wildmore romanı. Sana 35 sente patlar. Son sayfası olmadığı için indirimde. Biri kitaptan öylece yırtmış.
1: Sorun değil, alıyorum.
4: Yazar komşumuzu bu akşam yemeğe davet etmemize ne dersiniz kızlar?
5: Evet anne, lütfen.
6: Tanrım.
7: Ama o sadece kurçuk yer.
4: Flora, Finn seninle dalga geçiyordu. Edebi tecrübeye sahip biri size iyi gelir.
6: Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Adama rampa gerek. Bizim ev engelli dostu sayılmaz.
1: Ben yaparım.
4: Ah, teşekkür ederim Finn. Yardım istersen haber ver.
6: Peki, olur. Babam arıyor. Belki o da yemeğe gelmek ister.
7: Ben de konuşacağım.
6: Önce ben. Merhaba baba. Ne zaman geleceksin? Babam Flora'nın doğum gününde burada olacak.
1: Babam sana bitirmemiz gerektiğini söyle, söz vermişti.
4: Ağustos'ta tatlım.
7: Ne kadar kaldı?
4: Yakında. Babana onu arayacağımı söyle.
6: Hayır, seninle şimdi konuşmak istiyor.
4: Araba sürerken olmaz.
0: Bugün yeni spor programını sunuyorum. Klasik yakalama oyunu ki eminim buna aşinasındır. Bir zamanlar bunlara ben de aşinaydım. Belki bilmek istersin sol kolumdaki güç kaybından önce hızlı kesme atışını en iyi yapan adam olarak bilinirdim. Bu yüzden bu topla yapabileceğim şeylerin seni şaşırtmasına izin verme. Yakala. Bu kavrama aşina olmadığını söyleyebilirim. Bunun suçu Dave'in. Şu kadarını bil. O topu son kez gidip alıyorum.
1: Ne zaman başlıyoruz?
0: Neye başlıyoruz?
1: Hayal gücü dersi. $34.18. Hepsi orada.
0: Ha, evet. Pekala. En iyisi hemen başlamak. Caddede neler görüyorsun?
1: Hiçbir şey. Sadece cadde.
0: Tamam, bana ne görmediğini söyle.
1: Ne?
0: Neleri görmüyorsun?
1: Şimdi söyledim ya.
0: Benimle dene. Zihnindeki gözle bakmaya çalış.
1: Ata binen bir kovboy görmediğime eminim.
0: Eğer aradan Jubal'sa onu asla görmeyeceksin.
1: Nedenmiş?
0: Kendi hayallerini kurmalısın.
1: Onu nasıl yapacağım?
0: Bakmaya devam et.
1: Sana para verdim.
0: Bütün bunları uydurmanın bir gizemi var evlat. Yaşam buna dair garanti vermez.
1: Ya sonuna kadar vaktin var, yoksa paramı geri alırım.
0: Bir şey belli sürede bitirmek gerektiğinde her zaman daha iyiyimdir.
1: Sadece de bizim evde yemeğe davetlisin.
0: Tanrım.
8: Merhaba Finn.
1: Merhaba Carl.
8: Ben Carl değilim. Benim adım Diego Santana. Tren soyguncusu ve kader yoldaşı.
1: Kimin kader yoldaşısın?
8: Köpek Dave'in evindeki adam. Ne yapıyorsun?
1: Monty için rampa yapıyorum.
8: Monty kim?
1: Köpek Dave'in evindeki adam.
8: Onun kader yoldaşıyım.
1: İyi, o zaman bana yardım edebilirsin.
8: Bunu yapabilirim.
9: Merhaba Monty amca, ben Henry.
10: Kendini öldürme planının işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için aradım.
0: Geçici olarak erteledim.
10: Güzel, daha yazın başındayız.
0: Akşam için bir yemek daveti aldım.
11: Yan komşumdan.
0: Kabul ettim.
10: Şu çatıdaki güzel hanım mı?
0: Ta kendi.
9: Bu harika.
10: Ne yapacağını biliyor musun?
0: Yemek.
9: Ona hoş bir şeyler götür.
10: Çiçek falan al.
0: Çok sıradan.
9: Neyse, sen halledersin.

0: Sanırım Joe Viola'yı geri aramadın.
1: Doğru.
0: Neden sadece söyleyeceklerini dinlemiyorsun?
1: İlgilenmiyorum.
0: Kendine çok iyi bak Monty amca.
1: Hiç ilgilenmiyorum.
0: Tamam, hoşça kal Monty amca.
1: Hoşça kal genç Henry.

0: Hatırladığım kadarıyla eli boş misafirliğe gitmek hoş değil.
1: Bir ayna mı?
0: Birçok hanımın yaşadığı bir evde gerekli olacağını düşündüm.
1: Pekala, teşekkür ederim. Bu güzel bir hediye. İçeri buyurun Bay Monty.
0: Teşekkür ederim. Benek de benim de gelirse sorun olmaz umarım.
1: Her zaman yeri vardır.
2: Şapkanızı alabilir miyim Bay Wildhorn?
0: Teşekkür ederim Flora.
1: Kızlar, lütfen masaya kadar eşlik edin. Umarım tavuk seviyorsunuzdur.
0: Tavukların hiç yanlışını görmedim.
1: Fin yazar olduğunuzu söyledi.
0: Uzun zaman önceydi.
1: Willow, masada mesajlaşma yok. Her zaman için kitapları gerçek bir dost olarak görmüşümdür. Siz düşünürken sessiz dururlar. Biraz içki alır mıydınız Bay Monty?
0: Genellikle içki içmiyorum Bayan O'Neill. Ama madem ki bir şeyleri kutlamak için kadeh kaldıracağız, bu seferlik bir kadeh alabilirim tabii. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayın.
2: Jubal McLaughlin's efsanesini okumaya başladım. Gerçekten güzelmiş.
0: Bu aldığım en iyi eleştirilerden.
2: Son sayfası olmadığı için indirimli aldım.
0: Pek bir şey kaçırmıyorsun. Her zaman o sayfayı yeniden yazmak istemiştim.
1: Hepsi Vahşi Batı hakkında mı?
0: Hemen hemen.
1: Ben de atları çok severim. Küçükken hep at binerdim.
3: Et suyunu alabilir miyim?
0: İyi atlar hayallerin yarısı.
1: Diğer yarısı ne?
0: Parlak zırhlı bir şövalye.
2: Filler hakkında hikaye biliyor musunuz?
1: Flora fillere bayılır.
0: Korkarım ki filler hakkında fazla bilgim olduğunu söyleyemem.
2: Jubal nasıl yalnız at süren adama dönüştü?
0: Fazla seçeneği kalmamıştı. İç savaş sona erdiğinde Jubal ailesiyle yaşamak üzere evine Texas'a gitti. Eve döndüğünde karşılaştığı korkunç manzarayı zihninden çıkartabilmek için yıllarını harcaması gerekti.
2: Ne olmuştu ki?
0: Komançlar evine saldırmıştı. Babasının atı boğazından okla vurulmuş ve acı çekmesi için ok orada bırakılmıştı. Annesini evin dışında başından yaralanmış, karnı deşilmiş bir şekilde buldu.
1: Unutmayın kızlar, bu sadece bir hikaye.
0: Sadece bir hikaye mi?
1: Gerçek olmadığını söylemeye çalışmıştım.
0: Jubal için gerçekleşti.
1: Patates püresi almaz mıydınız?
0: Bayan O'Neill, eviniz çok güzelmiş.
1: Büyük annemle büyük babamdı, sonra anneme kaldı. Yazları burada geçirerek büyüdüm.
3: Ben şehirde büyümeyi yeğlerim ama onun yerine burada hapis hayatı çekiyorum.
2: Öğrendiğim üç kelime için hazır mısın anne?
1: Sen de hazırsan.
3: Ben kalkabilir miyim?
1: Kalkamazsın. Devam et Finn.
2: Birincisi, hayal gücü. Anlama gerçekte var olmayan bir durumu veya bir şeyi zihnimizde canlandırabilme yeteneğidir. Ayrıca insanlık tarihinde var olmuş en önemli güçtür. İkincisi, dolandırmak. Anlamı bir kişiyi kandırmak, hile yapmak, kazıklamak veya tuzağa düşürmektir.
1: Peki üçüncü kelimen ne?
2: Akıl hocası. Güvenilir bir danışman, öğretmen veya eğitmen.
1: Seçimlerin ilginçmiş.
2: Bu yaz 7 yaşına basacağım. Doğum günü partime gelebilirsin.
3: Bunu istemiyor Flora.
1: Finnegan, Ağustos'un 15'inde gelmek zorunda değilsiniz.
0: Tam aksine. Mary Jane partiye gelmeyi gerçekten çok isterim. Ayrıca tarihini takvime işaretleyeceğimden emin ol. Piyanoyu kim çalıyor?
1: Üçüne de öğretmeye çalıştım ama işe yaramadı. Müziği sever misin?

0: Siz Bay Walthorn.
1: Ha evet hanımefendi. Gençlik günlerimde tabii. Sesim çok iltifat alırdı.
0: Bizim için söyler misiniz?
1: En azından deneyebilirim.
2: Şimdi kalkabilir miyim?
0: Hayır. Bay Monty bizim için bir şarkı söyleyecek.
3: Oh, a captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself next morning in her garter.
0: Bu pek tanıdık gelmedi.
1: Pekala. O zaman siz bildiğiniz bir şey çalın.
0: Aslında bu bir şarkı değil ama beğenecek misiniz bakalım?

0: Bu çalışı dinlemek için pencerelerimi açık bırakırdım.
1: Bu da benim aldığım en iyi eleştiriydi.
0: Misafirliği çok uzattığımı söylüyor.
1: Pekala kızlar, Bay Monty'ye iyi geceler dileyin.
2: İyi geceler Monty.
0: İyi geceler Flora.
2: Sabah ilk iş sana geleceğim.
0: Ne için?
2: Biliyorsun.
0: Aha, doğru, tamam. Evet, hatırlattığın için sağ ol.
1: Kızlar, masayı toplayabilirsiniz. Willow, sen de.
0: Bayan O'Neill, bu harika gece için size teşekkür etmek isterim. Beethoven'un Patekite sonatının bu kadar tutkuyla çalındığını duymamıştım doğrusu.
1: Parçayı biliyorsunuz.
0: Evet. Bir şeyler yazarken her türlü müziği dinlerim.
1: Bay Monty. Yazmayı neden bıraktınız?
0: Yeni şeyleri bırakmamla aynı sebepten. Tanrı bana aslında bazı sırlarını verdi.
1: Jubal McLaws bir kadını sevdi mi?
0: Jubal hep kızı kapan olmuştu. Ama sadece bir kez aşık olduk.
1: Bu da bir şey tabii. Mesut bir hayatları oldu mu peki?
0: Hayır. Kadın menzil çatışmalarında gribe kurban gitti.
1: Tekrar hiç aşık olmadı mı?
0: Nasıl olabilirdi?
1: Sanırım kendinizden esinlenmişsiniz.
0: Onun sayesinde gerçekte yapamadığım her şeyi hikayelerimle yapabildim, evet. İyi geceler Bayan O'Neill. Tavuk için teşekkür ederim.
1: Kadeh kaldırma sözünüzü unutmayın.
0: O konuda iyiyimdir.
2: A captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself one morning in her gardens.
0: Yakala. Belki de bu kelimeyi kavramakta zorluk çekiyorsun. Belki geri getir demek sana daha tanıdık gelir. Ne dersin Melek? Geri getir. Geri getir.
2: Hala sıradan bir cadde gibi görünüyor.
0: Kendini engelliyorsun.
2: Hayır. Bunu beceremiyorum.
0: Halbuki ben aksini duydum.
2: Ne?
0: Kasabada yaptığım sohbetlerde kurçuk yemeyi seven biri olduğumu öğrendim, biliyor musun?
2: Nereden duydun?
0: Elimde kaynaklarım var.
2: Ama o zaman seni tanımıyordum. Ben sadece...
0: Hayal gücünü kullandım.

0: Santana yaramıştım.
1: Ben Diego Santana.
2: Pekala.
0: Hazırlan amigo. Şehre gidiyoruz.
1: Anne, şehre gidiyoruz.
3: Beyaz şapkamı takarsan?
0: Evet, beyaz şapka takarım Diego. Böylece düelloyu izlerken insanlar kimin iyi kimin kötü adam olduğunu anlar. Neden gözlükleri taktın?
3: Kimse karlı olduğumu anlamasın diye.
0: İyi düşünmüş.
4: Bu seneki yıllık gelirin ne kadar Monty?
0: Bu sene tam olarak $34.18 kazancım var. Zaten büyük bir bölümünü de Mahmut'un dükkanında harcadım.

0: hepsini içecek misin?
1: Evet, öyle bir niyetim var, doğru.
0: Neden?
1: Ben bir ayyaşım ve yaptığımız şey de bu. Sarhoş olunca ağlayacak hale gelirsin. Gerçek gözyaşları akacağı yeri kendi bulur.
0: Hangi yeri?
1: Nerede olmak istersen. Şimdi dışarı bak, bana ne görmediğini söyle. Ayrıca olayı ilginçleştir.
0: Gölün kenarında yürüyen bir kız hayal ediyorum.
1: Kaç yaşında, neye benziyor, ne giyiyor?
0: Sanırım 10 yaşında, at kuyruğu var.
1: Ne yapıyor?
0: Durup arkasına bakıyor.
1: Neden?
0: Çünkü peşinde bir adam var.
1: Peki o ne yapıyor?
0: Koşmaya başladı. Adam onu kovalıyor.
1: Kızı yakaladı mı?
0: Hayır. Kız kaçıyor.
1: Nasıl?
0: Komşuları Kaiser'ların evine giriyor ve arka kapıdan kaçıyor. Kötü adam eve girdiğinde gördüğü tek şey kızın açık duran kilerin önündeki ayakkabısıydı. Kötü adam kızı yakalamak için aşağı indiğinde kuz arkalarında bulunan ve saklandığı meşe ağacından atlar, ağır kapıyı kaldırır ve kapıyı üstüne kapatır. Adam kaçmaya çalışmadan önce Kaiser'ın kapının yanına bıraktığı tırmığı alır ve kapının tutacaklarından geçirerek polis gelene kadar kötü adamı hapseder.
1: Seni tebrik ederim. İlk hikayeni uydurdun bile.
0: Orayı biliyorum. Çünkü Carl ve ben annemizin bizi bulmasını istemediğimizde gidip oraya saklanırdık.
1: İçgüdülerin güçlü. Kendi deneyiminden faydalandın.
0: Sırada ne var?
1: Beni fazla zorluyorsun. Ders bu kadar.
0: Tamam. Görüşürüz. Anne! Anne! Hikaye yazdım. Hikaye yazdım.
1: Ne akıl hocasıyım ama...

0: Altı. Acaba dans salonundaki bayan süslüğü hatırlıyor musun? Yazdığın kitaplardaki barı işleten kadın.
1: Evet.
0: Cubble'la bir araya gelmemelerini hep şaşırmışım.
1: Doğruyu söylemek gerekirse ben de hep şaşırdım. Hem zaten aramızda gerçek aşk

0: adam var mı ki?
1: Doğru söylediniz beyefendi.
2: Anne.
3: Efendim.
2: Artık boyama yapmak istemiyorum.
3: Peki doğum günü kızı ne istersin?
2: Zıplamaya gideceğim.
3: Git bakalım. Ancak Bay Monty'yi yarım yamalak bırakamayız.
0: Teşekkür ederim.
4: Bakın hanımefendi, saat 3'te buradan gitmeliyim.
3: Seninle bütün gün için anlaştık diye biliyorum.
4: Saat 4'te gölün diğer tarafında olmalıyım.
3: Ah.
5: Anne bak, flüor için ne yaptım? Onun için deneyeceğim.
3: Aa, tamam, dikkat et. Ona çok dikkat et. Tamam mı Fen? Tek gözlü bir kızım olsun istemem.
5: Tamam.
3: Affedersiniz. Nerede kaldın Jack? Parti başlayalı bir saat oldu. Pekala, bekle. Flora baksana. Tatlım, baban telefonda.
2: Yaşasın.
3: Yaşasın.
2: Tamam.
0: Gelemiyormuş.
3: Her seferinde niye şaşırdığımı anlamıyorum. Sadece kızların iyiliğini istediği için böyle yapıyor.
2: Babam gelmeyecekmiş.
3: Ah, bebeğim bak, gel zıplamaya gidelim.
2: Zıplamak istemiyorum.
6: Babam onunla kalmamın sorun olmayacağını söylüyor.
3: Velo, bunları yeniden tartışmayalım.
6: Burada bana göre bir şey yok. Bütün arkadaşlarım şehirde.
3: Kendi kızının doğum gününe bile gelmediğinin farkındasındır.
6: Belki de sadece seni görmek istemiyordur.
3: Bu kadar yeter.

0: Oraya gidip Flora ile konuşayım, tamam?
1: Peki.
0: Doğum günü kızını arıyorum. Nerede bulurdun diyeceğimi biliyor musun?
2: Doğum günü kızı benim.
0: Ah, güzel. Çünkü sana bir şey getirdim.
2: Nedir o?
0: Doğum günü hediyem. Buralarda bir yerdeydi. Nereye koydum? Ah. İşte burada. Sana mutlu yıllar.
2: Ne bu?
0: Bir hikaye.
2: Ne hakkında?
0: Tony ismindeki bir fil hakkında. Senin arkadaşın olduğunu söyledim. Benden hikayesini yazmamı istedi.
2: Tony gerçek bir fil mi?
0: Tabii, küçük hanım elbette.
2: Çok teşekkür ederim. Anne, hediyeme bak.
3: Güzel kadınmış dostum. Benim kadınım olsaydı hayat daha güzel olurdu. Ne demek istediğimi anladın. İş vakti geldi. Sihirbazlık sever misin? Bir numara yapayım.
0: Kendi kendinizi yok edebilir misiniz Bay Palyaço?
3: Bana Bay Palyaço deme. Benim ismim inanılmaz Ted.
0: Adınız artık her neyse Bay Palyaço.
3: Aşağılık herif.
0: Adımı öğrenmişsiniz.
3: Sihir zamanı çocuklar. Gelin bir araya toplanın. Sihir zamanı. Şimdi beni dikkatle izleyin. Ellerimin açıkta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ha? Pekala, şimdi kim tavşanları seviyor?
4: Elimden kaydı.
3: Lanet olası çocuk. Hey, ben geçimimi onunla sağlıyorum. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Yüce Tanrım. Daha beter şeyler olmadan uzaklaşın. Ve bir o şişkoyu oradan çıkarsın. Zaten orada ne işi var ki? Bu küçük çocuklar için. O koskocaman bir adam. Size bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu yeterince duymamışsınızdır. Palyaçoların avukatı olmaz değil mi? Bence bunu tekrar düşün, çünkü avukatımla yüzleşeceksin.
0: Ellerini havaya kaldır. Seni gidi turuncu kafalı pislik.
3: Aman tanrım. Yavaş ol dostum, ateş etme.
4: Biz bunu bir de ailelere soralım.
0: İnanılmaz Ted. Veya Bay Palyaço. Mezar taşını hangisini yazdıralım?
3: Aa, mezar taşı mı? Mezar taşı da nereden çıktı şimdi?
0: Eğer buradaki gereksiz varlığını sürdüreceksen, derhal Bayan Finnegan onu yıldan özür dileyeceksin.
3: Tamam, tamam. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
4: Özrün

0: kontrol edildi.
1: Hadi şimdi yaylan.
2: Pekala. Doğum günü pastası isteyen?
3: Ben!
2: Bugün eğlendin mi canım?
3: Monty Payla çivi ateş ettiğinde çok eğlendim.
2: Bebeğim, Bay Monty ona gerçekten ateş etmedi. Sadece dikkatini çekmek istedi.
3: Bana filin hikayesini okur musun?
2: Elbette hayatım. Hazır mısın?
3: Evet.
2: Pekala. Bir zamanlar evin birindeki iyi akort edilmiş bir piyanonun içinde bir fare ailesi yaşarmış. Bir farenin isteyebileceği her şeye sahiplermiş. Çünkü fare ailesi peynirli kek fabrikasından peynir aşırıyormuş. Anne fare piyano tuşları üzerinde zıplayarak evde her zaman müziğin yankılanmasını sağlıyormuş. Tek sıkıntıları onlarla birlikte o evde yaşayan kediymiş.
3: Kedi fareleri mi yiyecek anne?
2: Umalım da Bay Monty hikayeyi böyle sürdürmemiş olsun. Çok yaşa tatlım.
3: Sen de gör.
2: Bir gün gökyüzünün parıldadığı bir sabah en küçükleri olan fare ön kapıya vurulduğunu duymuş.
3: Kim o?
2: Kapıyı açmış ve önünde o güne kadar gördüğü ya da herhangi bir farenin görmüş olabileceği en büyük fil durmaktaymış. Onu görünce çok şaşırmış. Fil, tanıştığımıza memnun oldum. Adım Tony demiş. Muhteşem bir müzik sesi duydum ve nereden geldiğini görmek istedim.
1: Tony, gündüzleri gezgin bir sihirbaz, geceleri ise opera şarkıcısıymış. Bir sihir yapıp farelerin evdeki kediye karşı görünmez olmasını sağlamış. Bu durum fare ailesinin huzura kavuşmasını sağlamış. Herkes son derece mutluymuş. Anne fare çok mutluymuş. Tony oradan ayrılacağı sırada hortumundan tırmanıp yanağına bir öpücük kondurmuş. Tony o an utanmış.
2: Sanırım bu fil benden hoşlanıyor.

0: Bu işi ilk kez yapmıyor gibisiniz Bayan O'Neill.
1: Çoğunu Finn yaptı. Diego Santana'dan biraz yardım aldık.
0: Aa. Herkes nereye gitti?
1: Karen'la şehre dondurma yemeye gittiler.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben kandırıldım. Ben de salı bitiriyorum. Bu adaya geçme konusunda kendini tümüyle adadı. Okullar da 3 hafta sonra açılıyor.
0: Anladım.
1: Flora sonsuza kadar kalan fil hikayesi için minnettar.
0: Umarım sevmiştir.
1: Defalarca okumamı istedi. Ayrıca sizden daha çok Tony hikayesi yazmanızı istiyor.
0: Tamam. Hayal kırıklığına uğramasını istemem.

0: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
1: Monty, yine ben Joe. Beni araman çok önemli.
2: Kimin için önemli?
3: Willow. Hayır, teşekkür ederim.
4: Hadi ama Willow, bu ömrün boyunca anlatabileceğim bir macera olabilir.
5: Ömrün boyunca?
3: Finnegan ablası olmadan o adaya asla gidemez.
4: Tamam.

0: sallanınca beni sallar mısın Milo?
1: Tabii Carl. Atla hadi.
0: Oh, daha yüksek.
1: Sıkı tutun.
0: Hadi daha hızlı.
1: Eğlenceli mi?
0: Evet. Boğuluyorum.
1: Carl, Carl orası sığ. Kalk ayağa.
0: İmdat.
1: Carl, burası derin değil. Boğulmuyorsun.
0: Az kalsın boğuluyordum.

0: ne Finn?
1: Beslenme çantası. Adada buldum.
2: İçinde ne var?
1: Henüz açmadım.
2: Neden?
1: Belki de içinde iyi bir şey yoktur. Bu sayede öyle olmasa bile her şeyde bir iyilik olduğunu düşünebiliyorum.
2: Çok saçma, farkında mısın?
1: Hayır, tam Monty'nin dediği gibi. Olmayanı görmekle ilgili.
2: Ben açarım. İçindekini görmek istiyorum. Belki paradır.
1: Belki de kesik bir eldir Willow Tree.
0: Açma sakın. Şuraya bak. Vay canına.
2: Bak, bu bir günlük. Charlotte Riley'e aittir. 7. sınıf.
0: O kim?
1: Annem.
2: Muhtemelen çocukluğuyla ilgili aradığımız her şey buradadır.
0: Neyi merak ediyorsun ki?
1: Bence ona geri vermeliyiz. Sanırım geri isterdi.
0: Ona bir sandviç yapmalıyız.

0: Güzel bir gün Bay Monty.
1: Evet hanımefendi, şimdiden güzel olmaya başladı bile.
0: Son hikayesi mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Eminim Flora buna bayılacak. Yatmadan önce bunu ona okuyacağım.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Benek, bu hanım sayesinde yeniden gururlu gibi hissediyorum.
0: Flora, bak Bay Monty bana ne verdi tatlım.
2: Phil Tony mi yoksa?
3: Phil Tony de kim?
0: Flora'ya doğum günü hediyesi olarak hikaye yazdı.
3: Ne yaptı?
2: Anne hikayeyi oku.
3: Şuna bir bakabilir miyim?
0: Hayır, yatarken okuyacağız. Bugün kızlar sizler dışarı çıkıp açık havada oynayacaksınız.
3: Hadi ama şehre de gidebiliriz.
2: Monty! Monty! Monty! Çık dışarı!
3: Bir fil hikayesi için mi Jubal McLaws'u bıraktın? Jubal'ın hayatını kurtardım dedin. Onu arkadan vuruyorsun.
1: Orada dur bakalım. Fil hakkında hikaye yazmam Jubal'a ihanet ettiğim anlamına gelmez. Jubal yıllardır hayalimde değil. Orada olmayan bir şey yazamam.
3: Orada olmayanı görmekten bahsettin. Neden orada olmayanları yazmıyorsun? Hem işe yaramaz bir ayyaş hem de yalancısın.
2: Kiredin.
3: O lanet bir dolandırıcı Willow. Kardeşim özel biri.

0: olduğunuza inanıyor. Siz özel biri misiniz?
1: Kendimi öyle düşünmediğimden bir şey söyleyemem.
0: Söyleseniz iyi olur. Yoksa sevgisini hak edemezsiniz. Umarım ikiniz bu işi çözersiniz. Onun gibi bir arkadaşı kaybetmeyin. Hadi.
1: Bazen başkalarıyla konuşmak Tony için kolay olmuyordu. Bu yüzden anne fareye mektuplar göndermeye devam etti. Bir zaman sonra bir mucize gerçekleşti. Filler gergin olduğu anlarda konuşmak yerine dans ederler. Tony de vals yapmayı severdi. Daha ne olduğunu bile anlamadan kendini ay ışığı altında anne fareyle vals yaparken buldu.

0: Kapağı çık. Merhaba Joe. Seni bekliyordum.
1: Arada telefonlara da cevap vermek isteyebilirsin. Özellikle uzun süredir tanıdığım birileri arıyorsa.
0: Kitap işleri nasıl Joe?
1: Herkes internetten indiriyor, kitap almıyorlar. Kitabı eline almazsan ne anlamı var ki? Köpeğin varmış.
0: Evet, bu yaz köpek bakıcılığı işindeyim.
1: Farklı görünüyorsun. Kendin gibi değilsin.
0: Ayıklığından mı bahsediyorsun? Daha önce de bırakmıştım. Büyük olasılıkla yeniden başlarım ama şu an her şeye daha farklı gözle bakabiliyorum. Açıkçası bundan hoşlandım. Senin için ne yapabilirim Joe?
1: Bugün hayatını değiştirmek için buradayım.
0: Bunun için daimi kurulu topladın mı?
1: Kesinlikle. Lukeford'la birlikte geldik ve şimdi dışarıda.
0: Bildiğimiz Lukeford mu?
1: Evet, ta kendisi. Evet, içeri alabilir miyim?
0: Davet etmemek hata olur.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Luke! Luke, neden bize katılmıyorsun? Hadi gel de efsane Monty ile tanış.
2: Böyle geldiğim için kusura bakmayın ama Joe ancak böyle tanışabileceğimizi söyledi. Ben Lukeford.
0: Kesinlikle o sensin. Tanıştığımıza gerçekten memnun oldum. Geçin oturun.
1: Doğrusunu istersen seni yaz boyunca aramamın asıl nedeni Luke'tu. Kendine zaman ayırmak istediğini biliyorum ama Jubal McLaws'un haklarını almak için ısrar ediyorlar.
0: Bu doğru mu?
1: Ne dersin?
0: Jubal'ın hakları satılık değil.
1: Hadi ama. Önce bir dinle. Adamın tek derdi seni zengin etmek Adi Hergele.
0: Hergele olduğumu zaten kanıtladım. Zenginlik gibi bir hayalim de yok. Ama beni düşündüğünüz için sağ olun.
1: Bu senin için yeni bir başlangıç olabilir. Köpek bakıcılığına son vereceksin artık.
0: Bakıcılık işini sevdim.
2: Monty, eserlerinin büyük hayranıyım ve vahşi batı türünde hala iş olduğuna inanıyorum. Jubal McDowell's efsanesi. Okuduğum en iyi vahşi batı romanıydı. Eğer fırsat verirsen Jubal'ı hayata döndürmekten onur duyarım.
0: Beni yanlış anlamayın Bay Ford ama rahmetli eşim o mucizeyi çoktan gerçekleştirdi.
1: O zaman okuyucularını düşün. Film çekildiğinde binlercesi daha olacak. Her zaman istediğin bu değil miydi?
0: Öyle olduğunu sandım. Bay Ford, zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Eğer bu dünyada Jubal'ı biri oynayacak olsaydı bu siz olurdunuz ama mümkün değil. Çoğu zaman gerçek hayattaki olaylar zihinde tasarlandığı gibi gerçekleşmez. Ama arada bir onlara oldukça yakın şeyler yaşanır. İşte şimdi beni öyle bir zamanda yakaladın. Eğer senin için de sakıncası yoksa ben hayattaki duruşumu değiştirmeyeceğim.
1: Çok büyük hata ediyorsun ve söylemek zorundayım ki bu son şansın olabilir.
0: Son şanslara inanmam Joe. Çok son gördüm.
1: Monty.
2: Joe. Görüşme bitmiştir. Sizi tanımak zevkti. Güzel müzik.
0: Bayan O'Neill çalıyor ya.

0: komşum. Gerçekten iyi biri. Şimdi benimle iletişim kuruyor. İzin verirseniz özel kalmasını istiyorum.
1: Efendim, sizinle iş yapmamak bir zevkti.
2: Daha ne kadar buradasın?
0: Birkaç hafta.
2: Para durumun nasıl peki?
0: Her zamanki gibi.
2: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: İstemiyorum Joe.
2: Kendine iyi bak.

0: kadeh kaldırma sözünüz var Bay Monty.
1: Kadehimi size Bayan O'Neill ve ay ışığına parlamak için sebep veren güzelliğinize kaldırıyorum.
0: Hayattan beklentiniz ne acaba?
1: Böyle geceleri daha çok yaşamak.
0: Kızlarıma her zaman hayattaki güzelliklere açılan yolun insanın kendi kalbinden geçtiğini söylerim.
1: Doğru hanımefendi.
0: Kalbinizi kaptırdığınız kadın nasıl biriydi?
1: Her ortamda tavrı sizinkiyle neredeyse aynıydı.
0: Nasıl bir tavırmış bu?
1: Dışarıda hava güneşliyken bazen hafif bir yağmur sırtlar. Yağmurdan sonra güneşin getirdiği o sıcaklık duygusunu bilir misiniz? İşte siz de öyle hissettiriyorsunuz.
0: Böyle güzel sözlerden sonra bunun hakkını daha çok vermeliyim.
1: Sizin gibi kulakları olsaydı derdim.
0: Kulaklarım mı?
1: Eğer söylememin sakıncası yoksa Bayan O'Neill, kulaklarınız romantik sözcükleri kaldırabilirmiş gibi geliyor.
0: Eğer merakımı mazur görürseniz eğer, o sözler ne olabilir?
1: Şey, her gece için farklı şeyler olmalı.
0: Belki de dans ederken kulağıma fısıldarsınız. Vals yapmayı sevdiğinize dair bir duyum aldım.
1: Öyleyse yapalım.

0: Bay Monty.
1: Hemen geliyorum. Bekleyin, bekleyin, geliyorum. Geliyorum, geliyorum.
0: Erkense daha sonra gelebilirim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır kesinlikle. Hiç de bile. Bayan O'Neill, hoş bir sürpriz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Eğer zahmet olmazsa benim için bir şey yapmanızı rica edeceğim.
1: Dün geceki piyano resitalinden sonra hiçbir şey zahmet olmaz.
0: Teşekkür ederim. Avukatlarla buluşmak için şehre gitmem gerekiyor ve Jack'le son ayrıntıları konuşmalıyız. Ben dönene kadar kızlarla kalır mısınız diye sormak istedim. Çok geç kalmam.
1: Bakıcılık yapmamı mı istiyorsunuz?
0: Eğer zahmet olmazsa.
1: Hayır, hayır. Meydan okumayı kabul ediyorum.
0: Harika. Teşekkür ederim Bay Monty. Yemek için dolapta güveç var. Ayrıca beni aramanız gerekirse kızlarda numaram var. Siz yatmadan dönmüş olurum. Bay Monty size göz kulak olmayı kabul

0: Gitti.
1: Sorun yok anne. Her şeyi halledebilirim.
2: Evet anne, yardıma ihtiyaç yok. Willow bize bakabilir.
3: Biliyorum, bu sadece bir önlem. Ayrıca ben sizden yokken uslu olmanızı da bekliyorum. Ah, bol şans.
4: Endişelenmeyin. Gidin ve davanızı görün. Burası bize emanet.
3: Pekala.

0: Yüksek bahis pokere giren var mı? Papaz kaçtı ya da pişti oynamak isteyen yok mu?
1: Ben oynarım.
0: Ne kadarım var?
2: Anne! Anne bekle!
3: Babam da orada olacak mı? Yoksa sadece avukatlar mı olacak?
4: Baban da olacak.
3: Ona selam söyler misin?
4: Elbette.
3: Seni seviyorum anne.
4: Ben de seni.

Kolun oldukça güçlüymüş. Hiç beyzbolla ilgilendin mi? ...17 yaşındayken... topu 140 kilometre hızla atardım. Çok sağlam bir kolum vardı. St. Louis Cardinals gençler takımıyla sözleşme imzaladım. Memphis Chicasso ve Portland Beavers'la 8 yıl boyunca oynadım. Üçüncülük, ikincilik. Hatta birkaç sezon sonunda büyük takımların antrenmanlarına çıktım. Bir yaz günü aynı takımla çifte maçımız vardı. Açılış atışı bendeydi. İlk vurucu yerine geçti. Eğilmiş şekilde durup başlama işareti beklerken hayatım boyunca gördüğüm en güzel kızı gördüm. Tutucunun hemen arkasındaki koltukta oturmuştum. Gözlerimi ondan alamıyordum. İlk atışta sayı yememize sebep oldum. Ama buna değerdi. İsmim Mary'di. 8 ay sonra evlendik. Bir sürü çocuğumuz olmasını isterdi. Ben de istedim. 25 yaşıma basmadan 2 gün önce Cardinals'tan beni çağırdılar. Yeni bir oyuncu gerekiyormuş. Bu haberi Mary'e vermek için stadyumdan eve dönerken sarhoş bir sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kendimi bu iskemlede buldum. Mary'nin ayrılmak isteyeceğine emindim. Hatta kimi zaman bunu dilediğim de oldu. Ama o benden hiç vazgeçmedi. Bana hep bir kapı kapanırsa diğeri açılır derdi. Bir gün Jubal Maklov tebessüm eden bir ifadeyle zihnimde belirene kadar bu lafın ne anlama geldiğini hiç anlamamıştım. Jubal ve Mary beni tekrar hayata bağladı. Altı yıl önce Mary öldü. Jubal da birlikte gitti.

0: Kapılar kapanmış ve üstüme kilitlenmiştim. Ama bir gün ismi Finnegan O'Neill olan 9 yaşında bir kız kapımda belirip bacaklarımı bana geri verdi.
1: Bunu nasıl becerdim?
0: Bana inanarak tabii. Bu sayede ay ışığında dans ettim.
1: Dans mı ettin?
0: Elbette hayalimde.
1: Seni tedavi edemezler mi?
0: Hayır, seni edemezler.
1: Belki de bir mucize olur.
0: Bakış açıma göre zaten o mucizeyi buldum.
1: Tamam, ilk iş kişi listesine git.
0: Kişi listesi nerede?
1: Şu kitap simgesi gibi görünen.
0: Takvim simgesi gördüm.
1: Takvim simgesinin yanındaki.
0: Tamam, oraya nasıl gidiyorum?
1: Ortada duran tuşu gördün mü?
0: Evet.
2: Sürükle.
0: Sürükledim.
2: Baş parmağınla yap.
0: Baş parmakla, tamam. Aa, işte oldu. Sıradaki ne?
2: Tuşa bas.
0: Saati göstermeye başladı.
1: Çünkü basarken parmağınla sürükledin. Bir geri git.
0: Gidebileceğimi sanmıyorum. Daha önce de söylediğim gibi bana göre değil. Şimdi kim gazoz ister bakalım söyleyin.
2: Ben.
0: Pekala. Aha. Eğer yanlış bir şey yaparsan bana söyle. Daha önce hiç çocuk yatırmadım.
2: Sana yardım ederiz Monty.
0: Oo.
1: Annemin gelmesi gerekmez miydi? Az önce mesaj attı. Birkaç saat evde olurmuş.
0: Hadi bakalım. Pekala o zaman. Kapatın gözlerinizi.

0: İyi geceler Bay Monty. Geciktiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Ne yapacağımı bilemeyince minikleri köpek Dave'in yerine yatırdım.
0: Bu yaz hakkında hatırlayacakları tek şey bu olacak.
1: Willow da kanepede uyuyakaldı.
0: Umarım sorun çıkarmamışlar.
1: Tam aksine.
0: Evet. Sanırım sizi kurtarsam
1: bu gece
0: olur.
1: Burada kalmaları hiç sorun olmaz.
0: Emin misiniz?
1: Bu saatte onları yürütmek yazık olur.
0: Pekala. Teşekkür ederim. Ben... Gitsem iyi olur.
1: Eğer yorgun değilseniz biraz sohbet edebiliriz.
0: Tamam.
1: Burayı özleyeceğim.
0: Nereye gideceksiniz?
1: Emin değilim. Meksika'da kedi bakıcısı aradıklarını duydum. Nueva Rosita'yı deneyebilirim. Jubal'ın atlılardan saklandığı hikaye hakkında yazarken gitmiş olduğum ufak bir kasaba. Yazmak için güzel olur diye düşündüm.
0: Tekrar yazmanızda çok sevindim. Bu arada Flora Filton'un hikayelerine bayıldı.
1: Demek öyle. Peki ya siz?
0: Onları ben de çok sevdim.

0: Mükemmel bir yaz geçirdik. Sadece tek bir şeyi daha yapmış olmayı dilerdim.
1: Nedir o?
0: Ay ışığı valsimizi yapabilmeyi.
1: Sizi çok iyi anladım.
0: Çocukları almamı istemediğinize emin misiniz? Nerede uyuyacaksınız?
1: Yıldızlar altında uyumanın hiçbir zaman zorluğunu görmedim.
0: Pekala. Sabah uğrayıp onları alırım buradan.
1: İyi geceler Bayan Oriel.
0: İyi geceler Bay Monty.

0: Üzgünüm Monty. Gizlice çıkıyorduk.
1: Anneme sürpriz yapacaktık.
2: Ama gizlenme yeteneklerinizin yardıma ihtiyacı var.
1: Onu yandırmalı mıyız?
3: Hayır, bence bırakalım uyusun.
1: Ne zaman uyanır sizce?
3: Harika uyandın.
4: Ah, günaydın kızlar. Ah. Ben bu mutluluğu neye borçluyum acaba?
0: Al bakalım, bu senin için.
4: Ah. Ah. Vay canına. Aman tanrım. Siz bunları
0: adada bulmuştum.
1: Sandviçi yesene.
4: Bunu görmeyeli o kadar çok oldu ki.
1: Sandviçi ye.
4: Pekala.
1: Beğendin mi?
4: Ben bayıldım. Gelin, üçünüz de yamacıma gelin.
2: Karl, biliyorsun yarın gidiyorum.
5: Tamam. Yani artık Diego olmayacak mıyım?
2: Hayır, kimi istersen o olabilirsin. Ama ismi Karl olan dostumu çok özleyeceğim. O çok özel biri.
5: Ben Karl.
2: Tanrı'ya şükür. Sana beni hatırlaman için bir şey vermeliyim.
5: Yakıştı. Biraz terli.
2: Görüşürüz ortak.

0: Ne ekiyorsun?
1: Bal kabağı. Cadılar bayramına kendi kabağımız büyür dedim.
0: Yardım lazım mı?
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aslında kolay. Küçük bir delik açıp içine tohum at.
0: Becerebilirim sanırım. Babam nasıl?
1: O iyi.
0: Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ya sen nasılsın? Neyin var senin Bloutry?
0: Ailenin boşandığını bilmiyordum. Günlüğünü okudum.

0: tahmin etmişti. Çok garip anne ama senin bu kadar kötü hissetmiş olman bana iyi hissettirdi. Bu yanlış mı?
1: Hayır. Okuduğuna sevindim.
2: Pekala koca adam. Artık son şansın. Yakala. Tutarlı duruşuna saygılıyım.

0: Aha. İşte görmek istediğim kişi. Gel içeri. Sana vereceğim şeyler var. Al bakalım. 34 dolar. Sanırım 18 senti sana borçlu kalacağım.
1: Ama söylediğin şeyi bana öğrettin.
0: Evet, ama senin bana öğrettiklerinin yanında kıyaslanmaz bile. Hadi al.
1: Teşekkür ederim.
0: Bekle, daha bitmedi.
1: Bu nedir?
0: Okuyucularımın zora düşmesini istemem. Kitabın son sayfası kayıp demiştim. İşte bu da yazmanın yetinde olduğum sondu.
1: Vay canına.
0: Şimdi bir şey için söz vermelisin.
1: Tamam.
0: Orada olmayan şeyleri hayal etmeye devam et.
1: Söz veriyorum.
0: Güzel. Sabah erkenden ayrılıyorum. O yüzden düzgün bir veda için bu belki de son şansımız.
1: Gitmek zorunda mısın?
0: Eğer küçük bir kızım olsaydı senin gibi olmasını isterdim.

0: Başımıza taşıyacak.
1: Sezon dışında kapalı.

0: Ona dikkat et. Benekte sorun olmayacağından emin misin?
1: Ona çok iyi bakılacak Bay Monty.
0: Ha. Formaliteyi bir yana bırakmanın zamanı geldi. Bana Monty'di.
1: Monty.
0: Charlotte. İsim olayını halletmemişe sevindim.
2: Sanırım hepsi bu kadar. Yine de içeri bir göz atayım.
0: Tamam.
3: Bekle, bekle. Bekle bir saniye. İşte al. Bu senin için. Beğendin mi?
0: Hayret edilecek kadar iyi çizilmiş. Buna çok iyi bakacağım.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana olan 18 senelik borcunu unutma.
0: Oldukça ağır bir borç.